0: Çok kararsızım şu an şefim. Çünkü pişmesi gayet iyi duruyor.
1: Kaç puan veriyorsun bu yemeğe?
0: Bu tabağa puanım 3.
1: 3.

0: Şefim, pirinçlerinden biraz fazla koyabilir misiniz?
1: Evet, buyurun, yorum alalım.
0: Ya kimin yaptığı konusunda şu an bir fikrim yok ama hayatımda yediğim en kötü dolma bu. Yani ben bunu böyle yapmış olamam, mümkün değil. Benim tabağım, yani bilemiyorum ama inanılmaz bir limon var içinde. Patlıcanları diri kalmış, pişmemiş. Pirinçler hala kıtır kıtır ağzıma geliyor.
1: Sence kimin yemeği olabilir bu?
0: Bence Zeynep Hanım'ın yemeği olabilir bu.
1: Peki, puanım kaç?
0: Puanım 0.

0: Tamam.
1: Şefim müsaade ederseniz ben çok açıklama yapmak istemiyorum bu tabak hakkında çünkü ben bu arkadaşlara yol göstermiş olmak istemiyorum. Ama bu tabağın benim tabağım olduğunu düşünüyorum.
0: Bu tabağın?
1: Benim tabağım olduğunu düşünüyorum bu tabağın.
0: Peki. Taktik vermek mi istemiyorsun?
1: Şefim, arkadaşlara taktik vermek istemiyorum. Ama şöyle bir şey de var. Yani diğerlerini tam olarak nasıl yaptılar bilmiyorum ama ben de o çok çok güzel yaptığımı düşünmüyorum. Arkadaşlarım yaptığı gibi kötü bir yemek yaptığımı düşünüyorum. Ama çok kararsızım çünkü Akın Bey'e ya da Zeynep Hanım'a yüksek puan vereceğim diye çok korkuyorum. Bir önceki tabağım ben Zeynep Hanım'ın tabağı olduğundan eminim. Bu tabak benim tabağım şef.
0: Puan alalım.
1: Puanım 5.

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim aklım karıştı çünkü bir önceki tabakla çok benziyor. Yani içindeki sarımsak dengesi, limon aroması hemen hemen aynı. Çok kafam karıştı şu an.
0: Sence kimin tabağı olabilir bu?
1: Yani bu tabak ya Emin Bey'in tabağı olabilir. Ya da benim tabağım olabilir.
0: Emin'in o kadar iyi yaptığına inanıyorsun yani.
1: Emin Bey'in iyi yaptığına inanmıyorum ama yanımda olduğu için hani birkaç şeyini gördüm, şimdi söylemeyeceğim arkadaşlar anlamasın diye. O kriterlere uygun duruyor aslında.
0: Emin'i hani beğenmiyorsun ama Emin'le bugün aynı orantıda yemek yaptığını düşünüyorsun.
1: Bunu çıkarttım. Ben taktik yaptım şefim. Oo. Evet, ben direkt açık açık söylüyorum. Ben taktik yaptım. Bugün en güzel yemeği yapmadım.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 3.
0: Gözlüğümüzü açabiliriz. Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin. Evet buyurun yorum alalım.
1: Yani
0: taktiğin tuttu mu?
1: Tuttu.
2: Hı hı. Tuttu. Ava gider, ben biraz... ava giderken avlandın yok, şu anda. 5 puanı şefim, en fazla puan olan kişiye verdin zaten.
1: Bir saniye. Buyurun. Şefim, bizim oylamamız bittikten sonra ben açıklayacağım size taktiğimin ne olduğunu.
0: Şimdi niye açıklamıyorsun?
1: Açıklayamam.
3: Çünkü ne olduğunu kendi de bilmiyor.
1: Aslında taktiğim şuydu. Ben arkadaşlara iyi yemek yapmadığım izlenimini verip onların kafalarını karıştırmaktı. Halbuki gerçekten yine güzel bir yemek yaptım. O yüzden bu taktiğim işe yaradı.
3: Emin'in taktiği kötü yapacağım deyip sonra güzel yemek yapmak. Öyle mi? O zaman nasıl bulamadı yemeğini?
0: Peki geçelim ikinci yarışmacımıza. İkinci yarışmacımız Zeynep Hanım. Hazırsanız lütfen buyurun.
3: Hazırım.
0: Gözlüklerimizi takalım.

0: Şefim, yorum gelsin.
1: Şefim, bu yemek güzel pişmiş. Pirinci de. Patlıcanı da güzel pişmiş. Ben de güzel pişirmiştim ya. Ama dengesi güzel. Biraz fazla yoğurt geldi benim ağzıma açıkçası. Ben bakmıştım, Emel Hanım tabağının üzerine dökmüştü yoğurdu, patlıcanların üzerine. Görseldeki gibi değildi. O yüzden ben bu tabağın Emel Hanım'ın tabağını olduğunu düşünüyorum.
0: Puanım.
1: Bu tabağa puanım 0.

0: Evet.
1: Ay, şefim bunun patlıcanı pişmemiş. Yani inşallah bu Akın'ın tabağı değildir. Onunki yanmıştı. Öyle hatırlıyorum. Akın'ınki. Bu bayağı bir çiğ geldi benim ağzıma. Bu benimki olabilir mi? Onu şu an bilemedim. Akın'ın kenarları bayağı bir yanmış. Şimdi Akın'a puan vermek istemiyorum şu an. Emel'e versem daha iyi. Bu benim tabağım olabilir de, olmayabilir de. Allah'ım bana yardım et ya, çok kararsızım.
0: Puanlar gelsin.
1: Sıfır veriyorum.

0: Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir totem yaptım. Ufacık bir şey yaptım şefim ama hiç kimsenin fark edemeyeceği bir şey ve inşallah çok dua ettim.
1: Açıkla ne o?
0: O bana geldi. Bu benim tabağım. %100 eminim. Bunun benim tabağım olduğuna eminim ve bu tabağa puanım 5.
1: Peki. Ne yapmışlığını da öğrenebilir miyiz?
0: Şefim soğanları şeyden geçirdim ya robottan. Sonra dolmayı doldururken böyle içinde büyük olanları ayırdım. Ve o kadar dua ettim ki böyle bir parça büyük...

0: Şefim, bu son tabak mı?
1: Evet. Açalım.
0: Hiç olmamış. Bu Emel'in değil. Belki de bu Akın'ın.
1: Neyi olmamış? Olmayan ne var burada?
0: Şimdi filinçler diri. Patlıcan diri. Sıfır tuz.
1: Senin olabilir mi?
0: Hayır, benim olamaz. Benim olamaz abi. Benim adım Zeynep'se, bakın çok net söylüyorum. Benim adım Zeynep'se ben tabağımı bulduğuma inanıyorum. Buna da sıfır veriyorum. Benim değil bu.
1: Gözümüzü açabiliriz.
0: Çok korkuyorum. Bakayım surat ifadelerinden.
2: Ben artık sizin farklı bir şey yaptığınızı düşünüyorum.
0: Farklı bir şey buyurun derken? Yes ya, yaşasın!
3: Şimdi ben yorumda bulunayım. Soğan'la konuşmuşsun.
0: İstediğin yorumda.
3: Soğan'a buyurun demişsin ki bak sen çıkıyorsun ben koyuyorum. Bak kandırma beni. Bir daha çıkmış, bir daha koymuşsun.
0: Aynen.
3: Yorumum bu kadar.
0: Evet.
1: Peki. Akın.
4: Hocam biz beraber zaten rendeledik ikimiz de. Siz tepki verince ikimiz de küp küp tekrar içine soğan koyduk. Yani 20 parçanın içinde. Oo. Nasıl sizin tek bir tane koyduğunuz tabağınıza geliyor, bunu da siz dank diye buluyorsunuz? Ben anlamış değilim ya.
0: Bir cümleyle cevap verebilir miyim sana?
4: Tabii.
0: Çünkü ben Zeynep'im. O beni bulur.
4: Göreceğiz.
1: Peki.
2: Şefim bence başka bir şey yaptı. Onu da sizin anlayacağınıza eminim zaten.
1: Bakacağız. Peki tadım sırası. Şimdi Akın.
4: Evet şefim.
1: Buyur lütfen. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsak başlayalım. Evet. Gelsin yorumlar.
4: Yemeğin pişkinlik oranı çok güzeldi. Sarımsak aroması da güzel geliyordu. Bu tabak benim tabağım olabilir. Çok kararsızım aslında. İçi de iyi pişmişti. Benim olabilir çünkü ben yemeğimi güzel pişirdim. Sarımsak aromasının da yerinde olduğunu düşünüyorum sosunda ve içinde. O yüzden bu tabağa 5 vermek istiyorum.

0: Akın ne oldu ya?
1: Şeyler şefim
0: oldu. Çok bu... mu acı geldi? Bir şey
1: yok. Ocağı görmüş, kaçmış bu yemek.
0: Nasıl?
1: Ocağı göstermişler, çekmişler yemeği. Yemek çok çiğdi. Yutkunamadım yani. Patlıcanları falan pişmemişti. O yüzden bu yemeğe 0 puan veriyorum.
0: Patlıcanım pişmemişti.
1: Evet, çiğdi.
0: Çiğdi?
1: Evet. Öyle hissettim.
0: Ben bir an böyle korktum bir şey oldu diye.
1: Yok, yutamadım o yüzden.
0: Peki. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Açalım.
1: Bu yemek de aynı şekilde. İlk yediğime göre pişkinlik oranı çok az. İçindeki soğan bile daha böyle diriydi. Onu da sanki hiç pişmemiş gibiydi. Pirinç

0: Bir yorumda bulunabilir miyim şefim?
1: Tabii.
0: Şu ana kadar tatlıklarımın arasında tek şüphede kaldığım Zeynep Hanım.
1: Evet.
0: Ya Zeynep Hanım'a 5 verdim ya şimdi kendime 5 vereceğim.
1: Kaçalım.

0: bana mı denk geliyor bilmiyorum ama bunu da çok kurumuş ve pişmemişti. O yüzden bu tabak da benim tabağım olamaz. Bu tabağa da 0 vermek istiyorum ben. Bu kadar denk gelmiş olamaz herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Gözlerimizi açalım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
2: Bravo.
0: Yani diyorum belli.
2: Tabağınızı çok iyi tanıdınız, bravo yani gerçekten.
0: İki tane güzel tabak vardı orada. Yani güzel bir tane vardı aslında yediklerimin arasında.
3: O da benimki.
0: O da Zeynep Hanım'ınmış yani.
2: Yani siz güzel mi yaptığınızı zannettiniz yemeğinizi?
0: Hayır, pişkin olduğunu zannettim.
1: Pişkin değil miydi o?
0: En son yediğim miydi o?
1: Evet.
0: Vah şefim, çok en üst tarafından geldi herhalde.
1: Yok, en iyi yerinden verdim.
0: Çok evet. Kuru geldi.
1: Hayır,
0: kuru
1: yeri en geldi. İyi yerinden verdim. Hatta.
0: Görmüyorum ki ben şunu.
1: Dolmanın arkasından verdim. En pişkin yeri bir de.
0: Bilmiyorum, ben çok kuru bir şey yedim derken. Olabilir.
1: Ve özellikle tadım yaparken yoğurdu, patlıcanı ve içinden veriyorum ki eşit olsun diye.
0: Zeynep Hanım'a 5 verdiğime çok sinirlendim çünkü kendime 0 verdim.
3: Taktiğim tuttu, gördünüz, Akın'dan puanı aldım.
1: Şimdi gelelim.
0: Çok kötü.
1: Emin Bey.
4: Merhaba şefim.
1: Buyurun efendim.
4: Teşekkür ederim şefim.
1: Gözlüğümüzü takalım. Açalım.
4: Burada bir strateji de kalmadı aslında şefim de.
1: Bu stratejilerden vazgeçin.
4: Yani benim yapma şeyim de yok artık yani. Bayağı bir gerideyiz. Puanlar yükseldi. Bu benim yemeğim değil, onu kesin biliyorum.
1: Nereden tahmin ettin? Kimin olabilir?
4: Ben de garanti konuşuyorum artık şefim. Bulduğum zaman ben de söyleyeceğim. Ben de bir taktik yaptım. Orada soğana söyledim ki küçük bir parça soğan koydum. Dedim sen benim ağzıma geleceksin, dua ediyorum dedim. O benim ağzıma gelecek. Onu bekliyorum. Bu benim yemeğim değil. Yemekte aşırı lezzetli değil. Orta derecede bir şey ve pirinçler de pişmiş. Bu benim yemeğim olmadığı kesin. Ben buna 0 veriyorum şefim.
1: Sıfır mı verdin?
4: Sıfır verdim.

0: Açalım.
1: Şefim burada kararsız kaldı. Bu arkadaşlara da söylemişti diyorum. Emin Bey'in patlıcanları pişmemiş, hatır hutur yapıyor diye.
0: Evet.
1: Bir daha istesem vermeyeceksiniz şefim. Sosunu alamadım tadını ama benim olduğunu düşünüyorum. Şimdi garanti söylemeyeceğim, garanti konuşmayacağım ama... Soğan da gelmedi. O benim söylediğim soğan ağzıma gelmesi gerekiyordu. O da gelmedi. Allah kahretsin soğan seni. Beni kandırdın soğan. Yine de 5 veriyorum şefim buna ben.

0: açalım.
1: Şefim. Aynı oranda verdiniz. Aynı yerden verdiniz. Yani böyle bir şey olamaz. Yanılmışım. Ben buna da şimdi 5 versem kendime de verebilirim, başkasına da verebilirim. Bu deminki yemeğin kopyası geldi ağzıma neredeyse.
0: Soğanı yakaladınız mı?
1: Soğanı yine yakalayamadım. Kopyası geldi deminki yemeğin. Acaba ağlardayım şimdi şefim.
0: Sence kimin yemeği olabilir? Ben, nerelerdesin acaba ağlarda?
1: Bence benim yemeğim de olabilir. Olmayabilir demeyeceğim. Hani bu da biraz sert geldi. Bunlar niye hepsine iyi pişmiş dedi, ben onu anlamadım. Bu da pişmemiş. Bu patlıcanın ikisi arkadaş. Bu iki arkadaş aynı derecede pişmiş neredeyse. Deminki yediğim yemek de şimdi yediğim yemek. Şefim.
0: Puan gelsin.
1: Neredeyse aynı yerden verdiniz. İşte orada biraz sıkıntı. Ben bu yemeğe de 5 veriyorum şefim.
0: Emin Bey, hazır mısınız?
1: Hazırım şefim.
0: Son tabak.
1: Son tabak, aynen.
0: Buyurun. Evet Emin Bey.
1: Bu yemek kesinlikle kesinlikle benim. Kesin karar kıldım bunda. Yemek o kadar böyle sert geldi ki, pişmemiş dediler de arkadaşlar. Dediler ki pişmemiş bu yemek. Böyle işte soğanları diri falan. Bu yemek kesinlikle benim diyorum ben. Bu yemeğe benim puanım 0 şefim.
0: Kendi yemeğine 0 verdin.
1: Evet, 0 verdim şefim.
0: Az önceki yıl bu benim yemeğim dedin.
1: Kararsız kaldım.
0: Diyorsun, bu benim yemeğim, şöyle güzel, böyle güzel.
1: Kararsız
0: pişmemiş.
1: Kaldım.
0: Pişmemiş. Kesinlikle benim yemeğim dedin.
1: 0.
0: Ben 5 falan bekliyordum. 0.
1: 0 verdi şefim.
0: Peki, gözlüğünüzü çıkartalım. Buyurun bakalım kime ne puan vermiş.
1: Zaten buradan anlarım ben. Kendime de 5 vermişim herhalde. Ben anladım zaten burada. Kendime de 5 vermişim.
2: Abi ya, gözünü seveyim.
3: Tebrik
2: benim
3: ederim.
2: Benim yemem, benim yemem diye bas bas bağırıyorsun, gidip 0 veriyorsun. Tabii. Hak mı ya?
4: Bir de bak, bir şey söyleyeceğim.
1: Bak şimdi bir dakika. Ben de yorum yapabilir miyim? Şefim sordu. Niye dedi? Ben kendi beynimden yapıyorum bunu dedim. Doğru mu?
4: Evet.
1: Doğru. O yemeğin benim evet olmadığını zaten biliyorum. Soğan parça parça geliyordu böyle. Hı. Senin veya Akın'ın da, ikinizden birinin de.
4: Ben bir şey söyleyebilir miyim şefim, müsaadenizle? Lütfen bir daha o soğan muhabbetini yapma, olur mu?
1: Ay, soğan muhabbetini
4: hayır
1: yapmıyorum. Soğanı kendi
4: dalga
1: yemeğimde
4: geçiyorsun
1: yapıyorum.
4: Benim ciddi anlamda söylediğim, totem yaptığım bir şeyle dalga geçemezsin. Tamam mı? Hayır, ben sana bunu söylüyorum.
1: Şu anda.
4: Acayip sinirlendim. Acayip sinirlendim. Sen ediyorum benim totem yaptığım bir şeyle
0: Zeynep,
4: dalga geçemezsin.
0: Zeynep, şu anda... bir saniye. Kimse kimseye sesini yükseltemez. Senin için de geçerli. Senin için de, senin de, senin de. Evet, tartışabilirsiniz ama lütfen rica ediyorum. Birbirinize sesinizi yükseltmeyin.
1: Zeynep Hanım'ın o kadar yükselmesine gerek yoktu yani. Sadece küçük bir dille de anlatabilirdi. Ben bunu sadece yakıştıramadım Zeynep Hanım'a.
3: Ya Zeynep Hanım'ın bu kadar öfkelenip bu kadar Emin Bey'e çıkışmasının sebebi tabii ki küçük bir soğan olamaz yani. Tamamen kıskançlıktan yaptı.
0: Zeynep, 5 verdiği zaman seviniyorsun. 0 verdiği zaman birden yükseliyorsun. Neden?
4: Doğal bir hareket değil mi yani bu?
1: Benimki şu anda...
4: Çok doğal bir şey yani. Ben anlık yaşayan bir insanım. Duygularımı da uç noktalarda yaşayan bir insanım. Bu şekilde
1: şefim,
4: davranıyorum.
1: Şefim, buyur. Şu anda açık kalbimi söylüyorum. Emel Hanım kazansın istiyorum ben. Eğer ki bile bile bir puanlama olsa Emel Hanım'a 10 veririm. Açık net kalbimi soruyorsanız bunu istiyorum. Şu anda Emel Hanım'ın kazanmasını çok istiyorum.
0: Neden?
1: Nedeni yok. Samimi geliyor bana.
0: Peki, yarın bunları göreceğiz. Yarın 10.000 TL kim alacak? Yarın bakacağız. 10.000 liranın sahibi kim olacak? Şimdi tadım sırası... Bende. Hazır mıyız?
1: Hazır şef.
3: Hazırız şef.
0: Sıfırdan beşe kadar puan verme zamanı. Emin, format gereği en düşük puan sende olduğu için ilk seninle başlamak istiyorum. Artık yüksel şu puanları ya.
1: Yükselteceğiz şefim son bölümde.
0: Finalde diyorsun.
1: Finalde.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.

0: Emin, sen evde ilk önce yenge hanımdan bir dolma yapmayı öğren. Hanımlardan öğrenemedin bugün.
1: Yok, onlardan öğrenemedim şimdi. Onlar da bilmiyormuş zaten.
0: Yenge hanımdan bir dolma yapmayı öğren. İçerisinde hiç yeşillik yok. Ki yeşilliği yeşil yağ yap dedim. Gittin caciki yaptın.
1: Caciki yağ yaptık.
0: Sana puanım.
1: Sıfır verme şef.
0: Yok. Bir emek var. Emekten dolayı sana puanım 2.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Şimdi sıra Akın'da. Akın, liderlik ne durumda?
1: Düştü.
0: Dün liderdin. Bugün bakalım ne olacaksın. İlk önce sosundan başlamak istiyorum. Sosun da son saniyelerde bir yanık kokusu gelmişti.

0: Çok hafif bir yanık kokusu var. Çok hafif. Ama pirinçler çiğ.
1: Nasıl oluyor? Nasıl başardım acaba?
0: Bilmem. Çünkü Emin senden önce attı, Emel senden önce pişirdi ve o kadar uyarmama rağmen Zeynep de sen de sonrasında Zeynep koydu. En son sen tencere değiştirdin hatırlarsan. Ve pirincin çiğ. Lezzet muhteşem. Pirinç çiğ. Sana puanım.
1: Şefim ayaklarım tenteniz ediyor artık söyleyin.
0: Sana puanım. Bir daha bakmak istiyorum. İki. Geçelim. Emel. Tadına bakmadım daha. Pirincin içindeki beyazlığı. En önce son koydun. Dolmanın eşit pişmesi lazım. Dolmanın orta yeri çiğ. Altı pişmiş. Altından itibaren beyaz pirinç. Daha tadına bakmadım. Çiğ. Ve Çorum leblebisi gibi dökülüyor. Bunun dökülmemesi lazım.

0: hayır. Hayır ya.
1: Zeynep.
0: Efendim şef.
1: Patlıcanın çiğ.
0: Benim mi?
1: Evet. Patlıcan çiğ.
0: Ya şefim yapmayın.
1: Sana ama puanım.
0: Bir şey söyleyeyim, öyle verin puanı ne olur. Çok kısa söyle.
1: Etkilemez söyledin.
0: Ya.
1: Evet.
0: Olsun, etkilemez. Bilin istedin.
1: Buyurun. Ben bilin. Puanı vereyim, sen sonra söyle.
0: Tamam. Siz nasıl isterseniz.
1: Ben puanımı vereyim.
0: Verin şefim. Aman ne olur.
1: Yeşil yağ olaylarını zaten komple geçtik. Hiç değerlendirmedim bile ama oradan dolayı, yeşil yağdan dolayı hepinizden 2 puan kırdım zaten. 2 puanı kırdım ve sana puanım 1.
0: Ya!
1: Emeklerinden dolayı.
0: Şefim ama görsel olarak...
1: Yemeğin ismi neydi? Kuru patlıcan dolması. Pirinç, ufak tefek çiğ olanları vardı. Olabilir. Pirinçli patlıcan dolması değil. Önemli olan kafadaki isim ne? Pirinç değil, patlıcan. Ana odak nokta. Ve sana puanım 1.
0: Başım üstüne.
1: 4. günün sonunda toplam puanlarınızı açıklıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız?
2: Hazırız şef.
1: Emin 32 puandasın. Akın 38. Emel 40 puandasın. Zeynep 42 puandasın.
0: Ya yaşasın.
1: Bir anda liderlik gitti Zeynep'e.
0: 42 puandayım, liderim. Yarın 10 bin lirayı alacağım Allah'ın izniyle.
2: 4. günün sonunda 40 puandayım. Mutluyum. Henüz hiçbir şey bitmedi. Yarın çok daha güzel olacak. Benim

Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision. Burası sağımızda. Artemision. Belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebasteion adlı bir yapımız var. Çok önemli yeni keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Evet. Artemis'ten sonra 3 tane,
0: tane kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alındığının ortasındaki kapı. İki tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Luhmann demiş ki Tanrıçanın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamlıyoruz. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu
1: çok sakıncalı bir şey yani.
0: Muhakkak göstermek durumundayız. Doğru. Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyoruz.
1: Aslında doğru yöntem.
2: Orhan hocam,
1: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani Söke yolun Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Yerine. Değil mi? Gerçek yerine. Gerçek yerine gidelim. Evet. Hocam, şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde, değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
1: Yön olarak
0: batı. Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
1: Buradan kaldı.
0: En tepe noktası burasıydı.
1: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
0: Evet.
1: Burası da önündeki açık
0: önündeki
1: alan.
0: Önündeki açık alan.
1: Tamam.
0: Sunak burada.
1: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi koruman sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
1: Evet.
0: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız.
1: Sütun başlığı.
0: Hermogenes'in yaptığı iyon bütün başlıkları.
1: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde
0: muhakkak,
1: yön veriyor.
0: Muhakkak.
1: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
2: Hermogenes'in
1: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alındığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
2: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Onun birer için, özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirde başlıklar var. Burada Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece
2: evet.
1: Gölge ışık
2: kontrastını
1: temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına otur. Yapıp üstüne oturturlardı. Ama bu bir kolayını bütün bulmuş.
2: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu giller sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: burada? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar yapılmış.
2: Tekrar buna göre
1: o bakımdan birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hı hı. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür. Belki oradan babamdan geçen belki bir şey değil de. Ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Latrina'da yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Ve siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret yani. Bile agoradan önce evet, burada
0: belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrina konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
2: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
2: çok
1: var.
2: Çok daha büyükleri var.
1: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
2: Şimdi
1: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
2: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu opus sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
3: İnce bir mermer.
2: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
1: Evet.
2: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirileri kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
1: Doğru.
2: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
1: Evet.
2: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı. Kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
1: Dedikodu, evet.
2: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak.
1: Ki
2: o su havuzu aksın, cürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
1: Evet, az ötedik.
2: Yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
1: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak.
2: Evet.
1: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde şey kıyafetler
2: tabii,
1: var.
2: Tabii normal.
1: Uzun kıyafetler aynen. Var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
2: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
1: Evet.
2: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
1: Daha mı dardı?
2: Yani ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı, o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
1: Evet.
2: Temiz su.
1: Şu kanal.
2: Kanal. Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
1: Yani özellikle baş kısmı.
2: Evet.
1: Mesela şurada daha fazla.
2: Var. Aynen.
1: Şurada.
2: Şimdi orada bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
1: Evet, orası çok kullanılmış.
2: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
0: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım isterim.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor. Ama mozaik değildi onlar, ince mermer.
1: Opus sektiyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir?
1: Bunlar şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler. O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasının levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşumdan anlaşılıyor zaten.
2: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün zemini bu kaplıyor aslında.
1: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
2: Evet.
1: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
2: Evet.
1: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve üç tane giriş var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da üç tane girişi olacak. Enine planda olacak. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
2: Olacak. Opus sektiyle. Tutuyor bunları.
1: Bunların hepsi tutuyor.
0: Parşömenler vardı değil mi içinde?
1: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
2: Papyrus değil ama arşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımız.

0: daha yani hem arkalı önlü evet. hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor. Evet.
1: Rulolarda oluyor. Kitap haline de geliyor. Evet, en erken eski kitaplar zaten parşömen.
2: Rulo oluyor galiba. Rulo. Evet. Bunun bir kabı oluyor. O, evet, o ahşap
1: dolapların içerisinde
2: muhafaza
1: ediliyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
2: Evet, evet.
1: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde. Dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nın kiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde. Hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
0: Bunları bırakmışlar yani.
1: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın
2: ne oldu?
1: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
0: Evet.
1: Bunların yüksekliği 2 metre.
0: Evet.
1: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz, değil mi? Evet, evet, mantonun kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
0: Ayak
1: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
0: Evet. Şöyle gibi.
1: Sandal.
0: Sandalye.
1: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
0: Evet, bir kaidenin üstüne.
1: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 evet. metre boyundaki heykeller değil mi?
1: Yüksekliğindeki, evet. Burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize evet. geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı o iki tarafında kanatlı ortadan basamaklarla çıkılan kurban kesilen bir evet. alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine evet. bakarsanız içinde evet. de bir temel var. Evet. O temel İşte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel. Evet. Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip bunu oturtmuşlar. Evet.

0: O üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama. Burada böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim. Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar. Mesela kutsal toplanma alanı.
1: Mesela toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
2: Tiyatro ile ilişkili.
1: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o külte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
2: Şurada Efesliler var mesela.
1: Öyle
2: Efesliler
1: mi?
2: Orada duruyor.
1: Aa, onu bilmiyorum.
2: Efes.
1: Şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
0: Evet, doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan uygarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis tapınağına giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi. Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve Atnalı biçiminde yapılmış. Hocam.
1: Çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle... Tam oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
1: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya...
1: Evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
1: Yani, demek ki araba yarışları
0: araba yarışları çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor ve buradan ta sonuna kadar yani şeyin virajına kadar gidiyor.
1: Aynı zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
1: da yapılıyor.
0: Tabii çok.
1: Bir takım gösteriler de müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
1: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre yani genç arkeolog arkadaşlardan yani burada ödüllü para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
1: Ve daha çok onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: şeyi hatırlattı mı?
1: O kabartma bir gladyatör savaşçısını hatırlatıyor ama sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var, yüzü boş.
2: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Hı hı. Trifayon. Hı hı. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Hı hı. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor, işte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
1: buradaki 28 bin kişiye
2: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor, bir ödül sağlamış oluyor.
1: Evet, evet.
2: Evet. Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da definecilere karşı
1: maalesef yapılmış. Ya. Bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
2: İçin mi acaba burası?
1: Burası için. Burası atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
2: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
1: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle halk tarafından coşkuyla karşılanıyor.
2: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyor.
1: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
2: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
1: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyor.
2: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
1: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'daki kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde var. Ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam.
2: Yok artık.
1: Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
2: Bununla çeviriyor.
1: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Ha. Aralarda galeriler var böyle.
2: Şimdi
1: sütunlu galeriler.
2: Seyirciler böyle kafalarına estiği gibi oturmuyorlar.
1: Evet.
2: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
1: Efesliler mesela.
2: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
1: Evet.
2: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
1: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
2: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
1: Pergamonlara ayrılmış.
2: Pergamonlara ayrılmış. Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm.
1: Hı hı.
2: Neden? Çünkü en iyi
1: izlenilebilecek.
2: Yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
1: Evet.

0: Şöyle hocam, oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle
1: belki
0: sırtlığının olması.
1: Belki de şans eseri kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya yani ben bilmiyorum onu söylemek istiyorum. Orhan Hoca'ya bunu
0: sorabiliriz.
1: Evet.

0: Magnezya Meandrumu'nun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, aha, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Aha. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eseri gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Hı hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü evet, kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
0: sistem,
1: arıtma sistemini de yapıyorlar aslında.
0: Evet.
1: Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi, evet, aslında, evet, çok kentte de vardır.
0: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi?
1: Orada
0: böyle harika bir
1: tarafa. İleride de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su haline çıkıyor.
0: Peki, kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal, aynen, su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafı.

0: tapına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik, temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir

0: Öğren bir tabanla karşılaştık.
1: Tabii bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabiliriz.
0: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Hı hı. Dikey, yatay künkler. Didim'de da öyleydi. Didim'de da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
1: Yani ve dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
0: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Sıcak yerlerimiz var. Biraz yer
0: değiştirdim. Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından, Propylon'dan geçtik, daha doğrusu onun içindeyiz şu
0: İçine,
1: anda.
0: Evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye
1: aynı.
0: Başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 yarımı diyelim,
0: evet,
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Evet. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: sütunlarda orada freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
1: Da var. Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde. İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
0: Evet.
1: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki. Bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet onu bak şu.
2: Şurası.
1: Şunun içine giden.
2: Şurası.
1: Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
0: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
0: Devam edelim.
1: Hayır.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyum nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4700 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişinin

0: O da belki bunun bir normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesiydi. Burada aslan pençeleri çoğunlukta ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
1: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
0: Belki işte doğru. Şimdi stadyona bakarsanız o kadar büyük bir stadyum, tamamı mermerden yapılmış. Hı-hı. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyumun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yapı. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu isteyin demeyecekler bu adamlar. Zenginlerdi. Yani bu da cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş da mermerin üstünü işlemeye başlamış.
1: Evet, çünkü zemini kullanıyor temel olarak.
0: Zemini kullanıyor ama yeni zemin de yapıyor. Temel yapıyor. Ama burada çok farklı işçi gruplarının yan yana çalıştığını anlayabiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani temelciler bitirip işini gidip ötekiler başlamıyor. Ve öyle ki birbiriyle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü
2: düzenli bir şey.
0: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Evet.

0: Hepsi ayakta, bakın büsütunlar evet. Ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
1: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
0: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana, ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
1: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
0: burada kalıyor. Evet, zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki Magnezya'nın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki evet. Kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
1: Evet. Zaten Agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
0: Tabii işte, ama bazı kentlerde birkaç tane Agora oluyor. Bergama'da örneğin, Bergamo'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agoranın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
1: Makellum muydu?
0: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
1: Evet. Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
0: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok.
0: Evet.
2: Tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası jimnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
3: Tamam burası ama gerçek zemin değil mi?
2: Evet, hemen hemen
3: çünkü
2: burası.
3: Kanalları görüyorum sizin söylediğiniz.
2: Yanında kürkler de var. Daha büyük sistem lar da var. Sağda solda ki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlardı. Evet. Falan öyle bir işlevi
3: burası
2: olmuş.
3: Burası bir anda, servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
3: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Ve alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü biz uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı. Öyle bir sistem yaptılar.
0: Evet.
2: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızda...
3: Kırık tuğla mı yoksa tam tuğla, parçalar
2: parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim, yapının en alt katındayız. Hı hı. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: İçinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: Yeni bir günde yeni heyecan bizleri bekliyor ve 4 yarışmacımız burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Pelin Hanım katıldı. Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Pelin Pehlivanlı. İstanbul'dan katılıyorum. Bankacıyım.
0: Bankada çalışıyorsunuz.
2: Evet, bankada çalışıyorum. Özel bir bankada.
0: Evli miyiz?
2: Evliyim. Eşim izliyor, sizi çok seviyor.
0: Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Çocuğunuz var mı?
2: Yok.
0: Ben sordum, siz cevapladınız. Ben sordum, siz cevapladınız. Böyle böyle gidecek zaten yarışmada.
2: Tamam.
0: İyi ki geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sezer Bey, dün kötü bir performansın ardından görüyorum ki yer değişikliği de yapılmış.
3: Bugün çok konsantre geldim. Dün beni Metehan tuzaklara düşürdü. Yarışmadan önce abi okul bitince pilot mu olsam yok, kabinde mi çalışsam falan dedi. Abi dedi, bizi paketledi, yolladı. Bakalım bugün neler yaşanacak. Heyecanla ben de bekliyorum.
0: Selda Hanım dün ikinci olarak bitirdi.
4: Evet.
0: Sanırım daha çok keyif aldınız değil mi?
4: Çok daha fazla keyif aldım. Burada olmak çok keyifli zaten genel olarak. Ama hep ikinci oluyorum. Umarım bu sefer biraz daha başarı gösterebilirim.
0: Yine Metehan'ın yanındasınız. Yakın markaj var.
4: Metehan
0: dün
4: yok.
0: Finalde bizimle birlikteydi. İlk kez aramıza katılmıştı Pelin Hanım. Siz de ilk kez katıldığınız için özellikle söylüyorum. Finale kadar geldi. Ve ne mutlu ki finalde de doğru cevabı vererek aynı zamanda 5000 lira para ödülünün de sahibi oldu. Bakalım bugün nasıl bir performans ortaya koyacak. Performansı bir yana, gülen yüzü daima sürekli karşımızda.
5: Teşekkür ederim. İnşallah nazar değmez.
0: İlk turda özellikle yine o enteresan, garip cevaplarını bekliyoruz Metehan.
5: Hazırlandım geldim, daha komikleri.
0: Peki. Şimdi isterseniz hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, 2000 puan değerinde olacak sorular. Ve son etabımız akıl oyunu etabı, 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız orada. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Ve eğer sizler hazırsanız başlayalım mı?
2: Evet, başlayalım.
3: Başlayalım.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi ilk sorumuz bilgi etabından. Bakalım konu başlığımız ne?
6: Ben bunlara cebelleşmeye korkuyorum aslında. Biz öyle boşuna yazdık. Adam oldu çocuk diye. Bunlar adam olmuşlar, büyümüşler. Bizi getirip götürüyorlar bunlar yani hiç.
7: Allah aşkına müsaade et. Bir kere vurayım eniştenin kafasına ya.
8: Göstereceğim.

0: yazıları, şekilleri görmeye çalışacaksınız.
1: Ben seni Kuşadası'na götürürüm, limana. Seni bir güzel limana koyarız. Oraya gelen gemileri de sana bağlarız.
2: 90'lara götüreceğim sizleri. 90'larda Türk televizyonlarının ilk ve en popüler interaktif çocuk programıydı. Sunucusu Tolga Gariboğlu bu dönemde en az oyun karakteri kadar da popüler olmuştu. Format gereği oyun sabit telefonların tuşlarıyla yönlendiriliyordu. Kahramanımızın amacı kötü cadı Silla'nın elinde esir olan karısı ve çocuklarını kurtarmaktı. Daha sonra çeşitlense de ilk zamanlarında tren, dağ, orman ve uçak olmak üzere 4 farklı bölümden oluşuyordu. Sorumuz gelsin. Tolga Gariboğlu'nun sunduğu 90'ların en popüler interaktif çocuk programının adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk sorumuz, süremiz bitti. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Galiba kötü bir çocukluk geçirmişim Ersin Bey. İlk sorularda böyle.
0: Hiç oyun oynamadınız, dün söylemiştiniz. Bunun yanında hiç çocuk programı seyretmediğinizi de bu vesileyle öğreniyoruz.
1: Yani 6 yaşıma kadar köyde büyüdüm.
0: Nerede?
1: Muğla'lıyım. Muğla'nın bir köyünde büyüdüm. Biz hep bahçede oynadık. Annem ve babam memurdu. Köyün öğretmeni ve ebesiydi. O yüzden ilk 6 yaşa kadar zaten elektrik de yoktu, televizyonda. Sonrasında da hep okul hayatımda geçti. Galiba böyle olmuş.
0: Köyde çocuklarla beraber çok arkadaşlarınızla ne oynardınız peki?
1: Kız çocuğu olduğum için çok yakın bir arkadaşım vardı, Sultan. Onunla çok evcilik oynardık. Annem yani bahçede çamaşır yıkarken biz de bahçede annemin yaptığı şekerlemeleri yiyerek birlikte koşardık, oynardık. Yani çok güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Tabii onları ortaokul döneminde oynadık daha çok. Yani aslında güzel bir çocukluk geçirdim ama çok televizyon odaklı değil.
0: Peki. Cevabınız o yüzden yok diyorsunuz.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Ama ismini hatırlayamadım.
0: Peki. Metan?
2: Ben Hugo dedim. Yetişemedim ama o kuşa. Sanırım bilmiyorum. Eminim cevabından.
0: Hugo ve Pelin Hanım?
3: Hugo.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Sezer Bey?
4: Hugo.
0: Peki o zaman ilk sorumuzun doğru cevabını görelim. Hugo olacaktı. Doğru cevap. Gerçekten çok çok popülerdi. Çocuklar katılıyorlar. Tuşlarla beraber yönlendirmeye çalışıyorlardı Hugo'yu. Ve Metehan, Pelin Hanım, Sezer Bey puanlarla başladılar yarışmaya. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. İstanbul'un önemli mekanları konu başlığımız. İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan tarihi bir parktır. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında bulunur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesiydi. Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı olan Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da bu parkta okundu. Atatürk, Latin harflerini halka ilk defa bu parkta 1 Eylül 1928 tarihinde gösterdi. Sarayburnu kısmında Atatürk'ün Cumhuriyet'ten sonra dikilen ilk heykeli bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. İstanbul'un Eminönü semtinde yer alan tarihi parkın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Nazım Hikmet'in bir şiiri vardı ve o şiiri rahmetli Cem Karaca da bestelemiştir.
1: Evet.
0: Ben bir ceviz ağacıyım. Acaba hangi parkta? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Gülhane Parkı.
0: Metehan.
2: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
0: Pelin Hanım.
3: Gülhane Parkı.
0: Ve Sezer Bey.
4: Gülhane Parkı.
0: Ne güzel, 4'te 4 aynı cevabı görmek. O halde bakalım doğru cevap neymiş? Gülhane Parkı olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle yarışmacılarımız hepsi şu anda puanları almayı başardılar. Selda Hanım da ilk puanını aldı. Evet. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Üçüncü sorumuzla cevap soruda devam ediyor.

süper kahraman topluluğu. Bakalım hangi kahramanlar var? İlk çizgi romanı 1961 yılının Kasım ayında yayımlanmıştır. Yazarları Stan Lee ve Jack Kirby'dir. Türkiye'de 1 Nisan 1988 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Karakterler kurgusal elementler olan ateş, hava, toprak ve suyu temsil etmektedirler. Bilim insanı olan Reed Richards'ın geliştirdiği prototip bir gemiyle uzaya açılan ekip, kozmik radyasyona maruz kalmış ve insanüstü güçleri kazanmıştır. Her zaman birlikte hareket ederler ve olayların üstesinden gelirler. Zaman zaman Dişi Hulk ve Medusa da onlara katılır. Sorumuz gelsin. Ateş, hava, toprak ve suyu temsil eden süper kahraman topluluğunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Pelin Hanım, çizgi romanlarla aramız nasıl? Var mı hiç?
1: Çok iyi değilim ama.
0: Eşinizin?
1: O daha iyi. Çok iyi oyun oynar, izler. Sever yani o. Bana göre daha iyi.
0: Metan?
2: Ben bayılırım. Soruyu görünce kalbim atmaya başladı zaten. İnşallah cevabım da doğrudur da bu cevap heyecanı karşılığını alırım.
0: Peki görelim o halde cevaplarınızı. Buyurun lütfen.
3: Cevap yok.
0: Nedense şaşırmadım Selda Hanım. Çizgi filmler, çocuk programları,
3: fantastik filmler,
0: buna benzer çizgi romanlarla ilgili filmler, bunları tamamen dışarıda bırakıyoruz. Tıp,
3: gerçek
0: taşlar,
3: biyografiler, gerçek hayat hikayeleri, gerçek olaylardan esinlenilmiş filmler, hep biraz daha gerçek.
0: Tamam, onlarla ilgili size soracağım o zaman madem.
3: Peki.
0: Metan?
2: Ben Avengers Yenilmezler dedim. Bir de kalp koydum altına.
0: Kalp? Kalp çok sevdiğin için.
2: Evet, aşırı sevdiğim için.
0: Peki. Pelin Hanım?
1: Bilmiyorum.
0: Ama bir şeyler yazmışsınız.
1: Spartaküs yazdım. Bilmiyorum.
0: Güzel. Yaratıcı bir yani tercih olmuş. Ve Sezer Bey?
4: Ben Fantastik Dörtlü dedim.
0: Fantastik Dörtlü dediniz. Peki, o halde cevabı görelim. Fantastik Dörtlü olacaktı doğru cevap ve Sezer Bey tek başına doğru cevabı verdiği için de çarpı 2 yani 2000 puan. Sezer Bey bir gün dinlendi, bugün yine evet başladı. Bu kez erken başladı.
4: Mete Han biraz aklımı aldı, gerçi çok severim işte, adı da Avengers falan deyince acaba yanlış mı cevap verdim dedim ama.
0: Mete Han,
2: ben sanırım yine akıl oyunu versiyonunda devam ediyorum, eskiye yetişememişim.
0: Şimdi artık dördüncü sorumuza geçeceğiz. Yani bir başka deyişle etabı bitiriyoruz. Bakalım neymiş konu başlığımız.

Bir genel kültür sorusu. Tam da Selda Hanım'ın beklediği bir soru tipi. Hinduizm ve Budizm'de evrenin yapısının simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon amacıyla kullanılan sembollerdir. 40 bin yıl önce yapılmış olduğu düşünülen bazı mağara resimlerinde de benzer sembollere rastlanmıştır. Tibet'te ve Hindistan'da rahipler kum ve taş gibi çeşitli malzemeler kullanarak bu sembolleri yaparlar. Yapımı saatler hatta günler sürebilen bu büyük çizimler spiritüel gelişimlerinin bir parçası olarak da sayılmaktadır. Sorumuz gelsin. Evrenin yapısını simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon amacıyla kullanılan bu sembollere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Şimdi ben soruyu okuduktan sonra Selda Hanım birinci sırada. Birinci sırada olduktan sonra hemen ekrana Selda Hanım geliyor ve hep aynı noktaya bakıyor. Dörttür aynı şey oluyor. İzleyenler de şunu düşünebilirler. Ya sürekli Selda Hanım'ın hep aynı görüntüsünü oraya yerleştiriyorlar mı diye. Hayır efendim, o bir montaj değildir. Selda Hanım'ın olağan duruşu, her soru bittikten sonra böyle bir bakışı var Selda Hanım'ın. Düşünüyorsunuz o anda değil mi?
1: Yine bu sorular mı?
0: Olmadı mı? Bu da mı gol değil?
1: Ama spiritüel şeyler.
0: Ben dedim ki bu soru tam size göre. Olmadı demek ki.
1: İyi yalanım değil.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Eyvah.
1: Yok. Kızardık mı hepimiz?
2: Evet.
0: Bu kez yani üzgün bir surat ifadesi de yok.
1: Ay yok, evet.
0: Tamamen boşluktasınız.
1: Bu bölüm bitti.
0: Metan?
3: Ben random harf yazdım, ondan da Yoda çıktı.
0: Yoda, ne yazdın?
3: Yoda yazdım vallahi.
0: Yoda?
3: Aynen.
1: Yoda kahraman değil miydi?
0: Pelin Hanım?
2: Üzgün surat.
0: Sizde de yok cevap.
2: Maalesef.
0: Sezer Bey?
4: Ben tarot dedim ya. Sembol deyince bir o geldi aklıma.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse bu soruda karşıma bu kadar enteresan bir tablo çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. İsterseniz buraya hemen geçelim. Hemen geçelim. Doğru cevabı gidelim bakalım neymiş. Mandala olacaktı doğru cevap. Mandala daha önceden duymuş muydunuz?
1: Evet duymuştuk.
2: Hayır maalesef.
0: İlk defa mı duyuyorsunuz?
3: Evet, ben de ilk defa duydum.
2: Duymadım.
3: Mangala falan zannettim hatta ben de. Mangala diye bir oyun vardı sanırım, hatta ona benzettim.
0: Sezer Bey?
4: Benim de hiçbir fikrim yok zaten. Duymadım. Tarot cevabından da anlamışsınızdır konuya ne kadar yabancı olduğumu.
0: Yani şöyle daire biçimindedir genellikle, hatta boyama kitapları falan da satılır. Alışveriş merkezlerinde.
1: Mandalı.
0: Marketlerde dayı vardır.
2: İsmini İlk defa duydunuz.
3: Çıkmıyor bizde.
0: En azından yani bu bilgiyi de hiç olmazsa bir yere yazmış oldunuz. Evet. Etabı bitirdik. 4 sorumuz geride kaldı. Hemen bir puan durumunu hatırlatalım. Sezer Bey az önce tek başına doğru cevap verdiği için 2600 puanla lider durumda. Ve iki yarışmacımız... Son finalistimiz Metehan 600 puanı var. Pelin Hanım bugün aramıza katıldı. Yine sizin de 600 puanınız bulunuyor. Selda Hanım 250 puan.
1: Son sırada.
0: Ama daha önümüzde 8 soru var. Ve yeni etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuz.

Müzik dünyasındayız. Beşinci sorumuzda. Saz, Orta Asya'dan başlayıp Balkan coğrafyasına kadar yayılan sap, tekne ve burgu bölümlerinden oluşan telli bir çalgı çeşididir. En ince teline zir, en kalın teline bam denilmektedir. Saz çeşitleri meydan sazı, divan sazı, çöğür, bağlama, bozuk, aşık sazı, tambura, cura bağlama, iki telli saz ve cura olarak sıralanır. Ses olarak kalın olan meydan sazıdır ve ses olarak ince küçük olan curadır. Saz günümüze gelene dek birçok uygarlıkta kullanılmıştır. Dede Korkut hikayelerinde en çok adı geçen kopuzdur. Sorumuz gelsin. Sazın en ince teline ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Tiz dedim aklımda.
0: Tiz.
1: Evet.
0: Metan.
2: Ben bam ve zip olarak kodlamıştım. Zip yazdım. Anladım.
0: Kodladınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Cura dedim.
0: Ve Sezer Bey.
4: Zir.
0: Bir tane zir, bir tane zip. Bir tane tiz, bir tane de cura var.
1: Sezer Bey.
0: Bir 4000 geliyor mu acaba?
1: Geliyor. Evet.
0: Selda Hanım.
1: Sezer Bey.
0: Sezer Bey mi geliyor? Görelim mi ben acaba ne demişim? Cevap soruda. Saz, Orta Asya'dan başlayıp Balkan coğrafyasına kadar yayılan sap, tekne ve burgu bölümlerinden oluşan telli bir çalgı çeşididir. En ince teline zir, en kalın teline bam denilmektedir. Cevap soruda. Zir doğru cevap olacaktı. Sezer Bey'i yine alkışlıyoruz. Tek başına şu anda doğru cevabı vererek puanını 6600'e çıkardı. Koptu gidiyor Sezer Bey.
1: Evet, geri döndü.
4: Bu uzun yol koşusu, bakacağız. Daha önümüzde sorular var. Tencini gitmeyi düşünüyorum.
0: Bağlamayla arası iyi olan var mı? Ya da saydığım saz çeşitleriyle ilgili?
3: Hayır. Yok.
4: Ben gitar Benim... çalıyorum ama bağlama pek yok.
3: Dinlerim.
0: Müzikle ilginiz yok mu?
3: Müzikal... Dinlerim.
0: Dinlersiniz.
3: Ama yok.
0: Sezer?
4: Ben gitar çalıyorum.
0: Çalıyorsunuz.
4: Ama, evet, bağlama saz hiç çalmadım. Ama biraz aşinalığım var tabii. Severim dinlemeyi yani enstrümanları.
0: Peki, Sezer Bey'i tebrik edelim ve şimdi yeni sorumuza geçiş yapalım. Bakalım konu başlığımız ne olacak?

ilginç bir konu başlığı. Özellikle Türk destanlarında adı geçen hayvanlar Türk mitolojisinde önemli yere sahiptir. At, kuvvet, hakimiyet timsali olmasının yanında aynı zamanda hükümdarlık ve beylik sembolüdür. Geyiğin ebedi hayatın, ölümsüzlüğün sembolü olması Göktürk devrine kadar uzanır. Özellikle göl ve nehir kıyılarında yaşayan Türk topluluklarında balık, bereket, refah ve bolluk timsali olarak görülmüştür. Boğa, Türk mitolojisinde hükümdarın ve güçlü olmanın sembolü olmuştur. Ayı, orman ruhunun sembolüdür ve koruyuculuk vasfı taşımaktadır. Kartal, cesaret ve yiğitliğin sembolüdür. Kaplumbağa, uzun ömürlülüğü ve sabrı temsil eder. Fil, enerjinin ve zekanın sembolüdür. Sorumuz gelsin. Türk mitolojisinde ebedi hayatın ve ölümsüzlüğün sembolü hangi hayvandır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Hayvanlar aleminde çok farklı hayvanlar var. Ama şimdi işin içerisine Türk mitolojisi girince başka bir gözle bakıyorsunuz değil mi? Evet. Pelin Hanım, nasıl hayvanlar alemiyle aramız?
1: Ya, iyi aslında ama burada biraz farklı olmuş.
0: En sevdiğiniz hayvan nedir de sorsam?
1: Kuşları severim.
0: Kuşları. Var mı bir çeşidi?
1: Yani daha böyle sevimli, ısırgan olmayan.
0: Evinizde var mı?
1: Kuşlara yok.
0: Yok. Hiç beslediniz mi?
1: Bir süre beslemiştim, evet.
0: Kuşunuz mu vardı?
1: Aha, kuşum vardı.
0: Ne güzel.
1: Sonra öldü. Sonra da almadım bir daha.
0: Almadınız. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım?
2: Geyik.
0: Metehan?
3: Geyik.
0: Pelin Hanım?
1: Balık dedim. Sonra aklıma boğa geldi. Sonra onu yazdım. İkisi de değil galiba şu anda.
0: Burcunuz ne?
1: Akrep.
0: Akrep. Acaba dedim yani oradan yola mı çıktınız diye düşündüm.
1: Yok.
0: Burç gibi olmuş çünkü. Sezer Bey?
4: Ben maalesef kaplumbağa dedim. Tam çevirirken doğru cevabı hatırladım ama artık çok geçti her şey için.
0: Doğru cevap.

0: Cevap ne?
1: Sanırım geyikti.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O halde görelim doğru cevap acaba ne?
2: Cevap soruda.
0: Geyiğin ebedi hayatın, ölümsüzlüğün sembolü olması Göktürk devrine kadar uzanır.
2: Cevap soruda.
0: Geyik doğru cevabı Selda Hanım'a ve Metehan'a puan kazandırıyor. Tebrik ediyorum. Sezer Bey puan alamayınca sizin için daha fazla bir moral oldu tabii ki.
3: Evet. Umarım devamı gelir.
0: Bir hayrını görelim mi acaba bakalım. Sırada 7. sorumuz var değerli izleyiciler. Yavaş yavaş artık bu etabında sonuna geliyoruz. Unutulmaya yüz tutan meslekler konu başlığımız. Bazılarını sizlere sayacağım şimdi. Tahtalar arasındaki aralıklara katran dökerek su sızıntısını önleyen zanaatkarlara kalafatçı denirdi. Tahta, maden veya taş üzerine oyma, yapma yazı yazan zanaatkara hakkak denirdi. Osmanlı döneminde saraçlar hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımları yapardı. Bir zamanlar İstanbul'da ateş kayıklarında, mavlalarda çalışan geçici işçilere aylakçı denirdi. Debbağlı, her türlü deriyi çeşitli amaçlarla işleme zanaatıdır. Çulhacılık, yün ve pamuk ipliğinin çeşitli işlemlerden geçirilerek bez çanta, masa ve başörtüsüne dönüştürüldüğü sanattır. Sorumuz gelsin. Osmanlı'da hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımı yapanlara ne denirdi? Süreniz başladı.

0: İstanbul'da hatta
1: semti var.
0: Bir semt var. Fatih Sultan Mehmet zamanında önce tabakhaneyi yaptırmış. Ardından da
2: hane.
0: Bu semtin şimdiki hala aynı adı korumasını sağlayan yere de bu mesleği yapanlar hep birlikte orada çalışıyorlarmış. Acaba kafa sallıyorsunuz. Doğru cevabı bulabildiniz mi? Ben merak etmeye başladım. Bir göreyim cevaplarınızı lütfen. Selda Hanım.
1: Saraç.
0: Metehan.
3: Sakkak dedim ben.
0: Sakkak. Pelin Hanım.
4: Hakkah dedim.
0: Ve Sezer Bey.
2: Ben de kafiyeli gakkak falan gibi gideceğim gibi oldu ama saraçlık. Saraçhane.
4: Evet ya, tüh.
1: Tek bilseydim.
0: Tüh, ne oldu tüh dediniz?
4: Söyleyince hatırladım. Kaçırmışım orayı.
0: Sezer Bey söyleyince mi?
4: Evet.
0: Öyle mi? Selda Hanım siz de bir tepki verdiniz. Siz ne dediniz?
1: Tek başıma bilirsem biraz yakalarım diye düşünmüştüm.
0: Ha, Sezer Bey ile cevabınız aynı olunca moraliniz bozuldu. Doğruluktan eminsiniz o halde.
1: Ben eminim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman bir görelim bakalım ben ne demişim. Cevap soruda. Osmanlı döneminde saraçlar hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımları yapardı. Cevap soruda. Doğru cevap Selda Hanım eminim demişti ve Sezer Bey ile beraber puanları arttırıyorlar. Ama. Aması var. Ah keşke Sezer Bey bilmeseydi.
1: Evet çok iyi olurdu.
0: Duymuş muydunuz Pelin Hanım hiç?
4: Duymuştum evet.
0: Semti biliyor musunuz?
4: Ben biliyorum.
0: Saraçhane.
4: Biliyorum evet.
0: Ya şu anda gerçi orada surlar var. Surların olduğu evet. Bölgede bir kavşak noktası vardır. Yol vardır biliyorsunuz. O bölge çok çok yıllar öncesinde daha sonra oradaki yangınlar ve binaların yıkılmasından dolayı şu anda orada o eskiden benim bahsetmiş olduğum Saraçhane dediğimiz yer yok. Şu anda orada bir yol var ama Fatih Sultan Mehmet zamanında Saraçhane yaptırmış. Herkes orada çalışıyormuş. Bu işi yapanlar. Artık son soru. Etabın son sorusu. 8. soru. Bakalım ne gelecek?

Meteorolojik aletlerle bu etabı bitiriyoruz. Havanın nemini doğrudan doğruya gösteren aletlere higrometre adı verilir. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere heliograf denir. Anemometre, rüzgarın hızını ve yönünü direkt olarak ölçmeye yarar. Meteorolojik amaçlı radyasyon ölçümü aktinograf aletiyle yapılır. Herhangi bir anda bulunduğu yerin sıcaklığını gösteren alet termometredir. Sıcaklığı bir diyagram üzerine devamlı olarak kaydeden aletlere termograf denir. Sorumuz gelsin. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: son 4 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Selda Hanım.
1: Agrograf olarak hatırladım ama.
0: Agrofraf.
1: Böyle bir şey hatırladım.
0: Metan.
2: Heyli bir şeydi. Ben de heliometre yazmaya çalıştım. Heliometre diyorum.
0: Ya. O kadar ufak yazmışsın ki.
2: Çok mu büyük olmuş?
1: Heliograftı galiba.
0: Heliometre yazıyor.
2: Evet, heliometre yazıyor.
0: Peki. Pelin Hanım siz ne yazmışsınız?
3: Ben heterograf yazdım ama tam ismini anlayamadım.
0: Heterograf.
3: Evet.
0: Ve Sezer Bey.
4: Heliograf.
0: Heliograf.
1: Yine bildi.
0: Herkesin cevabı farklı. Doğruya en yakın cevap ne olabilir?
1: Sezer Bey.
0: Yine Sezer Bey mi? Metan?
2: Sezer Bey.
0: Pelin Hanım?
3: Bir harfle kaçırdım diyelim.
0: Sizinki heterograf.
3: Evet, heliograftı galiba.
0: Orada da heliograf yazıyor.
4: Helio kısmı kesin doğru da, graf mı, nomi mi, orası
3: İşte orayı ben de anlayamadım.
4: Heliumdan, hani güneş gazından aklımda tuttum.
0: Helios nedir biliyor musunuz? İsminin neyden aldığını biliyor musunuz peki? Helios.
1: Heliumdan mı?
2: Tanrıça mı?
0: Güneş. Hı.
1: Güneş demekmiş. İşte onu bilseydik, bilirdik.
0: Doğru cevap için bir ipucu verdim. Bir ipucu verdim size. Helio, evet. Helli bir şey olduğunu söyleyebilirim yani. Peki, acaba ben ne demişim? Buyurun görelim. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere heliograf denir. Heliograf doğru cevap olacaktı ve yine Sezer Bey'i alkışlayalım. 11.600 puana sahip şu anda. Yine tek başına bu kez üçüncü kez doğru cevabı verdi.
1: Evet.
0: Sezer Bey'in muhteşem geri dönüşünü şu anda hep birlikte görüyoruz. Acaba yeni bir rekor gelir mi Sezer Bey?
4: Gelmez diye düşünüyorum. Çünkü rekor geldiğinde son etapta iki kez double yapmıştım. Bu sefer bırakmazlar gibi geliyor. Hatta liderlik bile tehlikede ne olur ne olmaz.
1: Yok artık.
4: Hocam tehlikeli çünkü
0: yok artık
4: Selda
0: diyor Selda Hanım. O kadar da değil ya. Selda Hanım daha önümüzde 4 soru var şimdiden pes etmiş gibi.
1: Azıcık.
4: Ersin Bey rahatlamaya gelmiyor arkadaşlar hemen. Gerekeni yaptım Etehan geçen.
0: Ya bir gerçek var. Şu anda Sezer Bey tabii koştura koştura yani 5-6 vites hızla finale doğru gidiyor. Ama önümüzde 4 soru daha var. Çünkü henüz bu etabı yeni bitirdik. Diğer yarışmacılarımızın puanlarında ne var onu da hatırlatalım. Selda Hanım 2250 puanınız bulunuyor. Metehan.
2: 1600 puan.
0: Son finalistimiz. Üstelik 5000 lira para ödülünün sahibi. 1600 puan. Ve Pelin Hanım 600 puandasınız.
3: Heyecanıma verildim.
0: Heyecan mı?
3: Aynen çok.
0: Evde yarışıyor muydunuz Pelin Hanım?
3: Tabii yarışıyorum çok iyi. Yani 12'de 12 yaptım kaç kere.
0: Kaç saniye süre veriyordunuz kendinize orada?
3: Kapı yani siz bitirdikten hemen sonra cevap veriyorum.
0: Hadi saniye canım.
3: Evet gerçekten.
0: 20 saniyede.
3: Evet.
0: İnanmam.
3: Gerçekten söylüyorum.
0: E hani burada?
3: Çok heyecanlıyım.
0: Gerçekten mi?
3: Gerçekten heyecanlıyım.
0: Allah Allah. Selda Hanım da öyleydi.
1: Ama ben yaştan kaybediyorum Ersin Bey. Genç bir ekiple beni bir araya getirmişsiniz. Aramızda bayağı kuşak farkı var.
0: Selda Hanım dün ikinci olduğunuzda hiç böyle ifadeler kullanmıyordunuz.
1: Ondan önceki gün de ikinci
0: İşler
1: oldum.
0: İşler iyi gidince her şey tamam. Şimdi birazcık puan farkı olunca...
1: Yaşlı ve yorgun bir kadın.
0: Peki artık isterseniz akıl oyunu etabına geçelim. Bakalım yeni sorumuz nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final öncesi son etabımız olan akıl oyunu etabıyla devam ediyor. 9. sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

Alparslan konu başlığımız. Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarlarındandır. 1064 yılında tahta geçti. Alparslan 1071 yılında İstanbul'dan Malazgirt'e gelen Bizans ordusuna kurnazca bir savaş taktiği planladı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında dövüştü. Şaşkına dönen Bizans ordusu Hilal'in içine düştü. 200 bin kişilik koca ordu perişan oldu, İmparator Roman Diyojen esir edildi. Sultan Alparslan savaştan sonra huzuruna getirilen imparatoru affetti. Alparslan 20 Kasım 1072 tarihinde Hana Kalesi'ni kuşattı. Ancak esir düşen kale komutanı Yusuf el-Harezmi tarafından hançerlendi. Sultan Alparslan aldığı yaralardan kurtulamadı. Olaydan 4 gün sonra da vefat etti. Sorumuz gelsin. Alparslan hangi tarihte vefat etmiştir? Süremiz başladı. Gün, ay ve yıl olarak sizlerden rica ediyorum.

0: 3000 puan değerindeki ilk sorumuz ve cevaplarınızı rica edeyim. Selda Hanım.
1: 8 Kasım 1074 dedim.
0: 8 Kasım 1074 tarihini verdiniz. Metehan.
2: 26 Kasım 1072 dedim. Ben 22 Kasım'da sanırım kaleyi almıştı. 4 gün sonra da vefat etmişti diye hatırlıyorum. Bu şekilde yazdım.
0: Benin Hanım.
3: Ben de 24 Kasım 72 dedim. 4 gün sonra 20 Kasım ile ilgili bir şey söylemiştiniz. Oraya atladım.
0: 24 Kasım 1072 tarihini verdiniz. Ve Sezer Bey.
4: Ben de 24 Kasım 1072 dedim. Sanki 20 Kasım dediniz diye hatırladım ben de. 4 gün sonra. Öyle.
0: Herkeste Kasım var. 3 yarışmacımızda 1072 var. İkisinde 24, birinde 26, bir de 8 Kasım 1074 var. Bakalım etaba nasıl başlıyoruz? Doğru cevabı görelim. 24 Kasım 1072 doğru cevap olacaktı. Ve Sezer Bey ile Pelin Hanım bu etaba puanlarla başlıyor. Pelin Hanım'ın...
3: Çok mutluyum şu anda.
0: Değil mi? Yüzünüz gülmeye başladı nihayet.
3: Heyecanımı atmaya başladım biraz.
0: Efendim?
3: Heyecanımı atmaya başladım. Daha iyiyim şu an.
0: Atmaya başladınız. Tabii böyle önemli bir soruda puanları alınca doğal olarak şimdi önünüze daha net bakabilirsiniz. Ve sırada şimdi yeni sorumuz var. Saygıyla anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun devrimlerini bir hatırlatalım sizlere. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk bazı devrimler yaptı. 1925 yılında şapka, 1934'te kıyafet devrimi yapıldı. 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. 1926'da medeni kanunun kabulüyle sosyal alanda tam bir eşitlik anlayışı gerçekleştirildi. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler yapıldı. 1931'de Türk Tarih Kurumu, 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu.

Soyadı yasasının kabulü ise 21 Haziran 1934 tarihinde gerçekleşti. 1 Ocak 1926'dan itibaren Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvim kullanılmaya başlandı. Sorumuz gelsin. Türk Tarih Kurumu Medeni Kanun'un kabulünden kaç sene sonra kurulmuştur? Süreniz başladı.

0: son 2 saniye Selda Hanım, 1 saniye ve son anda kalem kalktı ve cevaplar lütfen. Selda Hanım?
1: Yazamadım ama 5.
0: Tam çıkarma işlemini mi yapıyordunuz? Metehan?
2: Ben 8 yıl yaptım. 1932-1924 olarak düşündüm. 32'den eminim ama 24 mi 25 mi, o yüzden orada bir kayboldum.
0: Eminsin 1932'den?
2: Evet.
0: Pelin Hanım?
3: 31-26 diye hatırlıyorum.
0: 5 cevabını buldunuz ve Sezer Bey?
4: Ben de 5 dedim.
0: Tarihler?
4: Orası yok, orayı sormayın.
0: Tarihler yok. 1931 iki 31, tane var.
1: 31.
0: Selda Hanım da aynı tarihi bulmuş. Hı-hı. Aslında yıl olarak ama cevabı yazamadınız.
1: Yani sürem yetmedi.
0: Süre yetmedi. Son anda zaten kalem kalksın dediğimde o çizgiyi çekerken...
1: Evet, orada bıraktım. Yani...
0: Bıraktın o çizgiyi çekmek yerine. Yani aralarında da çok bir şey de yok Selda Hanım.
1: Ama tarihlerden eminim. 5 yıl.
0: Peki. Doğru cevap ne acaba? Görelim. Doğru cevap 5 olacaktı. Pelin Hanım ve Sezer Bey yine doğru cevabı bilen iki yarışmacımız. Bu etap Pelin Hanım için yarışmanın yeni başladığı anlamına geldi.
3: Zor severim diyormuşum.
0: Evde peki hangi etapta daha başarılıydınız?
3: İlk yarışmanızı izlediğimde 12. soruydu. Eşim dedi ki hafızana çok güvendiğini söylüyorsun dedi. Sen dedi bir yarışma izleteceğim. Ersin Bey'i çok seviyorum. O buraya gelmiş dedi. Tamam dedim, aç izle, izlet bakalım dedim. 12. soruydu. Bir Türk filmiyle ilgili bir soruydu. Evlilik yıl tarihiyle ilgili. Cevapladım, bekle dedi. Hani izleyelim, öyle git dedi. İzledim, cevapladım. Dedi ki tamam dedi, o zaman katıl, yarışmaya çağırdıklarını göreceğiz dedi. Yarışmaya katıldım, oturdum. Yarışma bitmeden. Son soruda izledim zaten sizi. Sonra çağırdılar. Sonra dedim ki görelim bakalım gittiğimizde ne olacak.
0: İyi ki gelmiş misiniz?
3: İyi ki gelmişim, çok güzel.
0: Ne güzel, peki. Selda Hanım. Çizgiyi çekmek yerine bir 5 yazsaydınız bugün şu anda puanları ortaktınız.
1: Kısmet.
0: Kısmet. Kısmet diye diye yolun sonuna geldik yalnız.
1: Maalesef.
0: Artık önümüzde final öncesi 2 sorumuz kaldı. 2 soru demek ortada aslında 12 puan var demek. Matematiksel olarak az önceki soruya sizin de doğru yanıt vermeniz Sezer Bey için... Finalin garantilenmesinin önüne geçti Pelin Hanım. Yani 12 bin puan alırsanız eğer 15.600 olma ihtimaliniz var ki o zaman Sezer Bey'e geçebilirsiniz. Lakin son finalistimiz Metehan ve Selda Hanım için artık final şansı maalesef ortadan kalktı. Böyle bir tablo var şu anda.
2: Kime düşmeme oynuyorum.
0: Evet, yani dün 5.000 lira kazanıp bugün çok kötü bir performans. Metehan neden böyle oldu?
2: Vallahi toparlayamadım sanırım, anlamadım. İlk başta kötü başlasaydım sanırım daha iyi olacaktı.
0: Keşke arada bir Hakkı Bulut yazsaydın sen. Ya bir tanesini Hakkı Bulut yazacaktın işte.
2: Üzgünüm, çok üzgünüm.
0: 11. sorumuzla devam ediyoruz. İzmir'e gideceğiz şimdi, Ege'nin incisine. İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi Konak Meydanı'nda yer almaktadır. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında yaptırılmıştır. Kulenin inşası sırasında masraflar artınca valilik kaynak arayışına girer ve halkın katılımının sağlanacağı bir yardım kampanyası başlatılır. Kısa bir zamanda İzmir ahalisinden durumu olanlar kampanyaya katkı sağlar ve 25 metre yüksekliğindeki kule 4 katlı ve sekizgen planlı olarak tamamlanır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Saat Kulesi'nin inşaatında kullanılan yeşil ve kırmızı mozaikler Efes'ten, esas bünyeyi oluşturan taşlar Sarayköy'den getirilmiştir. Kule 1928 ve 1974 yıllarında meydana gelen şiddetli deprem

0: Son 5 saniye. Bakalım bu soru finalistimizi belirleyecek mi? Hep beraber görelim cevaplarınızı. Selda Hanım.
1: Hatırladığım kadarıyla bir hesap yaptım.
0: 1876. Metehan.
2: Ben de 1876 dedim. 1921'den 25 çıkardım.
0: Pelin Hanım.
3: 1925 hatırlıyorum.
0: 1925'i hatırlıyorsunuz. Ve Sezer Bey.
4: 1876.
0: 3 tane 1876 görüyorum şu anda. Pelin Hanım'ın 1925 yazdığını görüyoruz. Bakalım bu soru dengeleri nasıl değiştirecek? İşte 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. ...1876 doğru cevap olacaktı ve Sezer Bey 15.600 puan oldunuz. Bu da demek oluyor ki yine yeniden bir günlük arayla Sezer Bey finalde, tebrik ediyoruz.
4: Teşekkür ederim. Metehan'a emanet ettiğim liderlik koltuğunu geri alıyorum. Başarılar diliyorum diğer arkadaşlara da.
0: Pelin Hanım, son ana kadar aslında bu etapta iyiydiniz ama ilk kez şu anda puan alamayan yarışmacımız siz oldunuz.
3: Evet, üzüldüm. Aslında biliyordum ama sonra niye o aklıma geldi onu bilmiyorum. Aslında cevaplardım.
0: Metehan, 2600 puanla hala şu anda en az puanı olan yarışmacımızsın.
2: Kümeyi oynuyorum. Ay, umarım çıkacağım. Yılmaz Vural gibi.
0: Yani ya tamam ya devam. Şu anda Selda Hanım da 3250 puanda. Metehan'a daha yakın olan diğer yarışmacımız. Fakat Pelin Hanım'la arada fazla fark yok. Bu bakımdan 3 yarışmacımızın arasında ya tamam ya devam sorusu gelecek şimdi.
3: Hadi bakalım.
0: İşte final öncesi son sorumuz. Müziğin sevilen genç ismi, benim de arkadaşım aynı zamanda, sevgili Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz yarışmamıza. Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında BKM Atölye Oyuncular arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. 2010 yılında BKM Mutfak Oyuncuları'nın yazıp yönettiği Çok Film Hareketler Bunlar filminde rol aldı. 2010 yılında 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle en iyi film müziği ödülünü aldı. 2013'te Ben Hala Rüyada adlı ilk stüdyo albümünü yayınladı. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen'le birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı. 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak'la başrol oynadı. 2021'de ard arda Hepsi Geçiyor, Bence de Zor, Yoksa Yasak ve Aşkın Mevsimi single çalışmalarına çıkarttı. Sorumuz gelsin. Oğuzhan Koç en iyi film müziği ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Final öncesindeki son sorumuz ve bakalım hangi yarışmacımıza veda edeceğiz? Bu cevaplar neyi değiştirecek? Buyurun göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: 25 yaşındaydı.
0: 25 dediniz.
1: İyi hatırlıyorum.
0: Metan.
2: Ben de 25 yazdım.
0: Benin Hanım.
3: 25.
0: Sizin de cevabınız aynı.
2: 25.
0: Ve Sezer Bey.
4: Ben de 25 diyorum.
0: Evet. Metan, herkesin cevabı eğer aynı ise. Bunun...
2: Hala bir şansım var demektir.
0: Var mı?
2: Hayır.
0: Özellikle Selda Hanım'ın ve Pelin Hanım'ın cevabı aynı ise tabii ki

0: Bu ne anlama geliyor?
1: Diştik hocam.
2: Öyle düşünmemek lazım.
0: Matematiksel olarak şu anda daha doğru cevabı görmeden sana veda edeceğiz anlamına geliyor ama güzel bir şekilde veda edelim mi?
2: Tabii. Evet.
0: Buyurun görelim doğru cevabı. Doğru cevap 25 olacaktı. Finalistimiz zaten belli. Sezer Bey puanını arttırdı. Ama ikinci ve üçüncü yarışmacılarımız belli oldu. Pelin Hanım, ikinci olarak bitirdiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: İlk iki etap çok kötü geçmesine rağmen bu etapta çok büyük bir başarı vardı. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Selda Hanım, 4000 puanla üçüncü oldunuz. Ve bugün beni en çok şaşırtan Mete Han oldu.
1: Evet, vallahi ben de şaşırdım. Ama son soruya saklamıştım kendimi ama arkadaşlar da inanılmaz ya, yapmayın yani. Düşmeseydim bari ama düştük bakalım.
0: Ama eğer onlar yanlış cevap verseydi bu kez iki yarışmacımızdan birini gönderecektin.
1: Evet.
0: Ona da izin vermediler tabii ki.
1: Evet.
0: Yine de bizimle birlikte olduğun için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Dün finalde 5000 lira para ödülü kazanmıştın. Güle güle harca.
1: Çok sağ olun.
0: Aynı zamanda bir de kitap hediyemiz olacak
1: çok
0: tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana başarılar diliyoruz. Umarım Sezer Bey'in tavsiyeleriyle ve onunla beraber yaptığının sohbetin ardından belki yarın öbür gün sen de pilot olarak karşımıza çıkarsın. Aynı uçakta yolculuk yaparız.
1: Belki de, belki de beraber pilot olarak buraya geliriz Sezer Bey'le. Bir daha yarışırız.
0: Teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Pelin Hanım'la ve Selda Hanım'la yarın tekrar görüşeceğiz. Sezer Bey'le ikinci kez finaldeyiz. İlk finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştı ki o bölümde puan rekoru kırmıştı. Bugün bir rekor yok ama ortada yine 5000 lira var. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. İki gün önce yine karşımda Sezer Bey vardı. Bugün yine finalde. Dün kötüydü. Değil mi?
4: Evet, dün genç arkadaşlarıma biraz fırsat vermek istedim. Onlar da dibine kadar kullandılar. Bugün geri alayım dedim. Elimden geleni yaptım. Daha iyi konsantre oldum. Biraz dağıldım dün. Ama bugün iyi gitti.
0: Yani dün o kadar kötüydü ki hatta veda bile edebilirdik son soruda.
4: Evet.
0: O kadar kötü bir puan durumu
4: arkadaşlardan
0: vardı.
4: Giden Figen Hanım cevap verseydi veda ederdim. Çünkü kopmuştum yani. Ama bugün daha iyi konsantre oldum.
0: Bu ikinci final Sezer Bey. İlk finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştınız.
4: Doğru.
0: Hız sınırlarıydı konumuz.
4: Çok da emindim. %80 gibi bir rakam telaffuz etmiştim maalesef. Evet. Ama iki cevap vermemişim. Bugün %100'ü yakalarsam cevabı vereceğim.
0: Dünkü finalde Metehan da bir ara gitti geldi.
4: Evet.
0: Hatta kulaklarını da çınlattık. Metehan %100 eminim dedi. Fakat daha sonra cevap vermemeye doğru yöneldi. Ardından tekrar kararını değiştirdi. Bir risk alacağım dedi ve o riskin karşılığında da 5000 liraya kazandı ama bugün veda ettik tabii. Bakalım sen neler yapacaksın finalde?
4: Bakalım inşallah gözüm 5000 lirada. Almak için her şeyi yapacağım şimdi.
0: Konu başlığımızı görelim mi?
4: Görelim.
0: Bakalım finalde nasıl bir soru gelecek?

Finalde geçmiş dönemde İstanbul'daki bazı yangın felaketlerine bakacağız. Kayıtlara geçen ilk İstanbul yangını 1510 tarihinde yaşandı. Bir mahallede başlayıp Balat'a, oradan Bahçekapı'ya uzanan yangında 800 dükkan yandı. 1639'da Balat Kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangın, Poyraz'ın etkisiyle sur dışındaki evlere, kısa sürede sur içine sıçradı ve sabaha kadar Balat semtini kül etti. İstanbul'un yaşadığı en büyük yangın olan 1660 yangını Ahi Çelebi Camii'nin yakınındaki bir sandıkçı dükkanında başladı. İstanbul'un ahşap yapılaşmasının da etkisiyle kısa sürede şehrin 1/3'ünü yok etti. 1756 tarihinde çıkan yangın 18. yüzyılın en büyük yangınıydı. Cibali yangınında 70 hamam, 1000 dükkan, 580 değirmen ve fırın, 10 han, 200 cami ve mescit, 800 mesken yandı. Osmanlı döneminin son yangını 1918'deki Fatih yangını oldu. 7500 yapı içlerindeki eşya ve aile birikimleriyle birlikte maalesef kül oldu. Final sorumuz gelsin. Osmanlı dönemindeki son yangın, Balat Kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangından kaç sene sonra çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: Final sorumuz için süremiz sona erdi. Sezer, bir şeyler yazdın gördüm.
1: Yazdım.
0: Kaç tane tarih verdiğimi hatırlıyor musun?
1: 1510 dediniz. 1639, 1660, 1918 dediniz. Bir de 1756 dediniz. Ama hangisi hangi semtti onlar yok tam. Cibali dediniz, Balat falan, hepsi de birbirine yakın yerler. Biraz kafam karıştı oradan. Tarihleri tutarken semtleri kaçırdık biraz. Ama bir cevabım var. Emin olmamakla beraber sanki eminim de gibi.
0: Toplam 5 tane tarih verdim bana.
1: Evet, 5'ini de hatırlıyorum.
0: Tarihlerle ilgili emin misin tarihler?
1: Eminim.
0: Tarihlerle eminsin. Emin olmadığın konu semtler.
1: Semtler, evet.
0: Balat biraz kafanı karıştırdı.
1: Sanki Balat kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangın sanki 1639 yılında olandı. 1756'daki Cibali'de demiştiniz, onu hatırlıyorum ama zaten son yangın 1918. Onu hatırlıyorum. Öyle bir tereddütteyim.
0: Peki 2 gün önce yüzde kaç eminsin diye sorduğumda %80 demiştin. Şu anda nedir bu yüzde? Aşağı mı yukarı mı?
1: %51 eminim şu anda.
0: %51'e mi indi?
1: Evet, indi. Ya karıştırdım çünkü semtleri. Sanki doğru gibi ama emin de değilim ya biraz. Kafam karıştı çünkü. Semt olayı aklıma da geldi kesin semt dersiniz ama böyle kafamda İstanbul haritasından böyle tutuyordum. Cibali, Balat falan derken birbirine girdi yakın yerler olduğu için. Öyle gitti yani. Biraz karıştı kafam.
0: Peki Sezer Bey, kafam karıştı bayağı diyor. %80 emin olduğu finalde son anda %20'yi tercih etmiş. Cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Şimdi %51 eminim diyor. Ve ben yine soruyorum tabii ki. Acaba bu kez tercihi ne olacak? %49 mu, %51 mi? Yani bir başka deyişle Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Maalesef veremeyeceğim, vermeyeceğim.
0: Cevap vermeyeceksiniz.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum, evet.
0: Eminsiniz, son kararınız mı bu? Cevap. O zaman 1000 lirayı veriyorum ben. 1000 lirayla kasada 2000 lira oldu. Ve yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Doğru.
0: Bir tahmininiz var.
1: Var.
0: Bakalım o %51'e neymiş?
1: 279 hesaplamıştım sanırım.
0: Eğer %51 tarafında olsaydınız 279'u bu şekilde gösterecektiniz. Ve cevabı vermemeniz hangisi daha iyi olmuş sizin için, bir görelim mi?
1: Görelim.
0: İşte final sorumuzun cevabı geliyor. ...279 doğru cevaptı. Fakat siz %49'da kaldınız. Ve 1000 lirayla yetindiniz. Eğer bu kez doğru cevabı verseydiniz 5000 lira para ödülünü kazanmış olacaktınız.
1: Sağlık olsun.

0: Buyurun. Kestane kebap, yemesi sevap. Almadan geçme abi. Buyurun efendim, buyurun. Beyler, bayanlar, hadi bakalım. Başka bir şey bilmiyorum ben. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. En kalabalık yerdeyiz, Mısır Çarşısı'ndayız. Tam arkamda Haseki Kapısı var. Ben bugün burada ne yapacağım dersiniz? Tahmin etmek çok zor. Ben bugün kestaneci olacağım efendim. Kestane kebap yemesi sevap. Ne diyorsunuz, yapabilir miyim? Hadi buyurun, başlayalım.
1: Yaparsın elbette Tuğba, sana güveniyoruz.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Kimin ekmek teknesindeyim? Nedim abin, hoş geldiniz programımıza.
2: Sağ ol, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben bugün kestaneci olmaya karar verdim. Malum havalar biraz soğuk ve herkes böyle sıcacık kestaneleri yemeye çalışıyor, değil mi? Çok da keyifli bence, evet. Ben çok seviyorum kestaneyi.
2: Aynen, kestane sevmeyen yok ki.
0: Değil mi?
2: Aynen.
0: Var mı sevgili seyirciler?
2: Var ya.
0: Buyurun efendim.
2: Hello.
0: Buyurun.
2: That's nice.
0: Hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Evet, kestane. Bir taraftan turistler de tabii yoğun ilgi gösteriyor kestaneye. Kaç dakikada pişiyor abi böyle?
2: Ya 10-15 dakikada bir mangal pişiyor.
0: Pişiyor değil mi?
2: Evet.
0: İster misin kestane?
2: Buyurun.
0: Olur mu? Yer misin? Yemem dedim. Neden? Abi nereden alıyorsun kestaneleri?
2: Bir kestane Bursa'dan geliyor.
0: Bursa'dan tabii, evet. Yerinden geliyor yani. Of, sıcacık da. Biz müşteri bekliyoruz vallahi. Bir taraftan da dedim abi pişiriyor kestaneleri. Ben de yapabilir miyim dedim abi.
2: Tabii.
0: Kolay mı?
2: Kolay bir şey yok ama yani, öğrenirsem kolay. Kolaydır tabii.
0: Aynen.
2: Hangi iş kolay?
0: Aynen.
2: Bütün meslekten
0: öyle.
2: Zor var ama yaptıkça, alıştıkça rahat, kolay geliyor insana. 25 senedir bu işi yapıyoruz.
0: Oh maşallah.
2: Evet. Buyurun.
0: Kestane kebap, yemesi sevap. Almadan geçme abi. Almadan geçme. Buyurun. Ay çok keyifli ya.
2: Değil mi?
0: Yer misin kestane? Bak sana satmakta ısrarlıyım ben. 100 gram verelim sana, 10 liralık. Abi şimdi ben ne yapayım? Açayım mı onları?
2: Sen gel aç.
0: Geleyim mi?
2: Gel gel, şöyle gel. Elini yakma ama.
0: Yansın abi, yansın. Varsın, yansın.
2: Sıcak o.
0: Birazcık bekleyeceğim değil
2: bekle,
0: mi?
2: Bekle, biraz bekle.
0: Buyurun. Kestane kebap yemesi sevap. Of çok sıcak. Şöyle açıyoruz ki.
2: Evet.
0: Yemesi de kolay olsun.
2: Aynen öyle.
0: Oo, çok sıcak.
1: Sıcak tabii Tuğba, normal.
2: Kestane çitmesini biliyor musun?
0: Yok. Bir iki kez yaptım da.
2: İyi.
0: Oo. Burada böyle şey. Bu arada elimi yaktım ben.
2: Niye yaktın? Bak şöyle kestane.
0: Verdim.
2: Şöyle yapıyoruz, çizersin ki açılması için.
0: Tamam.
2: Kestaneyi baştan başa çizeceksin. Çizdiğin taraf yere koyacaksın ateşe.
0: Ha.
2: Kestane açılsın. Yoksa kestane açılmaz.
0: Olay orada zaten.
2: Evet.
0: Buyurun efendim, buyurun.
1: Daha gür bağır Tuğba.
0: Buradan mı kesiyorsun?
2: Evet, baştan
0: şöyle?
2: Yavaş ama hani keseceksin sen. Dikkat et.
0: Şöyle. Kestane kebap. Yemesi sevap, buyurun.
1: Ustaların ustası Tuğba Usta kestane işinde de muhteşem hünerlerini sergiliyor. İzliyoruz.
0: Gençler buyurun. İyi gelir bak kış günü.
2: Alırsın.
0: Abim buyur.
2: Alırsın.
0: Ne kadar istersin? Eline dikkat et diyorlar etraftan da. Baktılar ben birazcık böyle yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Buyurun efendim, kestane kebap sıcacık. Almadan geçme ablacığım. Gel ablacığım, buyur. 100 gram 10 lira, 200 gram 20, 300 gram 30. Kaç? Sıcaklardan mı? Hemen veriyoruz abi. Şunlar yeni çıkmıştı. Bunlardan mı? Bak sana en toplulardan veriyorum. İyi mi bunlar?
1: Tuğba Usta esnaf ağzını hemen kavradı.
2: Bir tane daha.
0: Ha, bir tane daha böyle. Tamam abi. Hemen geliyor. Hangisini? Sen iste, ben sana hangisinden istiyorsan vereyim.
2: Kenarda mı sıcak?
0: Bunlar. Daha yeni çıktı bunlar. Bu?
2: Şuradan ver.
0: Ay gözü bir yandı.
1: Aman Tuğba dikkat et.

0: Bakalım mı? Kaç tamam. tane geliyor 100 grama?
1: 8 tane falan geliyor. Tamam.
0: İyi mi?
1: Tamam. Bu da bir tane daha.
0: Bir tane daha size hadi abicim. Afiyet olsun, bereket olsun. Ah eksi iftahımı yaptım. Buyur patron. Evet, devam ediyoruz tüm hızımızla. Buyurun efendim. Verelim mi abla bir 100 gram? İster misin? 10 lira. Olur mu? No thanks. No thanks.
2: How do you say
0: no Turkish? Teşekkürler istemiyorum. Teşekkürler istemiyorum.
2: Teşekkürler istemiyorum.
0: Evet bu. Okay.
2: Thank you.
0: Taraftan da ablacığım gel. Almadan geçme. Kestane kebap.
1: Sen öyle vurursan dezganın hepsi bozarsın. Nasıl?
0: Yani. Buyurun efendim.
3: Tuğba bu muhteşem İngilizcenle uluslararası kestane işine girsek mi diye düşündüm bir an.
0: Buyurun hoş geldiniz.
4: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Kızın
4: karne günü.
0: Aa.
4: Kızın karnesini aldı.
0: Ne güzel. Aferin sana.
4: Çok da başarılı. Sınıf birincisi.
0: Ah maşallah.
3: Tuğba da sınıf birincisiydi.
0: Buyurun.
1: Kestane kebap yemesi sevap. Diş arısına, bel arısına, kaynana dırına.
0: Aa.
1: Kansere iyi gelir. Mideyi açar. Gırtlağı açar. Sesi açar. Nezle birebir.
0: Vallahi iyi
1: doktorun
0: yani.
1: Tavsiyesi.
3: Kestane deyip geçme. Bak ne kadar şifalıymış gördün mü Tuğba? Nedim abimiz tek tek saydı.
0: Buyurun. Buyurun efendim buyurun. Kestane kebap yemesi sevap. Sıcacık kestaneler.
3: Bir ilave de ben yapayım. Kestane balı da ses için çok faydalıdır. Aklınızda bulunsun sevgili izleyicilerimiz.
0: Nedim abi böyle hiç unutup yaktığım oldu mu kestaneleri?
1: Çok oldu. Vallahi. Alışana kadar çok oldu tabii.
0: Şimdi ben bu çiziklerimi
1: ya unuttum değil de yani unutmasa da yine yakıyorsun. Bilmediğin zaman yakıyorsun.
3: Yalnız Tuğba özellikle izliyorum. Falçatayı çok iğrelti tutuyorsun. Elini kesmeden yakmadan şu işi bitirebilirsek çok mutlu olacağım. Derken yandı galiba parmakların.
0: Buyurun kestane verelim. Bedava çekim yok öyle. Efendim bizi de böyle uzaktan videoya alıyorlar tabii.
3: İzleyicilerimizin bizi videoya almaları gayet doğal Tuğba. Çünkü şöyle söyleyeyim, laf aramızda çok hayranımız var.
0: Hadi bakalım.
3: Beni her gördükleri yerde sürekli seni sorup sana selam söylüyorlar izleyicilerimiz.
0: Aa, teşekkür ederim. Oh, çok uzak. Buyurun efendim, buyurun. Kestane kebap. Başka bir şey bilmiyorum ben.
1: Kaynana dırdırına birebir bunlar. Kim kaynana dırdırı yapıyorsa gelsin buraya. Kestane alsın biter.
0: Senin var mı abi kaynana?
1: Kaynanam var ya.
0: Nasıl aranız?
1: Oo mükemmel. Bizde yok.
0: Bak kameralar var diye demiyorsun değil mi?
1: Yok kamera yok. Bizde kaynanamız melek gibi.
0: Ne güzel ne mutlu sana. Buradan o zaman sevgilerini saygılarını iletiyorsun.
1: Kaynanamına sevgiler saygılar.
0: Nedim abi 10 numara. Buranın en güzel kestanecisi efendim. Mısır çarşısına gelirseniz Haseki kapısı buydu.
1: Evet Haseki kapısı.
0: Haseki kapısına
1: yeni cami caddesi.
0: Tüm adresi lokasyonu versin.
3: Kolay mı sandın programın navigasyon hizmeti iş başında? En zor adresleri sorun söyleyelim.
0: Buyurun efendim. Ben bağırıyorum. Karşıdaki dönerci abiler de benimle aynı anda bağırıyorlar hadi hadi diye. Siz mi kazanacaksınız ben mi? Ay Nedim abi unutmayalım da sonra ben senden paparayı yemeyeyim yani.
1: Yok sıkıntı yok ya. Ya laf yersin illa ki. Laf yemeden olur mu zaten? Laf yemeden gidemezsin.
0: Abi her yerde öyle zaten.
1: Ya fırça yemeden gidemezsin. Sen daha dün geldin, daha bugün geldin fırça yemeden ben işi öğrendim gittim diye bir şey yok ki. Öyle bir şey var mı? Varsa biz de öyle iş yapalım.
0: Abi sen ilk başladığında yedin mi böyle fırça ustandan?
1: Ben fırça yemem ki. Çünkü ben bu işi herkese ben öğrettim.
0: Evet. Vallahi süper.
3: Nedim abimiz çok iddialı.
1: Çalışsan düzgün çalış. Çalışmıyorsan işten kovarım seni. İşten kovarım seni.
5: İşten kovarım seni. İşten kovarım seni.
0: Oo.
1: Öyle.
0: Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte.
1: Yok. Seninki 3 kuruşa 10 köfte istiyorsun. 5 olsa.
0: Evet. Beyler bayanlar. Buyurun efendim.
3: Çok güldük, eğlendik ama gerçeklerle yüz yüze geldik. En sonunda Nedim abimiz yeter deme seviyesine geldi. Hadi Tuğba çalış biraz göster hünerini. Bakalım neler yapabileceksin.
1: Evet Tuğba Hanım, siz şöyle gelin.

0: Benim işim var. Ben gitmek zorundayım. Şu kestaneyi şöyle açıyorsun.
1: Tamam.
0: Düzgün bir şekilde koyuyorsun buraya.
1: Tamam abi.
0: Müşteri gelince terziyi tartıyorsun. 100 gramdan tartıyorsun. Paranı alıyorsun, koyuyorsun buraya. Ben şu anda gidiyorum. İşim var.
1: Tamam.
0: Kolay gelsin sana. İyi çalışmalar.
1: Sağ olasın. Nedim abi beni bıraktı gitti. Karşıda bir yeri daha var çünkü. Orada da çalışıyor. Ekmek parası arkadaşlar. Böyle kolay olmuyor işler. Kestane kebap, yemesi sevap. Almadan geçme abi. Yanımdaki çırak değil de meraklı bir vatandaş. İlk defa kestaneci bir kız görüyor. Almadan geçme.
2: Almadan geçme de ama kimse neden almıyor Tuğba?
1: Buyur abiler.
3: Çok iyi kestane. İyi.
1: İyi o güzel.
3: Güzel, çok güzel.
1: Ne kadar istiyorsun?
3: 10 lira.
1: 100 gram. 100 gram 10 lira. 10 lira. Okey?
3: 2 kere.
1: 2 tane.
3: Okey.
1: 2 tane.
3: 2.
1: Tamam.
2: Hadi bakalım işler açıldı Tuğba.
1: Abilerimiz turist.
3: Güzel bir yatağı.
1: Okey, tamam. Güzel.
3: Kalitere.
1: Bak bunlar yeni çıktı daha sıcacık.
3: Sıcak.
1: Sıcacık.
2: Tuğba hem ülke ticaretine hem de turizmine katkıda bulunuyor.
1: Tamam. Okey. Bu sizin. Afiyet olsun. Sen daha hazırlıyorum.
2: Bakıyorum da elin iyice pratikleşti. Aferin sana. Demek ki bu işi yapabiliyorsun Tuğba. Ama şimdi lütfen beni yapabiliyorsun dediğime pişman etme. Hem de biraz seri ol lütfen. Müşteri o kadar bekletilmez benden söylemesi.
1: Hadi bir tane de benden olsun.
3: Hadi sen de. Sağ ol.
2: Eli bol, yüreği güzel Tuğba ustamız müşterilerine ikramda da bulundu.
1: Buyurun, afiyet olsun. Bereket versin.
4: Evet.
1: 40 lira kazandım ya. Kim kime veriyor? Bu devirde. Buyurun efendim, kestane kebap.
2: Bayağı bildiğin esnaf oldun Tuğba. Bir tezgahta sana mı açsak, ne yapsak bilemedim şimdi.
0: Bugün Tuğba Hanım geldi Eminönü'ye bizi ziyaret etmeye, çalışmaya geldi. Tamam, bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Az çok öğrendi. Öğrenmeye de çalışacak. Eli yaktı. Biraz fırça yedi. Tabii öğrenecek, fırça yiye öğrenecek.
1: Efendim ben bugün kolay sandığımda kestaneci oldum. Artık nasıl oldum olabildiysem bilemiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeye devam edin. Hoşça kalın.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
12: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojinin ilginç sorularından bir tanesini soruyoruz ve gündelik hayatta kullanabileceğimiz pratik bilgilerle bu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bu haftaki sorumuz herkesi çok ilgilendiren bir soru, bundan eminim. Sorumuz, öfkeyi kontrol etmek mümkün mü? Şimdi herkes zaman zaman öfkeleniyor. Öfkelenmeyen bir insan olması mümkün değil ama öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz önemli. Bazen bir hata yapıyoruz. Aslında öfkeyle ilgili sorunlarda gerçekten öfke mi suçlu? Bunu iyi bir analiz etmemiz lazım. Çünkü bizim psikoloji açısından baktığımızda öfke masum bir duygudur. Ve öfkeyi aslında severiz. Bizim için sorun, öfkeli insanın öfkesini ifade etme davranışları. Yani sorun aslında şiddet ve saldırganlık. Öfke masumdur. Ve her insanın ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Öfke engellendiğimizde ve haksızlığa uğradığımızda ortaya çıkar ve bizi engelleyen engelin üstesinden gelmemizi sağlar. Ama biz bunu şiddet ve saldırganlık olarak kullanırsak, maça giden taraftar koltuğu söküp sahaya fırlatırsa, araba kullanan sürücü koltuğunun altında beyzbol sopası taşırsa, evde çocuk en ufak bir şey yaptığında patara kütere dalarlarsa çocuğa, işte bunun adına şiddet ve saldırganlık diyoruz. Öfke problemi şiddet ve saldırganlık ortaya çıktığında bizim için problem haline geliyor. Şimdi peki, şöyle bir gözden geçirin kendinizi. Şöyle güzelce bir değerlendirin. Hangi durumlarda çok öfkelenip istemediğiniz davranışlar yapıyorsunuz? Sevdiklerinizi kırmak, üzmek, daha sonra utanacağınız bir takım davranışlarda bulunmak, ya şunu şöyle yapmasaydım, öfke bana burada zarar veriyor dediğiniz bütün davranışları bir gözden geçirin. Bütün o durumları bir gözden geçirin. Şimdi size öfke problemleriyle baş etmenizde çok fayda sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntemi şöyle bahsedeyim. Şimdi araçta çok öfkelenenler var, araçta kızanlar var. Bir aile fotoğrafı koyun. Aile fotoğrafına her baktığınızda zihniniz doğru tarafa doğru gelir ve şu soruyu sorarsanız kendinize. Ya şu anda öfkelenmek işime yarayacak mı? Aile, çocuklarınız, eşiniz, bu görüntü genelde bizim kendimizi iyi hissettiğimiz keyifli tarafımıza denk gelir. O yüzden aile fotoğrafları kurtarıcıdır. Bankada çalışıyorsunuz, bankacısınız. Bankalar öfkelenmek için her zaman küçük tatlı sürprizler çıkarır banka çalışanlarına. Orada bir tane aile fotoğrafı olsun. Çok işe yarar. Bakın bunu ekstra bir size öneri olarak veriyorum. Ama şimdi asıl öfke problemleriyle nasıl baş edeceğimize dair yapacağımız çalışmayı küçük tatlı tahtamızı kullanarak size aktaracağım. Siz de hemen bir not kağıdı çıkarın. Şu anda evet. Hemen bir not kağıdı çıkarın. Bir A4 kağıt, bir kalem edinin. Çünkü buradaki adımları beraber yapacağız. Tam öfkeyle baş etmek için tam 4 tane adım var. Birinci adıma hemen tahtama doğru geçip birinci adımı yazıyorum. Birinci. Sevgili dostlar, gayet büyük bir cesaretle ve rahatlıkla kendinize şu soruyu sorun. Beni öfkelendiren durumlar hangileri? Hangi durumlarda öfkeleniyorsunuz?

Önce bunun bir farkına varmanız lazım. Şimdi kağıdınızın şöyle kağıdınızı 4 tane sütuna bölüp birinci sütunla durum yazıp altına sizi öfkelendiren şeyi yazın. Mesela bu ne olabilir? Küçük yazayım şöyle. Şöyle bir uydurma örnek verdim. Eşimin geç kalması. Bakın şöyle bir şey canlandırın zihninizde. Bu arada sizi öfkelendiren durumu unutmadan benim örneğimi anlatayım önce. İndiniz aşağı. Eşiniz dedi ki çıkıyor muyuz? Hadi çıkalım. Bir yere yetişmeniz lazım. Bir yere gidiyorsunuz. Hadi çıkalım dediniz. Beraber kapıya doğru giderken siz kapıyı açtınız. Çıktınız. Bir baktınız eşiniz yok. Sonra kapıda başlıyorsunuz beklemeye. Bekliyorsunuz. 3 saniye, 5 saniye. O beklemelerde 5 saniye genelde 20 saniye gibi gelir insana. 30 saniye, 50 saniye derken gelmiyor ve zihniniz bir takım şeyler kurmaya başlıyor. Zihninizden bir takım şeyler geçmeye başlıyor. Neden eşinizin gelmediğiyle ilgili. Ve eşiniz kapıya geldiğinde ya diyorsun neredesin deyip bir aranızda tartışma başlıyor. Ve sonra birkaç saat geçtikten sonra ya ben niye eşimle tartıştım? Niye onu kırdım? Niye üzdüm diye pişman oluyorsunuz. Durum benim örneğimde bu. Şimdi sizler kaleminizi alıp sizi öfkelendiren bir durumu yazınız. O sırada ben ikinci bölüme geçiyorum. Düşünce. Şimdi bu ikinci aşamada şunu yapacağız. Burada gördüğümüz durum beni öfkelendiren durum. Mesela bu ne olabilir biliyor musunuz? İşe gidiyorsunuz, arabayla birinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Bekle, geçtiniz. İkinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Yavaş yavaş öfkeleniyorsunuz. Üçüncü kırmızı ışık yandı, durdunuz. Sarı ışık yanar yanmaz bir arkadan korneye bir bastı. O Allah sizi delirtti işte, çıldırttı. Durum böyle bir şey. Durum basit, bulması basit bir şey. Ama şimdi asıl kritik yere geldik. İşte bu kritik yerde, bu durumda öfkelendiren, beni öfkelendiren düşünceyi yakalamamız lazım. İşte çözüm de zaten burada saklı. Şimdi bu örnekte eşimin evden geç kalması, hani ben kapıya çıktım, beraber çıkıyoruz zannediyorum. O arada geri dönmüş, gelmiyor. Ben onu bekliyorum, 1 dakika, 1,5 dakika bekleyeceğim sadece ama biraz daha uzun geliyor bana o süre. Hani orada kapıda dururken aklımızdan geçen bir takım düşünceler var ya, işte aslında beni öfkelendiren şey eşimin geç kalması değil, aklımda o sırada geçen düşünceler. İşte bu düşünceleri tespit edeceğiz. Şimdi siz de kağıdınızın birinci sütununa durumu yazdınız, ikinci sütununa düşünceyi yazacaksınız. Ben de buraya bir düşünce uydurayım. Bana değer vermiyor. Düşünsenize ben kapının önünde beklemişim, şöyle düşünüyorum. Bana değer vermiyor. Bana değer verseydi gelirdi. Niye gelmiyor? Niye beni işte adam yerine koymuyor? Beni boş yere bekletiyor. Beni birazcık düşünüyor olsa şu anda burada olurdu falan gibi düşünceler beynimin, zihnimin içine döndükçe öfkem artıyor. Ve az sonra yapacağım davranışın da şiddeti artıyor ister istemez. Şimdi sarı ışık yandı, korna çalındı. Kimisi bu kornayı... Bakın diğer verdiğim örneğe döndüm şimdi. Trafikteyim, kırmızı ışıkta durdum, ikincisine geçtim, üçü. Bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum, lanetlenmiş gibi bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum. O sırada sarı yandığı anda, korna bastığı anda ben o kornayı şöyle düşünüyorum, şöyle duyuyorum. Bana hakaret etti. Arkadaki o kornayı bir hakaret gibi duyarsan öfke davranışı ortaya çıkabilir. İşte oradaki düşünceyi yakalamanız lazım. Hadi siz de... Sizi sürekli öfkelendiren o durumda aklınızdan geçen düşünceyi yazın. Çocuğunuzu tuttunuz, servis geldi. Çocuk 7 yaşında. Servise bindirilecek. Evden çıkması lazım. Sonra da siz işe gideceksiniz. Bakın ne kadar yaşanılan bir hikaye bu. Çocuk evden çıkmıyor. Çekiyorsun gelmiyor. Servisçi oradan tak tak tak kornaya basıyor. Süre daralıyor. Çocuk çıkmıyor. Servis için ne kadar öfkelendiren bir durum. Çocuğu çekiştirdikçe o da ağlamaya başlıyor. Ayakkabısını bağlarken sorun yaşanıyor. Bu kıyafeti giymeyeceğim diyor. İşte tuvalete bir kez daha gitmem lazım diyor. Su ver diyor. Uzattıkça uzatıyor işi. Senin öfken artıyor. Ama o sırada aklından geçen düşünce şu. Çocuk evden çıkmadığı için ben işe geç kalacağım. Aslında seni öfkelendiren şey, işe geç kalmayla ilgili düşüncen olduğu için çocuğa orada toleransın düşük oluyor. Oysa ki çocuğa sinirlen, çekiyorsun çıkmıyor. Bir dakika durup. Koltuğa onu oturtup, karşısına oturup, neden çıkmıyorsun, bir sorun mu var, sıkıntın mı var?

bana anlatır mısın dediğinde çocuk o yüz ifadeni gördüğünde senin o onu bağışlayacağı, onun annesinin alışkın olduğu yüz ifadesini sen de gördüğünde rahat rahat çıkacaktır. Zaten çocuğun evden çıkmakla seni öfkelendirmesinin nedeni senin orada o sıradaki yüz ifade. Ona toleransının olmamasıyla ilgili yüz ifadesi. Şimdi düşünceyi yazdık. Eşim geç kaldı, ben bana değer vermiyor diye düşündüm. Şimdi asıl sorunun çıktığı alana geldik. Bu alan davranış alanı. Şimdi sevgili dostlar, öfke ne zaman bir problemdi? Şiddet ve saldırganlığa döndüğünde. Öfke ne zaman problem oluyordu? Siz pişman olduğunuz ve suçluluk duyacağınız bir davranış yaptığınızda, öfkelendiğinizde. Maç esnasında da öfkelenip de sahaya tribünü fırlatan kişi sonunda bunu kendisini izlediğinde bundan gurur duymaz. Bu çok utanç verici bir şeydir. Ya da trafikte kavga eden biri 3 gün sonra ya trafikte ilk kavga ettim demez. Ben ne yaptım, ne kadar saçma sapan bir şey yaptım, hiç tanımadığım biriyle trafikte kavga ettim der. O yüzden buradaki davranış genelde sonunda bizim pişman olduğumuz bir şeydir ve iyi analiz edilmesi gerekir. Benim örneğim de şu. Eşim kapıdan çıkmadı, geç kaldı. Bana değer vermiyor diye düşündüm ve kapıya gelir gelmez

0: Neredesin be kadın?
1: Aslında gün nasıl başlamıştı? Biz güzel güzel işte evden çıkacağız, işte arabamıza bineceğiz. Gitmeye çalıştığımız yer böyle güzel bir şey olsun. Hani bir sinemaya gitmek ya da konsere gitmek gibi olsun. Ya bakınız bu ne kadar çok yaşanıyor hayatımızda. Sinemaya ve konsere gidecekken iki dakika geç kaldı diye bir tartışma yaşıyorsun. Ne o konserden bir şey anlıyorsun ne de o sinemadan bir şey anlıyorsun. Aslında kendi kendine yaptın her şeyi. Yine geldi bir düşünce seni ele geçirdi ve gündelik hayatının kalitesini düşürdü. Zevk almak için, keyif almak için, hayatını keyiflendirmek için yaptığın bir aktivite bir anda zulme döndü. Aslında bunu yapan sensin. Şu durumda, bu duruma insanlar birçok zaman girer. Düşünsenize kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Kırmızı ışıktan sarıya döner dönmez öfkelenen kişiyi bir düşünün. O zannediyor ki dünyada sadece sarı ışık yandığında kornayı duyan o. Oysa ki o sırada bile trafikte 10 tane araba var. Trafik İstanbul'da yaşayanlar için özellikle. Trafikte çok öfkeleniyor insanlar. Kimisi kıpkırmızı bir suratla trafikte böyle direksiyonu sıkarken... Kimisi müzik dinleyip gayet keyifli bir zaman geçirebiliyor. O zaman sevgili dostlar unutmayın, sorun durum değil. O durumda aklımızdan geçen düşünceler. Aksi takdirde trafik sıkıştığında herkesin çok öfkeli olması gerekirdi. Hatta Norveç'te de insanlar trafikte kavga ediyor olması gerekirdi. Norveç'teki insanlar öfkelenmiyor mu? Hayır, öfkeleniyor. Sadece düşüncelerini daha iyi idare edebiliyorlar. Davranışı buraya yazdık. Bakın iş nereye geldi. Çok basit. Sadece iki dakika işimi bekleyecekken bana değer vermiyor düşüncesi üzerinden kavga çıkarıp ona bağırdım ve onun da enerjisini kaçırttım. Şimdi asıl kritik yere geldik. İşin önemli çözüm aşamasına. Buradaki düşünceyi alıyoruz. Ve acaba diyorum, bana değer vermiyor diye düşünmek yerine o sırada nasıl düşünseydim ona kızmazdım. Buraya bir alternatif düşünce. Tatlı minik tahtamız gerçekten bugün tatlı ve minik olduğunu gösteriyor. Biraz az yer kaldı ama her zaman onu bir şekilde getirebiliyoruz duruma. Şimdi geldik alternatif düşünceye. Bir durum var beni öfkelendiren. Aslında beni öfkelendiren şeyin bir düşünce olduğunun farkındayız şu anda. Ama bunu şu örnekte fark etmek değil sevgili dostlar. Sizlerin kendi örneğinizde o durumda sizi öfkelendiren, size ait o biricik düşünceyi bulmanız lazım. İşte o düşünce bir zihinsel virüs. Hayatınızdaki bu zihinsel virüsleri bulup da temizlerseniz hayatınız çok daha yaşanır hale gelir ve daha önemlisi ömrünüz uzar. Bu bir türlü baş edemediğim düşünceler, beni öfkelendiren düşünceler, korkutan düşünceler, bir şey yapmama engel olan, beni frenleyen düşüncelerin hepsi birer ömür kısaltıcıdır aynı zamanda. Şimdi burada nasıl düşünebilirdiniz? Siz elinizdeki kağıdı dörde böldünüz. Durumu, düşünceyi yazdınız, davranışı yazdınız. Şimdi öyle bir şey yazın ki son sütuna. Bu durumda nasıl düşünseydim öfkelenmezdim. Burada benim örneğimde çok basit. Aslında kapıdayken o geç kaldıysa onun geç kalışını düşünmeme gerek yok. Kapıdayım ve bir şey yapabilirim. O geldiği zaman gideriz. Yani sonuçta burada benim örneğimde düşünceyi değiştirmek çok kolay. Bir kişinin evde aniden bir işe çıkabilir ve bu belki benimle alakalı olabilir. Ben bir şeyimi unutmuş olabilirim, o onu getiriyor bile olabilir. Aslında şunu söylediğinizde, ya ben kesin bir şey unuttum, o da onu getirmek için yukarı çıktı tekrar diye düşündüğünüzde öfkelenir misiniz? Hayır. Peki bana değer vermiyor dediğinizde öfkelenir misiniz? Evet. Yani aslında mevzu bu düşünce. O yüzden sizden ricam şu, bugünkü program kapsamında bu çalışmayı yaptığınızda bunu bir yetenek olarak, bir beceri olarak hayatınıza sokun. Düşünce tarzlarınızı, düşünce stillerinizi değiştirebilmeyi öğrenin. Düşüncenizi değiştirebilirseniz bir problemin size zarar vermesine de engel olursunuz. Herhangi bir durumdan, çünkü insanın başına büyük bir dert gelmez. Şuraya şöyle bir kez daha bakıyoruz. Burada durum var, düşünce var, davranış var ve bu düşüncenin neden olduğu bu kötü portreyi değiştirmek için de bir alternatif düşünce üretmemiz gerekiyor. Şimdi biz her zaman tabii ki stüdyoda ben anlatıyorum bunları. Sonuçta psikoloji biliminin bulguları bu konuda çok geniş. Fakat daha önemlisi sokağa çıkmak ve sizlere sormak. Ben şimdi bunları anlatırken hep şunu da düşünüyorum. Peki acaba sizler niye öfkeleniyorsunuz? Bunun için sokağa indik ve sizlere sorduk. Sizi öfkelendiren nedir diye sorduk. İsterseniz şöyle sizi ne öfkelendirir sorusuna ne cevaplar verdiğinize bir bakalım.
0: Planladığım bir şey olmaması. Yani böyle o kadar üstüne düşüyorum, plan yapıyorum ve olmayınca çok sinirlenirim aşırı.
2: Bir insanın bağırarak konuşması.
3: Gençlerin saygısızlığı öfkelendiriyor. Çok saygısızlar.
4: Şahsıma durduk yere hakaret edilirse öfkelenebilirim.
5: Benden habersiz eşyalarımın alınması, arkamdan iş çevrilmesi gibi şeyler.
6: İki yüzlü olan insanlar çok öfkelendiriyor.
7: Abi beni her şey öfkelendirebilir. Abi insan normal yolda yürüyüşü de öfkelendirebilir. Normal hayatımda yaşadığım ufak bir olay da öfkelendirebilir. Bu olası duruma bağlı yani. Benim o anki ruh halime bağlı.
2: Yalan, samimiyetsizlik.
0: Yapılmasını istemediğim şeyleri yaptığında çocuklar öfkeleniyorum.
8: Beni sadakatsizlik öfkelendirir. Daha sonra arkadan konuşulması.
2: Acıktığım zaman öfkelenirim.
9: Kolay kolay da öfkelenme.
2: Düşünmeyen insanlar, beynini ambalajında kullanan insanlar.
3: İnsanların iki yüzlülüğü.
10: Beni hiçbir şey kızdırmaz.
1: Yalan, düşüncesiz insanlar, beni haksızlığa uğratanlar. Ne kadar çok öfke biz kişiler arası ilişkilerden kaynaklanıyor fark ediyor musunuz? Öfkeyle ilgili çok net bir şey söyleyeyim size. Ne zaman öfkelenirsiniz sorusuyla ilgili. Haksızlığa uğradığımızda öfkeleniriz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Haksızlığa uğradığımızda öfkelenmemiz gerekir. Çünkü doğada öfke duygusu olmasaydı muhtemelen bizler bu kadar modern bir dünya oluşturamayacaktık. Çünkü öfke sayesinde engelleri yıktık. Öfkelenen birisi bu öfkesiyle gidip bir felsefe doktrini oluşturabilir. Müthiş bir sanat eseri yapabilir. Çok güzel bir resim yapabilir. Güzel bir kitap yazabilir. Kimisi öfkelenip öfkelendiği kişinin kafasına bir şeyle vurabilir. İşte aradaki fark bizim bir kararımızla alakalı. Ve bu öfkeyi nasıl ele aldığımızla alakalı. Öfke sadece bir enerji veriyor. O enerjiyi nasıl kullanırsan kullan. Ama temelde o enerjiyi öfkenin ortaya çıkarmasının nedeni seni haksızlığa uğradığını düşündüğün durumdan kurtarmak. Ya da engellendiğin durumdan kurtarmak. Şimdi baktığımızda sevgili dostlarımız genelde kişiler arası ilişkilerden öfke örnekleri verdiler. Çok önemli. Çünkü insanoğlu kişiler arası ilişkileri çok önemseyen bir tür. Çünkü grup içinde yaşayabilen, herkesin ürettiğinden bir diğerinin faydalandığı bir toplumsal yaşayış içerisinde varız. O yüzden diğerlerinin davranışlarından öfke de çıkabiliyor. Endişe de çıkabiliyor ve belki de değersizlik duygusu da çıkabiliyor. Şimdi burada bu soru sizi ne öfkelendirir sorusu aslında tahtamızdaki o durum kısmı. Ve bakıyoruz ki diğerleri bizi haksızlığa uğrattığında o öfke durumu ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci tarafına geçelim işin. Düşünce kısmını tabii burada bir kenara koyduk, onu çalıştık ama diğer kısım davranış. Sokakta yine sorduk. Sevgili dostlarımıza dedik ki, peki öfkelenince ne yaparsınız? Öfkelendiğiniz durumları anladık. Bunlar kişiler arası ilişkiler temelli. Bakalım bir de acaba sizler öfkelenince neler yapıyorsunuz? Bir de onları dinleyelim.
11: Ben şimdi öfkelendiğim zaman ona kadar sayıp sakin olmayı öğrendim.
2: Öfkelendiğim zaman yemek yerim, sakinleşmeye çalışırım, eşimle konuşurum.
12: Hiçbir şey yapmam.
8: Ya öfkelendiğimde genelde oyun oynarım.
2: Ben de aynı şekilde cevap veririm ona.
0: Bazen ağlarım böyle.
2: Oradan direkt uzaklaşıp söylenmeye başlarım.
13: Genelde sessiz kalıyorum.

0: Onlara söylüyorum. Mesela şimdi minibüste gelirken bile böyle hani oturacak, açılır kapanır yerler var ya, orada duruyorlar. Büyükler ayakta duruyor. Kızım dedim, oradan çekilin de hani başka tarafa çekilin, büyükler otursun. Oralı bile olmadılar.
1: Duruma göre değişiklik gösterebilir ama karşımdaki insana karşı bir agresiflikte bulunmam.
2: Şimdi neler yapıyoruz? Sorusuna çok güzel cevaplar gelmiş. Birincisi saymak. 10'dan geriye doğru sayarım, 1'den 5'e kadar sayarım gibi şeyler. Gerçekten işe yarar mı? Hayır. Bu teknikler pek işe yarayan tekniklerdir değildir. Çünkü artık öfkelenmişsinizdir. Öfkelendiğinizde daha çok hayvani tarafı devreye girer. Yani o saldıran, şiddet gösteren, ortalığı yıkmaya hazır o öfkeli kişi devreye girdiğinde saymakla falan uğraşmak pek işe yaramıyor. İsterseniz haftanın günlerini sayın, isterseniz 20'den aşağı 2'şer 2'şer gidin. Çok bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şu öfkelendiğiniz durumları fark edip bu durumlara girdiğinizde düşüncelerinizi belirleyebilmek ya da bu durumlara az girmek. Mesela işe gidiyorsunuz. Siz kırmızı ışıkta durduğunda öfkelenen birisiniz. Ya da kırmızı ışıkta arkadan korna çalındığında öfkelenen birisiniz. Yürüdünüz, durdunuz, korna çalındı, öfkelendiniz. Bir daha kırmızı ışık, bir daha kırmızı ışık. Bir de alternatif yol var işinize giden ve orada hiç kırmızı ışık yok. O zaman o yolu kullanırsan öfkelenme ihtimalini düşürmüş olsun. Çok basit, durumu değiştirmek. Saymak ne yazık ki çok işe yaramaz bu sayayım bilmem ne diyeyim. İkincisi, acıktığımda öfkelenirim dedi bir dostumuz. Ve sonra dedi ki, ne yaparsın öfkelenir? Yemek yerim. Acıktığında gerçekten öfkelenir mi insan? Cevap kocaman bir evet. Acıktığımızda öfkeleniriz. Çünkü doğada bütün avlanan canlılar acıktığında biraz daha öfkeli olurlar ki avın peşinden daha iyi koşsun. Hatta biraz daha yırtıcı ve vahşi olurlar ki av yapabilsin. Bu hala insanda da kırıntısı da olsa kalan bir şey. O yüzden öfkelendiğimizde, acıktığımızda öfkelenmekle ilgili biyolojik yapımızda bir karşılık var. O nedenle acıktığınızda öfkeleniyorsanız en azından çevreniz bunu bilsin. Ve siz de çok acıkacak kadar zaman geçirmeyin yeme düzeninizde. Bir diğeri oyun oynarım diyor. Öfkelendiğimde oyun oynarım. Bu duygu düzenleme davranışı fena değil. İşe yarıyorsa kullanılabilir. Ama sürekli her sorunumuzda oyun oynamaya başlarsak sorunlarımızı çözmeyi unuturuz. Çünkü oyun oynamak benim sorunumu çözmez. Sadece unutmama neden olur. Ama öfkelendiğim sorunlarımı öfkeliyken çözmek yerine oyunu oynadım ama sonra sorunumu unutmayıp onu çözüyorsam bu yöntem işe yarar. Ağlamak tabii ki en güzeli. Öfkelendiğimde ağlarım. Ne zaman ağlıyoruz? Öfkelendiğimiz kişiye gücümüzün yetmeyeceğini düşünürsek biraz daha ağlama ortaya çıkıyor. Aslında ağlamanın bir fonksiyonu var. Ağladığımızda çevremizdeki insanları yardıma çağırmış oluruz, yardıma davet etmiş oluruz. Yani aslında ağlamak çevreye benim şu anda size ihtiyacım var diye bağırmaktır. Bebekler bu yüzden annesinin sesini duyurmak için ağlar. Yetişkinler de çevresindeki insanlara ihtiyacım var diye seslenmek için ağlar. Bütün bunlar ağlamak tabii ki o da problemi çözmüyor. Ama en azından daha kötü bir şey yapmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi burada çok güzel cevaplar aldık ama tabii bir de bizim sizin gönderdiğiniz sorulara cevaplar verdiğimiz bir bölümümüz var. Bakalım bugünkü soru ne? Hemen bakıyorum. Zarfımızı çıkardım. Şöyle bakalım. Evet, demiş ki sevgili izleyenimiz, ben hiç öfkelenmiyorum. Bu bir sorun mu? Öfke çalışan psikologlar genelde öfkenin verdiği bu hatalı davranışlarla ilgili çalışırlar ama ben hiç öfkelenmiyorum durumuyla karşılaştığımızda da bu işin psikolojisiyle ilgili yapılması gereken bir şeyler var. Çünkü hiç öfkelenmemek, öfkelendiğim zaman şiddet ve saldırganlık uygulamam gibi aslında hatalı bir şey. Siz onu da bastıracaksınız. Diyeceksiniz ki ben hiç öfkelenmiyorum. Onu görmezden gelecek, öfkenizi bastıracaksınız. Sonra başka bir delik bulduğunda daha da güçlü çıkacak. O yüzden yapılması gereken şey az önce anlattığım hangi durumda öfkelendim, bu öfkeme eşlik eden düşünce neydi? Ve ben öfkelendiğimde hangi istemediğim davranışı yapıyorum analizini güzel yapıp bütün bu süreci değiştirmek için aslında sizin öfkenizin o tetikleyen düşünceyi bulmak. O düşünceyi değiştirdiğiniz anda öfkeyle baş edebilirsiniz. Bu davranışa dönen bir öfkeyle ilgili ama hiç öfkelenmiyorum diyenlere de şunu tekrar söylememiz lazım ki öfke sağlıklı bir duygudur. Doğru yere yöneldiğinde, doğru miktarda yöneldiğinde, doğru davranışla yöneldiğinde ve siz sıkıntı duyduğunuz durumu iletişim kurarak aktarabildiğinizde öfkeyi sağlıklı yaşamış olursunuz. O yüzden amacımız öfke

Ben Türev Uludağ. Bugün size somonlu keçi peynirli çok güzel, çok keyifli bir salata yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Füme somonumuz var, rokamız var, böyle güzel kiraz domateslerimiz var, dereotumuz var. Zeytin kullanacağız ve tabii ki keçi peyniri kullanacağız. Buna bir sos hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz sosta süzme yoğurt kullanacağız, Dijon hardal kullanacağız, limon kullanacağız, birazcık zeytinyağı, birazcık tuz, birazcık karabiberle renklendireceğiz. Hemen hiç uzatmadan burada rokalarımızı orta büyüklükte doğrayarak başlayalım. Çok keyifli, çok güzel, çok da basit bir tarif. Rokaları aldım. Elinizde isterseniz parçalayabilirsiniz de. Bunu ıspanaklı bir tarif olarak da yapabilirsiniz. Direkt ıspanak, yani roka yerine ıspanak da kullanabilirsiniz. Besleyici özelliği çok fazla olan bir tarif bu. Domatesleri hemen ortadan ikiye ayıracağız. Daha da küçültebilirsiniz. Ben biliyorsunuz böyle ağzım biraz büyük olduğundan dolayı malzemeleri büyük büyük yemeyi seviyorum. Dörde de ayırabilirsiniz. Direkt ikiye ayırıp da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Biraz sonra somonu ekleyeceğiz. Omega 3 bakımından çok zengin olan somonumuzu ekleyeceğiz. Çok keyifli, çok güzel. Yapımı çok kolay olan bir tarif. Kahvaltıda sürekli böyle eğer domates, salatalık yani sürekli aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu sizin için besleyicilik bakımından ve lezzet bakımından çok güzel olan bir tarif. Birazdan bu malzemelerimizin hepsini karıştıracağız ve bir sos hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu sosta süzme yoğurt, Dijon hardal, limon, birazcık böyle pul biber, birazcık karabiber ve birazcık da tuz kullanacağız. Dijon hardala niye Dijon hardal demişler? Bu çok enteresan bir şey aslında. 1856 yılında ilk olarak üretilmiş bu. Paris'in 150 kilometre güneydoğusunda Dijon diye bir kent var. İlk olarak burada üretildiğinden dolayı buna Dijon hardalı denilmiş. Farkı şu, normal hardalda sirke kullanılırken bunda koruk suyu kullanılıyor. Koruk ne peki? Hani o üzümün olmamış hali var ya böyle yeşil yeşil hali. O yeşil yeşil haline koruk deniliyor. O koruk suyuyla birlikte Dijon hardal elde ediliyor. Asidik yapısı birazcık daha az ve hani birazcık daha yumuşak. Biliyorsunuz hardal biraz daha böyle sert ve şey... Sert derken yani tadı birazcık ağır olduğundan dolayı, asidik olduğundan dolayı Dijon hardal tam buna uygun olabilecek bir çözüm. Şimdi buradaki dereotunu ince ince doğrayacağız. Bir kısmını sosa kullanacağız. Bir kısmını da hemen salatanın içerisine koyacağız. Şurada hemen ince ince doğradık. Dediğim gibi bir kısmını koyduk. Birazdan da sosun içerisine kalan kısmını yerleştireceğiz. Ben keçi peyniri kullanıyorum. Ama isterseniz ezine peyniri ya da farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. Ama keçi peyniri ile somon birbirine çok yakışıyor. O yüzden keçi peyniri kullanmak bu konuda daha güzel olacaktır. Somonlu isterseniz krem peynir ya da labne peyniri de kullanabilirsiniz. Bunlar da somona yakışan lezzetli tarifler arasında yer alacaktır. Hemen doğramalarımıza devam ediyoruz. Burada fazla bir doğramamız kalmadı. Bir kaşık yardımıyla şöyle bir karıştıralım. Hem peynirleri birbirine karıştıralım. Hem rokaları. Dediğim gibi rokaları ellerinizle de parçalayabilirsiniz. Ama benim yaptığım gibi bıçak yardımıyla birkaç bıçak darbesiyle de bölebilirsiniz. Şimdi zeytinimizi de ekledik. Siyah zeytin kullandım ben burada. Birazcık zeytinyağı koyacağım şimdi. Birazdan sosa da tabii ki zeytinyağı koyacağız. Evet. Şimdi sıra geldi. Bunu böyle lezzetlendirecek, güzel hale getirecek sosumuza. Süzme yoğurt kullanacağız. Süzme yoğurtumuzu ekledik. Belirttiğim gibi Dijon hardal kullanacağız ama normal hardalı da kullanabilirsiniz. Dijon hardal birazcık daha lezzetini güzel hale getirecek. Limonumuzu sıkıyoruz. Ben birazcık ekşi seviyorum. O yüzden bir tane tam limon kullanacağım. Limonumuzu sıktık. Hazırladığımız sosumuza ekliyoruz. Dereotunu ekledik. Kalan dereotunu. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Birazcık tuz ekleyeceğim. Birazcık pul biber ekleyeceğim. Çok değil pul biber miktarı. Şöyle karıştıralım. Bakın kıvamı açıldı, rengi değişti. Hemen bir tadını kontrol edelim.

Tam kıvamlı olmuş, çok güzel olmuş. Şimdi sosumuzla var olan karışımımızı birleştireceğiz. O ekşiliği hala ağzımın içerisinde. Ekşi çok seviyorum ben. Ekşi benim böyle iştahımı açıyor. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. O yüzden şu an böyle o damağımdaki o Dijon ardalının o yumuşaklığı damağımda o limonla birlikte, dereotuyla birlikte birleştirdiği zaman mükemmel bir sos oldu. Çok güzel bir tarif oldu bu. Gerçekten yapımı çok basit. Birazdan küme somon ekleyeceğiz. Bu da besleyiciliğini çok fazla arttıracak bunun. Hemen bir tabağa alalım. Üzerine de füme somonlarımızı dizelim. Hemen şöyle sunum için tabağımızı alalım. Çok güzel görünüyor, çok renkli görünüyor. Domateslere bakın. O yeşilliklerle birleşince gerçekten rengi inanılmaz güzel oldu. Farklı malzemelerle de renklendirebilirsiniz. İçerisinde peynir var, domates var, roka var, dereotu var, süzme yoğurtu var. Of, gerçekten içerisinde yok yok denilen bir tarif olur ya. Tam olarak bu. Hemen şöyle güzelce yaydık. Şimdi üzerine hemen füme somonları ekleyeceğiz. İsterseniz içerisinde de böyle parça parça koyabilirsiniz. Ama ben üzerine ekleyince daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Kahvaltıda somon tüketimi önemli. Eğer ki et ve et ürünleri yiyemiyorsanız balık tüketmenizi tavsiye ederim. Şöyle diğer somonumuzu da koyduk. Tabii ki işin en güzel tarafına geldik. Ne yapacağız? Tadına bakacağız. Gerçekten bu işin sanırım en güzel tarafı bu. Yaptığımız şeyleri güzelce böyle afiyetle yiyor olmak bu işin en güzeli. Ben bunun gibi hani bizim orada şey dedi ya, bir kazan yerim diye bir deyim vardı. Gerçekten bir kazan bundan yerim ya. Kocaman bu salatadan yiyebilirim. Salatanın sosu inanılmaz olmuş, çok lezzetli olmuş. Dilerseniz ben şimdi şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz bulut görünümlü bir yumurta yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Böyle 3 tane yumurtamız var, kaşar peyniri var ve biberiye kullanacağız. Kaşar yerine isterseniz parmesan da kullanabilirsiniz. Hemen yumurtanın beyazıyla sarısını ayıracağız. Sarısını birazdan kullanacağız. O beyazını önce böyle köpük köpük haline getireceğiz. Daha sonra içerisine birazcık kaşar ekleyeceğiz. Sonra fırınımızda böyle bir 2-3 dakika pişireceğiz. Sonra bu oyuklar açacağız. O oyuklara sarılarını ekleyeceğiz. Daha sonra bir 3 dakika daha pişireceğiz. Sonra da üzerine biberiyeleri servis yapıp böyle bulut görünümlü inanılmaz güzel yumurtalar elde edeceğiz. Hemen yumurtaların sarısıyla beyazlarını ayıralım. Çok yapımı çok güzel, çok basit, çok keyifli bir tarif. Diyorum ya, bu tarifleri mutlaka çocuklarınızla birlikte yapın. Çünkü çocuklarınızla birlikte yaptığınız zaman gerçekten çocuklarınız bir süre sonra diyecek ki aa ne güzel bir tarif oldu anne, ne güzel bir tarif oldu baba diye karşınıza çıkacak. Herhalde bunları dikkate alıyorsunuzdur ve mutlaka yapıyorsunuzdur. Çünkü Instagram'dan bana yazıyorsunuz, çok güzel, çok keyifli şeyler yazıyorsunuz. Yazmaya devam edin lütfen. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen diğer yumurtamızı da aldık. Evet, sarısıyla beyazını ayırdık. Şu an böyle beyazlarına birazcık tuz ekleyelim hemen. Tuzumuzu ekledik. Şu an beyazları böyle güzel güzel çırpacağız. Çırptıktan sonra bunlar bulut halini alacaklar. Ve daha sonra da fırınımızda pişirmeye başlayacağız. Bu işlemi birkaç dakika boyunca yapmanız gerekecek. O yüzden böyle birazcık sabırlı olmanız lazım. Yaklaşık 3 dakika boyunca çırpma işlemine devam ettik. Böyle bulut şeklinde aldılar. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Çok eğlenceli görünüyorlar. Şimdi bunları hemen bir kaşık yardımıyla bu şekilde fırın tepsimize yağlı kağıt üzerine koyacağız. Birazcık böyle büyük büyük koyun. Çok eğlenceli, çok güzel. Yapımı çok basit olan bir tarif bu.

0: Ama gerçekten hani çocuklarınızı bunu yapmanızı şu yüzden tavsiye ediyorum. Yumurtanın beyazının bu hale geleceğini çocuklar hani büyülenebilirler. Çünkü ben çocukken bunları gördüğüm zaman nasıl oluyor ya falan diye büyüleniyordum.
1: Hemen şöyle kaşığımızda güzelce şekil verelim. Birazcık yayalım. Şöyle ortalarını açalım ki birazdan bu ortalarına yumurtaların sarılarını ekleyeceğiz. Şimdi 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 2 dakika boyunca bu yumurta beyazlarını pişireceğiz. Yaklaşık 2 dakika boyunca fırınımızda beklettik. Görmüş olduğunuz bu hali aldı. Gerçekten çok güzel görünüyorlar şu an. Hemen buna birazcık taze kaşar, biraz da biberi ekleyeceğiz. Taze kaşarı isterseniz bu yumurtaların beyaz kısmına da koyabilirsiniz. Parmesan da kullanabilirsiniz. Bu kadar da taze kaşar yeterli olacaktır. Şöyle kenarlarına taze kaşarları koyalım. Şimdi ortalarına yumurtayı da koyacağız. Çok güzel olacak. Çok lezzetli olacak. Yumurtaların sarılarını da ekleyeceğiz. Bu dağıldı, olsun. Kısmetinde dağılmak varmış. Şimdi biberi yapraklarını şöyle şurada ayıralım. Güzelce biberiyle süsleyelim bunu. Çok güzel görünüyor. Çok keyifli görünüyor. Lezzeti de bir o kadar güzel olacak. Yani çocuk böyle her gün aynı yumurtayı yemekten sıkıldıysanız bu eminim ki sizi mutlu edecek çok güzel bir tarif. Yaklaşık 3 dakika boyunca tekrar fırınımıza atacağız, pişireceğiz, sonra afiyetle yiyeceğiz. 3 dakika geçti, fırınımızdan bulutlu yumurtalarımızı şu an çıkardık. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Ben ama birazcık daha biberiye koymak istiyorum şöyle. Kenarlarına renklensin diye. Üzerinde kaşar gördüğünüz gibi çok güzel eridi. Şimdi biz 3 tane koymuştuk ama ben bir tanesini yedim çıktığı zaman. Çok güzel görünüyordu çünkü dayanamadım. Bugün size somonlu keçi peynirli salata ve bulutlu yumurta yaptım. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra mutlaka Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Naturel Bee yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut fiş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya?
12: Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Yaşanacaksa.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
1: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: Günün
5: dünyanın en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Geleceği düşüne. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

Asya'nın dağlarından İstanbul'un kalbine uzanan bir hikaye bu. Jambi Ceylan. Hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona atlara fısıldayan adam dedi. Ama o atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Jambi Ceylan. Uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

Bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişkiyi kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geriye dönüp baktığım zaman, tabii çok gençtim, 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştirdiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirkinde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını,

Ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te, yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği, bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır, öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

Yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımla olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Mesela yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Halihazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte bir buçuk sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ, yönetim kurulu başkanımız sağ olsun, telefon açtı, görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kumbalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsür sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda hipodromdan aldım ve
O zaman ata ihtiyacım vardı. Bir at çiftliğim vardı. Ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi. Satılık at oldu. Hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız, işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire, bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın, at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız, orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta, tek başına ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala bilmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. İşte orada bir bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire. Tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti yani. Orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte. Bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip böyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

Meksika'da yepyeni bir güne merhaba diyoruz. Yepyeni bir gün, yepyeni bir şehir demek. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Yucatan Yarımadası'nın en önemli turizm destinasyonlarından birindeyiz. Cancun'a merhaba.

bembeyaz kumları, eşsiz mavilikteki turkuaz denizi, palmiye ağaçları ve kendine has eğlence ortamıyla Cancun tam bir tatil cenneti.

0: Cancun'u gezmeye başlıyoruz. İşte Cancun'dayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, sabahın en erken saatlerinde uyandık. Mexico City'deki otelimizden ayrıldık. 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından bambaşka bir şehre geldik. Ve o şehirde uçağımızı bekleyip artık 2 saatlik bir yolculuğun ardından işte Cancun'a merhaba dedik. Mexico City ile taban tabana zıt bir yer Cancun. Bizde Antalya'da Belek gibi düşünebilirsiniz. Mexico City'de İstanbul. Hani İstanbul Belek gibi farklılıklar arz ediyor. Hava sıcaklığı bir hayli yüksek. Şu anda 30'lar var. Bulutlu bir hava ama nem inanılmaz fazla diyoruz. Gerçekten keyifli anlar yaşayacağız Cancun'da. Cancun macerası başlıyor.

0: Cancun'un bembeyaz plajındayız. Peki Cancun'daki planımız nedir?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte Cancun'dayız. Görmüş olduğunuz gibi Cancun yazısının önünde merhaba diyoruz Cancun'a. Bembeyaz kumları, harika Karayip Denizi'yle beraber Cancun muhteşem bir yer. Bugünün planını hemen anlatalım. Az sonra teknemize bineceğiz. La Isla Mujeres Adası'na gideceğiz. Yani İspanyolca Kadınlar Adası denen bir adaya gideceğiz. Ve orada bir yüzme molamız olacak. Yemek yiyeceğiz, keyifli bir vakit geçireceğiz. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Şimdi de Cancun'u keşfetme zamanı diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Cancun için biz hazırız. Siz de hazır olun.

0: geliyor Cancun'a. Gelin öğrenelim.
1: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Cancun'a geldim. Çok daha güzel oldu.
2: Nasıl?
1: İyi oldu.
2: Memnun musunuz?
1: Harika bir yer. Kumu, her şeyi de.
2: Bugünkü plan neymiş?
1: Bugün denize gideceğiz. Katamarana bineceğiz. Denizde, plajda yüzeceğiz. Süper. Mutlu bir gün geçireceğiz.
2: Yüzmeye hazır mısınız?
1: Hazırım. Herkesi de beklerim.
2: Süper.
1: İkinci defa da gelmeyi niyetliyim.

Cancun'da oteller bölgesi burası. Oteller çok lüks. 6-7 yıldızlı dünya jet sosyetesinin geldiği oteller mevcut Cancun'da. İşte bu noktada oteller.

0: Plajlar görmüş olduğunuz gibi harika Cancun'da. Burası Cancun'un oteller bölgesi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, burası Cancun dedik ve Cancun'un en önemli yanlarından bir tanesi işte görmüş olduğunuz bu bembeyaz kumlar. Harika bir ortam var burada. Muhteşem bir deniz, tabii ki Karayip Denizi bu. Ve bu denizin üzerinde bulunan La Isla Mujeres Kadınlar Adası'na gideceğiz. Yüzme molamız olacak. Bunun dışında işte arkamızda görmüş olduğunuz bu sahil oteller bölgesi. Dünyanın dört bir yanından turistler, ağırlıklı Amerikalılar, dünyanın en VIP turistleri, zenginler buraya geliyorlar, tatillerini yapıyorlar. Çünkü bu oteller bölgesinde arkamda görmüş olduğunuz sahilde lüksün ötesinde bir konsept var otellerde. Hakikaten hani 6 yıldız, 7 yıldız verilebilse bu otellere verilebilir. Öyle söylüyorlar. İşte arkamda yerleşmiş vaziyette bu oteller denizin sıfır noktasında diyebiliriz. Hepsinin önünde bembeyaz kumlardan oluşan bir plaj var. Tropik bir atmosferdeyiz. Bu da çok önemli. Ve tabii ki Cancun'la ilgili birçok detayı anlatacağım ama bakalım Cancun nasıl bir yermiş.

Cancun tam bir doğa harikası. Gölü, dalyanı, plajları, denize açılan kısmı gerçekten bir doğa harikası Cancun. I wish I could make it easy.

0: ve Cancun'daki planımıza başlıyoruz. Tekne turu. Karayip Denizi'nde harika bir tekne turu macerasına başlayacağız. Hedefimiz Isla Mujeres Adası. Hava yaz kış 30 derece ve üzerinde Cancun'da. Cancun'a hoş geldiniz diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, tekne turu dedik. Tüm ekipmanlarımızla hazırız tekne turuna. Karayip Denizi'ne merhaba diyeceğiz değerli izleyenler. Kışın ortasında sımsıcak bir ortam, 30 derece nemli bir ortam ve palmiye ağaçları, bembeyaz kumlar, hani sıcak kumlardan serin sulara atlar gibi diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi teknemiz bizleri bekliyor. La Isla Mujeres adasına gideceğiz. O zaman şöyle diyebiliriz. Bienvenido a Cancun. Cancun'a hoş geldiniz.

0: Tekneye binmeden önce rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu ve bugünün planıyla ilgili detaylı bilgiler alıyoruz. La Isla Mujeres Adası ile ilgili ayrıntıları öğreniyoruz Murat'tan. Evet değerli izleyenler, Cancun'dayız. Ne güzel bir yerdeyiz. Murat, erken kalktık ama değdi ya.
1: Tabii, uzun bir yolculuktan sonra Cancun'a geldik. Aslında çok da uzun sayılmaz, 2 saatlik. Güzeldi, rahat bir uçuştan sonra geldik. Hemen otelimize yerleştik. Arkasından katamaran bizi bekler. Kadın Adası'na, İspanyollar buraya geldiğinde kadın heykelleri görmüşler. Demişler ki olsa olsa bu bir kadın adasıdır. Beyaz kumlar, mercan kayalıkları ve masmavi sulara doğru gidiyoruz şu anda. Sizleri de bekleriz bir dahaki seferde.
0: Evet, kırılın koltuğunuza, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Karayiplerden harika manzaralar getiriyoruz değerli izleyenler. Haydi katamarana, ne yapıyorsak sizler için. Buyurun. İşte teknedeyiz. La Isla Mujeres Adası'na gidiyoruz.
2: Arkadaşlar, hoş geldiniz.

0: Bindiğimiz tekne bir katamaran ve biz de katamaranın bir özelliği olarak denize çok yakın gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, aman diyeyim beni kıskanmayın, siz de yapabilirsiniz. İşte Meksika, işte Cancun, işte katamaran diyoruz ya, ne yapıyorsak sizler için. Şimdi harika bir adaya doğru gidiyoruz. La Isla Mujeres, İspanyolca kadınlar adası demek. İspanyollar ilk geldikleri zaman sahilde bir takım heykelcikler bulmuş. Kadın heykelcikleri, onun için bu ismi vermişler adaya. Adanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Tabi Karayip Denizi bu, bir ayrı güzel. Hani ortalama yıl boyu sıcaklığı 30 derece olan bir denizden bahsediyoruz. Ve işte yol almaya başladık. Şimdi bu keyifli tekne yolculuğundan, bu katamarandan güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bizim Türkiye'den gelen dostlarımız da var. Şimdi

0: turkuaz sulardayız. Türkçe şarkılar eşliğinde gidiyoruz. Tarkan Sıla eşlik ediyor bizlere.
1: Evet değerli izleyenler, Karayip Denizi'nin keyifli sularında katamaranımızla yol alıyoruz. Hedef tabii ki La Isla Mujeres, Kadınlar Adası. Ama burada arkadaşlar sağ olsunlar, bakın ne kadar çok Türk geliyor ki. Hem bize merhaba dediler, hoş geldiniz dediler. Şu anda da Tarkan çalıyor, inanabiliyor musunuz? Vallahi sanki Bodrum'da bir tekne turuna katılmış gibiyiz. Birazdan dans sözü bekliyoruz yani. Hani o kadar Türk hissediyoruz kendimizi, bakın buralarda böyle Türkiye'de hissediyoruz daha doğrusu. Şimdi katamaran olduğu için bu noktada da oturabiliyoruz. Altımız deniz. Şu anda denize, yani şöyle elimizi soksak denize değeceğiz değerli izleyenler. Son derece keyifli bir ortam. Yaklaşık 20 dakika sürüyormuş bu tekne turu. 20 dakika bu keyfi yaşayacağız. Sonrasında adaya çıkacağız diyoruz. Hadi bakalım, ada bizi bekliyor.

0: Merak yolculuğumuza devam ediyoruz. İşte üçüncü gündeyiz. Pırağın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlo Vary.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Prag'da üçüncü günümüzdeyiz ve bugünkü turumuz sabahın erken saatlerinde Karlovy Vary'e doğru yola çıkacağımız bir tur olacak. Yani şöyle, yaklaşık 1,5 saat sonra bizler şifalar kaynağı o diyara merhaba diyeceğiz.
0: Tam 12 farklı suyun çıktığı Karlovy Vary bir şifalar kaynağı. Yüzyıllardır burada insanlar şifa aramış. Romalılardan biri, şifa arayan insanlar burada medeniyetlerini kurmuşlar. Karlovy Vary turu başlıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, 1,5 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Karlovy Vary'deyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi eşsiz güzellikte, harika binalarıyla, termal sularıyla bir cennet. Karlovy Vary ile ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız elbette. Karlovy Vary turumuz başlıyor.

Şehrin adı aynı zamanda kralın banyosu anlamına geliyor. Bunun sebebi yüzyıllar boyunca Karlovari'ye birçok aristokrat, imparator gelmiş ve ılıcalardan, kaplıcalardan yararlanmış. Karlovari 1370 yılında Kutsal Cermen İmparatoru Karl tarafından kuruluyor. Karl'ın keşfi, ılıcaları ve kaplıcaları bulması şehrin de başlangıcını hazırlıyor. Karlovari'de 12-13 ayrı şifa kaynağı var. Elbette şehirde bu kadar çeşitli şifalısı olunca önemli bir sağlık turizmi noktası Karlovari. Bu önemli turizmden yararlananlar dünyanın da önemli insanları. O insanlardan biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dışında ünlü Rus çarı Petro, birçok aristokrat, soylu, zengin, iş adamı ve dönemin önemli yazarları, sanatçıları tedavi için, şifa bulmak için Karlovari'ye gelmişler. Mozart, Beethoven,

0: Pasteur gibi önemli isimler Karl Lowery'nin şifa kaynağından yararlanmışlar.
1: Efendim biz bu güzel şehri, inci gibi şehri gezeceğiz. Niye öyle dediğimi de ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Hakikaten bütün binalar gerçekten çok hoş ve hakikaten özenle inşa edilmiş. Dış yapıları da özenle detaylandırılmış diye düşünüyoruz. Gezme.

0: doğası hem termal hem ılıca. Porselen ibriklerle içiliyor burada termal su.
1: Karlovali'de bir başka noktadayız. Karlovali'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz porselen ibrikler. Peki bu ibriklerin önemi ne derseniz? Şöyle açıklayabiliriz. Karlovali'de 12-13 çeşit farklı su var. Bu suların dereceleri de farklı. 30 dereceden 72 dereceye kadar değişen ısılardaki sular, insanların ağızlarını yakmasın diye bu ibrikleri kullanıyorlar. Porselen ibriğe alınan su hem soğuyor hem de uç kısmından yavaş yavaş içmek mümkün oluyor. Suyu yavaş yavaş içmekte kullanılan bu porselen ibrikler Karlovali'nin de simgesi olmuş.

Karlovari'ye şifa bulmaya gelenler, tedavi süresi boyunca doktor gözetiminde yer alıyorlar ve suları belli oranlarda kullanıyorlarmış. Çünkü Karlovari'de çıkan 12-13 çeşit farklı suyun her birinin farklı özelliği, içinde farklı mineraller bulunuyor.

0: taş binalar var Karlovari'de. Saray gibi bir şehir. Zaten adı da kralın banyosu.
1: Karlovari 14. yüzyılda keşfedilen bir şehir. Bu doğal kaynaklar 14. yüzyıldan itibaren dikkat çekmiş. Ama şehrin kaderini değiştiren gelişme 1700'lü yıllarda ünlü Rus çarı Petro'nun kenti ziyaret etmesi ve şifa bulmak için kente gelmesiyle başlıyor. Çar Petro'nun ünlendirdiği bu şehir 1700'lü yıllardan itibaren tüm Avrupa genelinde soylu ailelerin, zenginlerin şifa bulmak için geldiği bir yere dönüşüyor. Karlovari'yi zirveye taşıyan da işte bu zengin tabaka. Aristokratların gelmesiyle, yöneticilerin, kralların, çarların gelmesiyle kentin binaları da adeta birer sarayı andırıyor. Küçük bir kent olmasına rağmen Karlovari, hemen hemen her binası birer saray gibi. Bunun sebebi de 1700'lü yıllardan itibaren kenti ziyaret eden zenginler ve aristokratlar.

0: Değerli izleyenlerimiz, keyifli bir gezi devam ediyor. Semra Hanım'la beraberiz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Beğendiniz mi buraları?
1: Çok beğendim. Çok.
0: Görüşlerinizi alalım biraz.
1: Her şey çok güzel. Orta çağdan bu yana korunmuş, muhafaza edilmiş olması olağanüstü.
0: Vallahi dünya size güzel.
1: Evet hocam.
0: Bir selam etmek ister misiniz İstanbul'a, Türkiye'ye?
1: İstanbul'a selam, Türkiye'ye selam.

0: hep beraber eğlenmeye, gezmeye devam ediyoruz. Karlovari'de Tepla Deresi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Karlovari turumuz devam ediyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gayet keyifli, gayet güzel bir ortam. Dünyanın dört bir yanından insanlar Karlovari'yi gezmeye geliyorlar. Burayla ilgili bir dipnot. Şehri ikiye ayıran Tepla isimli bir dere, bir nehir var. Tepla Slav dilinde ılık anlamına geliyor. Bunun manası şu, tabii burada termal kaynaklar var ve bu termal kaynaklar neticesinde akan nehir ılık olarak akıyor ve böyle bir isim yakıştırmış Slavlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu cadde boylu boyunca uzanıyor ve nehrin iki yakasında da oteller, butik oteller, restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz mekanlar var ve bu cadde trafiğe kapalı. Yani rahatlıkla çoluk çocuk bu caddede böyle yürüyebiliyorsunuz. Ortamda gayet hoş. Resmen bir tablo gibi. Hani olur ya böyle yakın çağın ünlü ressamlarının, Monet'in, Rembrandt'ın bazı tabloları. İşte görüyorsunuz, tablo gibi bir ortam var. Bizim tavsiyemiz, Çekya'ya geldiğinizde Karlovari'ye uğramanız diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: Burada harika oteller, çok güzel restoranlar var. Restoranlar demişken biz çılgın Türkler de Karlovari'deyiz. Hem de yerleşik olarak. İşte Bohemian kristallerini satan bu abimiz yıllardır Karlovari'de. Evet değerli izleyenlerimiz, Karlovari turu devam ederken burada harika kristalleri gördük. Tabii ki burası Bohemia bölgesi ve Bohemia'nın da muhteşem kristalleri var. Biz onun için girdiğimizde bir baktık ki Türkçe konuşuyorlar. Sonra dedik ki Türkçe mi öğrendiler? Yok zaten Türkler onlar. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, tanışabilir miyiz?
1: Tabii tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Benim ismim Selahattin Ocak. 26 yıldan beri buradayız. 92 yılında geldik. 1992 işte aşağı yukarı 26. yılımızı dolduruyoruz.
0: Sizi ne getirdi buraya?
1: Vallahi öyle tesadüf, rüzgar. Rüzgarlar getirdi işte. Yani gezmeye gelmiştik. Bir de arayış içerisindeydik tabii. Baktık burası boşluğu görünce dedik tamam burada biz şey yapabiliriz.
0: Neler yapıyorsunuz? Biraz işinizi de anlatın.
1: İşimiz, biz burada Bohemia Kristal'in Karlovar'daki satış distribütörüyüz. Bohemia Kristal'in gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün ürünleri var. Yani figüründen büyük avizesine kadar büyük bütün ürünleri var.
0: Nasıl işler?
1: İşlerimiz Allah'a şükür fena değil. Yani yazın daha iyi oluyor. Kışın beklemedeyiz. Öyle kışın fazla bir işimiz olmuyor. Yani.
0: Türklerin ilgisi nasıl? Karlovari'ye olsun, sizin dükkanınıza olsun.
1: Şimdi efendim şöyle, Türklerin ilgisi Karlovari'ye elbette çok. Tabii buraya ulu önderimiz Atatürk 1918 yılında gelip burada aşağı yukarı 27 gün civarında bir tatili oluyor burada. Onu da bildikleri için genelde bunlar biliniyor. Tur rehberleri tarafından, buraya tur düzenleyen firmalar tarafından bilindiği için vatandaşlarımız bunu merak edip görmek istiyorlar. Nasıl bir yere gelmiş, vatanımız nasıl bir yerde tedavi görmüş diyerek.
0: Türkler de bolca geliyor o zaman.
1: Evet, Türklerden de gelen var. Gelenler oluyor, evet.
0: Bolca. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi işler diliyoruz, hayırlı işler.
1: Sağ olun, biz teşekkür ederiz sizlere geldiğiniz için. Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Dünya bir araya gelse seni elimden alamazlar seni.
4: Ya aramızdaki uçurumlar? Ailelerimizin düşmanlığı?
5: Amansızdı Selim Kantarcı.
3: Bu yola baş koydum Hasan.
6: Koyduk de.
4: Allah'ın emriyle kızını oğluma istiyorum.
6: Dua et ki kadınsın. Yoksa leşin çıkardı buradan.
7: Zeynep'i istemeleri büyük küstahlık. Böyle düşünme Bekir. Bir kızı bir kişi alır. 1000 kişi ister.
6: Benim filinta vurdu mu sağlama vurur.
4: Perişan ettiler muradımı. Sevinsin bütün kantarcılar. Sevinir Mehmet.
7: Haram olacaksın yakında. Herkes Bekir Kantarcı'nın eşini merak ediyor.
3: Hele kapağı bir Gaziantep'e atalım. Orada teyzezadem Ali var Zeynep.
8: Hasan abinin kamyonetiyle gittiler. Gaziantep'e gidiyorlar.
9: Hasan! Murat kaç!
10: Beyaz Güller bugün 16.15'te TV4'te.
11: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Hayatının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni heyecan ve aramızda yeni yarışmacılarımız da var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce isterseniz Sezer Bey'i tanıyalım. Merhabalar.
2: Merhaba Ersin Bey. Sezer Bayram. İstanbulluyum. Doğma büyüme. 35 yaşındayım. Pilotum, daha doğrusu pilot adayıyım. Eğitim sürecindeyim. Bu şekilde renk katmaya geldim lige. İnşallah.
0: Ne kadardır eğitim alıyorsunuz?
2: Yani bir süre aldık pandemiden önce. Daha sonra pandemi sebebiyle ara verildi şirketimiz tarafından. Yakın zamanda tekrardan devam edeceğiz. 2 ay kadar eğitim aldık. Devamı da olacak.
0: Şimdi önünüzde ne kadarlık bir süreç var yani? Aşağı yukarı ne zaman pilot Sezer olarak sizi
2: yani
0: çağıracak arkadaşlarınız?
2: 14 aylık bir süreç var. Arasındaki boşluğu da sayarsak 2 yıl kadar sonra bir anonsta benim adımı duyabilirsiniz.
0: Öyle mi? Ne güzel. Umarım beraberce yolculuk yaparız.
2: İnşallah, çok mutlu olurum.
0: Selda Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nereden katılıyorsunuz?
3: İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Muğla'lıyım. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Kendim bir özel bir laboratuvar kurumunda biyokimya uzmanı olarak çalışıyorum. Uzman hekimim. Aynı zamanda 19 yaşında bir kız annesiyim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. Ama
0: heyecan var.
3: Heyecan var. Formatın içeriğini çok beğendiğim için burada olmak istedim. Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Yeni haftayı sizinle başladık tıpkı Figen Hanım gibi. Merhaba.
4: Merhabalar.
0: Sizi tanıyalım mı?
4: Figen Karaahmetoğlu, Bulgaristan göçmeniyim. 88 doğumluyum. İstanbul'dan katılıyorum.
0: Siz ev ne hanımıyım. İş yapıyorsunuz?
4: Şu an çalışmıyorum, ev hanımıyım. 3 yıllık evliyim.
0: Yarışmaya nasıl katıldınız peki?
4: Yarışmayı izlerken birkaç defa başvuru formunu açtım. En sonunda başvuruyu yaptım. Bugün de buradayım.
0: Bir başvurayım mı, başvurmayayım mı?
4: Evet.
0: Başvurayım mı dediniz. Sonra evet. En sonunda kendinizi burada buldunuz.
4: Evet.
0: Güzel oldu. Başarılar diliyorum. 3 yeni yarışmacımız aramıza katıldı ve Eray Bey de son finalistimiz. Geçtiğimiz haftayı kendisiyle kapattık ama finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 1000 lirayla yeni haftaya giriş yapmış oluyor. Hafta sonu nasıl geçti Eray Bey?
5: Güzel geçti. Hala da son sorunun... Yani son soruya kadar açıkçası hani yine söylemiştim ama hiç beklemiyordum böyle bir sorunun geleceğini. Daha doğrusu daha da zorlaşıyor genelde hani baktığımız zaman. Güzel denk geldi. Bildiğim yerden denk geldi. Hala şoktayım. Hani aradan 2 gün geçmesine rağmen hala şoktayım. Güzel bir sürpriz oldu benim için de.
0: Peki. Formatımızla ilgili olarak hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. 4'er soru olacak. İlk etapta bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri ve sonuncu etapta akıl oyunu etabı, her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum ve eğer hazırsanız başlayalım.
5: Hazırız.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Yeni haftanın ilk sorusu için konu başlığımıza bakalım.

En sevdiğim konu başlığıyla haftaya başlıyoruz. Amerikan animasyon komedi dizisidir. Dizi su altında yaşayan ve diziye ismini veren deniz canlısı ve arkadaşlarının Bikini Kasabası adlı kurgusal su altı şehrindeki maceralarını anlatmaktadır. Short giyen bu ünlü karakter deniz altındaki ananas evinde yaşar. Evcil hayvanı miyavlayan salyangoz Gary, en yakın arkadaşı Yıldız Patrick'tir. Yengeç Restoran adlı bir restoranda kızartma aşçısı olarak çalışmaktadır. Başına sürekli türlü türlü talihsizlikler gelmektedir. Sorumuz gelsin. Su altında yaşayan, deniz canlılarının maceralarını anlatan ünlü animasyon dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bu çizgi film o kadar çok sevildi ve beğenildi ki daha sonra hatta seri halinde filmi de yapıldı. 2014'te, 15'te, en son belki de 2016'da olsa gerek. Acaba cevaplara nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Sünger Bob, kare pantolon.
0: Sünger Bob dediniz. Selda Hanım.
2: Sünger Bob.
0: Eray Bey.
3: Sünger Bob, kare pantolon.
0: Ve Figen Hanım.
4: Sünger Bob.
0: İzledik mi bahsetmiş olduğum çizgi filmi?
2: Evet. Çok fazla değil.
0: Dört yarışmacımız da bu çizgi filmi izlediğini söylüyor. O halde cevaba bir bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Doğru cevap Sünger Bob olacaktı ve tebrik ediyorum. Yeni haftaya 4'te 4 ile başlamış olduk böylelikle. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz.
5: Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız!
6: Saçlara bak! Çürtüme bak! Makas ver bana!
7: Bunu geçirdim. Böyle bir vuruşta Beyyegil'in ağzını paylıverdim. Böyle bir vuruşta.
0: Nostaljik diziler bakalım hangisi? İdealist bir lise öğretmeni olan Afet, anne ve babasını trafik kazasında kaybedince kardeşi Kerem'le birlikte Anadolu'yu şehir şehir dolaşmıştır. Kardeşi Kerem'le birlikte yıllar sonra son sürgün yerleri olan İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ne gelirler. Bu tayin Afet Hoca için yeni bir yaşama başlangıç olacaktır. Pek çok renkli karakterin yer aldığı dizi uzun yıllar geçse de hafızalarda yer etmiştir. Okula ait paraları zimmetine geçiren ve çok para göz olan okul müdürü Amil Sağlam, arada bir geçimini sağlamak için korsan CD satmak zorunda kalan bir öğretmen Cumhur Hoca, okulun hademeliğini yapan Amil Bey'in her işine koşan ve tam bir Ayşe Özgün hayranı olan Mennan, Kopil Ali, Ortega Sedat, Var Mısın Arif, Barbie Gamze, Törpü Yeliz, Beton Ayşe lakaplı okul öğrencileri. Sorumuz gelsin. İdealist lise öğretmeni Afet, kardeşi Kerem, Kopil Ali ve Barbie Gamze gibi karakterlerin yer aldığı dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Senaryosunu Gani Müjde'nin yazmış olduğu bir dizi ve 4 sezon boyunca yayınlanan bir diziydi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Hayat Bilgisi.
0: Selda Hanım.
2: Maalesef anımsayamadım.
0: Eray Bey.
1: Hayat Bilgisi.
0: Ve Figen Hanım.
3: Ben de yanlış anımsamışım, Hayat Dersi.
0: Yanlışlık nerede?
3: Son kısımda.
0: Dersinde. Şimdi 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba puanlar nereye gidiyor? Görüyoruz hep birlikte. Hayat Bilgisi olacaktı. Dizinin ismi. Eray Bey ve Sezer Bey bu dizinin ismini doğru bilerek cevaplı verdiler. Biz hemen 3. sorumuza gelelim isterseniz. Bakalım konu başlığımızda ne var?
4: Zindan.
0: Dizi dünyasından edebiyat dünyasına geçiyoruz. Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarındandır. Türkçülük akımına yön veren isimlerin başında gelir. 1884-1920 yılları arasında yaşamıştır. Askeri okulu bitirip bir süre görev yaptıktan sonra ayrılıp Selanik'e gelerek Genç Kalemler dergisinde yazmaya başladı. Ancak Balkan Savaşı başlayınca tekrar orduya dönmüş, bu savaşın Yanya kuşatmasında esir düşmüştür. Mehdi, Hürriyet Bayrakları adlı hikayeleri esir olduğu dönemde kaleme almıştır. Bir yıllık esaretten sonra İstanbul'a dönerek askerlikten tekrar ayrılmıştır. Arkasında Kaşağı, Sivrisinek, Gizli Mabet gibi birçok klasik eser bırakmıştır. Sorumuz gelsin. Kaşağı, Sivrisinek gibi klasik eserlerin sahibi, ünlü yazarımız kimdir? Süreniz başladı.

0: Sayısız hikayesi vardır bu yazarımızın. Özellikle sivrisinek deyince herhalde anında yazdığınızı düşünüyorum. Acaba cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Ömer Seyfettin.
0: Selda Hanım. Kimse gelmedi mi aklınıza?
2: Demeyeceğim, hayır. Geldi ama yanlış bir şey yazmak istemedim.
0: Eray Bey.
3: Sabahattin Ali dedim ama Ömer Seyfettin.
0: Öyle mi diyorsunuz?
3: Evet.
0: Figen Hanım.
4: Bu sefer bende de cevap yok maalesef.
0: Siz de kocaman bir üzgün surat yapmışsınız.
4: Evet.
0: Şu anda iki tane yazar ismi görüyorum ben. Ömer Seyfettin ve Sabahattin Ali. Acaba üçüncü sorumuzun doğru cevabı ne? Hep birlikte görüyoruz. Ömer Seyfettin olacaktı doğru cevap ve Sezer Bey tek başına bu soruyu doğru olarak cevaplandırdı. Tebrik ediyorum Sezer Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Böylelikle çarpı 2 puan kazandınız. Siz pilotluk eğitimini alırken sadece herhalde havada alınmıyor değil mi eğitim? Onun dışında mesela pilotların kendilerini gösterebilmeleri ve gelişimler açısından başka neler var eğitimde?
1: İki fazda gidiyor aslında eğitim. Önce teorik bir eğitim alınıyor. Bildiğiniz sınıf eğitimi şeklinde. Havacılıktaki işte eğitmenler gelip anlatıyorlar. Orada sonra geçmeniz gereken bazı yazılı sınavlar var. Ardından ikinci faza, yani uçuş eğitimi ağırlıklı olan eğitimlere geçiliyor. Tek motorlu, çift motorlu uçaklar. Ve orada işte havada yaşayacağınız her türlü şey pratik ediliyor. Ardından yine bazı sınavlarla pilotluğa hak kazanıyorsunuz.
0: Peki sadece, yani şunu sormak istedim. Sadece uçakla ilgili, uçuşla ilgili, pilotlukla ilgili mi? Yoksa mesela şimdi edebiyatla ilgili bir soruya doğru cevap verdiniz. Genel kültür var mı? Farklı kategorilerde sınavlarda karşınıza çıkan sorular var mı?
1: Ya aslında yok giriş sınavlarında. Ağırlıklı mühendislik ve vesaire benzeri işte kısa zamanda ön bellek hafızayı vesaireyi ölçen sınavlar var. Ama benim çok öyle bir eğitimim, enformasyonum yok geriye dönük. O sınavları geçmiş bulundum. Aslında benim bütün enformasyonum sözel bilimler üzerine geçmişti.
0: Hayaliniz bu muydu?
1: Değildi diyeyim, aramızda kalsın.
0: Öyle mi? Peki. Artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. Bu etapta son sorumuz geliyor şimdi.

Kısaltmalarla devam ediyoruz yolumuza. Bazı kelimeler daha kolay anlaşılması için ve tanımlanması için kısaltmalarla yazılır. Ülkemizde yapılan sınavların isimlerinde genellikle de kısaltmalar kullanılır. Örnekler vereceğim şimdi. YKS, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı olarak bilinmekte olan bir sınavdır. YDS, Yabancı Dil Sınavı anlamına gelir. ALES, ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavı şeklinde karşımıza çıkar. DGS, Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen bir sınavdır. KPSS sınavının açılımı kamu personelini seçme sınavı demektir. Sorumuz gelsin. TUS yani TUS kısaltmasının açılımı nedir? Süreniz başladı.

0: Son saniye, son anda Sezer Bey bir şeyler yazdı ya da düzeltti bilmiyorum ama cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun.
1: Tıpta uzmanlık sınavı dedim.
0: Sezer Bey'in cevabı bu oldu. Selda Hanım?
2: Tıpta uzmanlık sınavı.
0: Eray Bey?
3: Tıpta uzmanlık sınavı aynı şekilde.
0: Ve Figen Hanım?
4: Tıpta uzmanlık sınavı.
0: Dörtte dört aynı cevabı görüyorum. Tıpkı birinci soruda olduğu gibi. Acaba doğru cevap tıpta uzmanlık sınavı mı? Görelim. Tıpta uzmanlık sınavı doğru cevap olacaktı. Şimdi zaman zaman bu K harfinin okunuşu ile ilgili olarak farklı söylemler çıkıyor. Bir K, bir K. Türk Dil Kurumu'nun aslında sözlüğüne göre okunuşu K'dir. Fakat bazı tanımlamalar tıpkı KPSS az önce söylediğim gibi. Yine aynı şekilde işte bir SSK vardır, KDV vardır. Buna benzer örneklerde artık o kadar oturmuştur ve yaygınlaşmıştır ki adeta okunuşu herkes tarafından öyle bilinir ki onu değiştirmek pek mümkün değildir. Fakat zaman zaman ben burada soruları okurken de detayları verirken de K harfini K olarak da okuyorum. Şimdi K olarak okudum. Bunun açıklamasını da bu vesileyle de yapmış olayım. Doğrusu aslında seslendirmede K'dir. K şeklinde harfi seslendirmek gerekir. Etabı bitirdiğimize göre puan durumuna şöyle bir bakalım. Sezer Bey, 3000 puanla birinci sıradasınız. Eray Bey, son finalistimiz 1000 puanınız var. İkinci sırada Selda Hanım ve Figen Hanım. İki hanımefendinin de puanları şu anda 500. Ama önümüzde daha 8 soru var. O yüzden motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Hemen geçelim ikinci etaba. Cevap soruda, cevap soruda. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevap sorunun içinde çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Sıra dışı oteller. Bakalım aralarında neler var. Sıra dışı otellere İsveç'le başlıyoruz. Her yıl İsveç'in kuzeyindeki Torne Nehri buz tuttuğunda buzdan yapılmış bir otel inşa ediliyor. Buz bloklarından inşa edilen otel elle oyulmuş, ayrı ayrı tasarlanmış buz suitleri ve buzdan yapılmış mobilyalarla sıra dışı oteller arasında yer alıyor. Hollanda'nın kanalları üzerinde petrol platformlarında kullanılan turuncu kurtarma botları ilginç bir otel odası haline getirilmiş. Çin'de kapsül oteller oldukça yaygın. Klostrofobisi olanların asla tercihi olamayacak küçüklükteki kapsül odalara sahip olan bu otellerde odanıza girerken ayakkabılarınızla da vedalaşmanız gerekiyor. Terk edilmiş Boeing 747 Jumbo Jet metal çöplüğüne götürülmekten kurtarılmış. Stockholm'un Arlanda Havalimanı'nda 25 kişilik sıra dışı bir otel olarak da hizmet veriyor. Sorumuz gelsin. Kurtarma botlarını otel odası olarak kullanan otel hangi ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Bu ilginç, sıra dışı otellerden ilk defa duydunuz var mı?
1: Tamamı.
0: Tamamı mı?
1: Hepsini ilk defa duydum.
0: Selda Hanım duymuş muydunuz?
2: Çin'dekini ve İsveç'tekini duymuştum.
3: Hepsini duymuştum da söylemeyeyim şimdi. Bu oteli duymamıştım. Hani hangi ülkede olduğunu söylersem cevabı söylemiş olacağım o yüzden.
0: Abi, sorduğumuz sorunun
3: evet.
0: Nerede olduğunu yazdınız ama oteli ilk defa duydunuz diyorsunuz.
3: Evet, aynen öyle.
0: Figen Hanım?
4: Sadece Çin'deki kapsül otelleri duymuştum. O kadar.
0: Kapsül otel aslında Çin'de, Japonya'da, birçok ülkede de var ufacık oteller. Yani otel mi desek ona, başka bir şey mi desek, UFO aracına benzer böyle bir yapısı olduğunu ifade etmek lazım aslında. Ama dünyanın en sıra dışı otellerinden bir tanesi de Tanzanya'da. Orada bir ada var ve normalde hani denizin ortasında bir sal vardır ya.
2: Evet.
0: Salın üzerine inşa edilmiş bir oteldir. Üst tarafı oturma, alt taraf yatak odası. Aşağı iniyorsunuz, suyun altında yatıyorsunuz ve tamamen balıkların içerisinde, denizin içerisinde, okyanusta en sıra dışı otellerden bir tanesi. Gidip gördün mü? Hayır. Gidip görmedim ama biliyorum. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey?
1: Hollanda.
0: Selda Hanım?
2: Hollanda.
0: Eray Bey?
3: Hollanda.
0: Figen Hanım?
4: Hollanda.
0: Hollanda'ya giden var mı?
4: Hayır.
2: Evet.
0: Gittiniz mi?
2: Amsterdam'a gitmiştim.
0: Amsterdam'a gitmiştiniz.
2: Evet.
0: Peki Hollanda cevabını verdiğinizde Amsterdam'a gidişiniz aklınıza geldi mi?
2: Şu an sadece soruya odaklandığım için çok da aklıma gelmedi.
0: Gelmedi.
2: Hayır.
0: Peki o zaman görelim acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Hollanda'nın kanalları üzerinde petrol platformlarında kullanılan turuncu kurtarma botları ilginç bir otel odası haline getirilmiş. Cevap soruda. Hollanda doğru cevap olacaktı. Böylelikle yine 4 yarışmacımızın doğru cevap verdiğini görüyoruz. 5. sorumuzu geride bıraktık. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Türküler diyarına gidiyoruz şimdi. Sarı Gelin türküsü en çok dinlenen türküler arasında yer almaktadır. Bu türkünün hikayesi Erzurumlu bir gençle Hristiyan olan Kıpçak Bey'in sarı saçlı kızı arasında geçmektedir. Türklerin büyük bir kolunu teşkil eden Kıpçakların diğer adı da Kuman'dır. Eski dönemlerin birinde Çoruh Nehri'nin kıyılarında yaşayan Kıpçak Bey'in sarı saçlı kızı vardır. Erzurumlu bir genç Kıpçak Bey'in kızına aşık olur. Hem Erzurumlu gencin ailesi hem de Kıpçak Bey'i bu sevdaya karşı çıkarlar. Erzurumlu genç sevdiği Kıpçak kızına şiir yazar ve daha sonra da kızı kaçırır. Kaçan iki sevdalı gencin peşine Kıpçak Bey'in adamları düşer. Kovalamaca sonunda Erzurumlu genç Bey'in adamları tarafından öldürülür. Sorumuz gelsin. Sarı Gelin türküsünün konusunda geçen Kıpçak Beyliği'nin diğer adı nedir? Süreniz başladı.

0: Neredeyse 800 yıl önce yaşanmış olan bir aşk hikayesi. Tıpkı Ferhat Ali Şirin, tıpkı Leyla ile Mecnun aşkı gibi böyle bir aşk. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Kuman.
0: Selda Hanım.
2: Kuman.
0: Eray Bey.
3: Cevap yok.
0: Son anda o gülücüğü mü yaptınız?
3: Evet. Ben daha çok nehre odaklandım. O yüzden Çorum Nehri.
0: Orada kaldınız.
3: Orada kaldım.
0: Figen Hanım.
2: Ben de kuman olarak anladım. Bu şekilde cevap verdim.
0: Kuman, kuman, kuman. Yani diğer yarışmacılarımızla aynı cevabı verdiniz.
2: Ha, human diye anladım onlarınkini de.
0: Ama aynısını yazdınız.
2: Aynısını yazmışım.
0: Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Türklerin büyük bir kolunu teşkil eden Kıpçakların diğer adı da kumandır. Cevap soruda. Kuman doğru cevap olacaktı. Sezer Bey, Selda Hanım ve Figen Hanım bu soruyu doğru olarak cevaplandırdılar. Buradan da Erzurum'a da selam ve sevgilerimizi de gönderelim. Çok da severim Erzurum'u. Çok da gitmişliğim de vardır. Ve böylelikle yeni sorumuza da geçiş yapalım isterseniz. İşte yedinci sorumuz.

Tıbbi bitkiler dünyasındayız. Tıbbi bitkiler, ilaç sanayi, kozmetik, diş macunu, aroma, meşrubat, sabun imalatı gibi birçok alanda kullanılan bitkilerdir. Bunların başında gelen kekik, anzer, anuk ve dağ çayı gibi isimleriyle de bilinir. Yüksek kolesterol, soğuk algınlığı, kabızlık ve mide rahatsızlıklarında kullanılır. Çarkıfelek, fırıldak gülü olarak da bilinir. Özellikle uyku düzensizlikleri, baş ağrıları ve anksiyete de yaygın olarak kullanılır. Yavşan adıyla da bilinen tarhun sindirime yardımcı olur ve idrar sökücüdür. Aynı sefa bitkisi, portakal nergisi ve kandil çiçeği gibi isimleriyle de bilinir. Yara tedavisinde destekleyicidir. Böcek ısırıklarında ve bebek pişiklerinde de kullanılır. Altın otu, ölmez çiçek ve altın çiçeği gibi yöresel isimlerle de anılır. Böbrek kumu döker, ülser ve gastrit iyileştirmede kullanılır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre fırıldak gülü olarak bilinen tıbbi bitkinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Cevapları görmeden önce bunların biliyorsunuz şifalı bitki olarak geçiyor her biri ama bir tavsiye, bir tedavi amaçla burada verdiğim bilgiler olmadığını daha önceki bölümlerde olduğu gibi tekrar edeyim. Herhangi bir sağlık probleminde önce mutlaka hekime başvurulmalı ve onun tavsiyesiyle birlikte ne alınacaksa ilaç o şekilde alınmalı değil mi hocam? Selda hocam.
1: Kesinlikle ilk başvuru olmaması gerektiği gibi hekimin verdiği tedavi protokolü içerisindeyken araya böyle ürünlerin konulması tedavi sürecini olumsuz da etkileyebileceği için dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Çünkü kimde nasıl bir etki olabileceğini tahmin etmek mümkün evet. değil. Bazısına alerjimiz olabilir, farklı bir yan etkisi olabilir.
1: Toksik
0: tedavi amaçlı kullandığımızı olabilir. Düşünüp aslında daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Evet. Bu bakımdan sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kullanım açısından ya da tedavi amaçlı bir tavsiye değildir.
1: Kesinlikle.
0: Dedikten sonra hemen cevaplara bakalım. Buyurun lütfen. Sezer Bey.
2: Çarkıfelek.
0: Selda Hanım.
1: Çarkıfelek.
0: Eray Bey.
3: Çarkıfelek.
0: Ve Figen Hanım.
4: Çarkıfelek.
0: Biliyor muydunuz bahsetmiş olduğum bu otlarla ilgili, bitkilerle ilgili?
2: Duymuştum.
3: Ben bilmiyorum.
1: Bunu bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz.
1: Evet.
0: O halde acaba dört yarışmacımız da doğru cevap verdi mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. Çarkıfelek fırıldak gülü olarak da bilinir. Özellikle uyku düzensizlikleri, baş ağrıları ve anksiyete de yaygın olarak kullanılır. Cevap soruda. Çarkıfelek doğru cevap olacaktı. Hocam bu bitkiyi biliyor musunuz? Genellikle aslında ben çarkıfelek ismini hep süs bitkisi, süs çiçeği olarak.
1: Evet ben çiçek olarak düşündüm. Bu amaçla kullanıldığını duymamıştım.
0: Figen Hanım sizin nasıl çiçekler aranız?
4: Yani idare eder. Bitki çayları çok kullanırım genelde. Ama çarkıfeleği ben de ilk defa duydum.
0: Çiçek peki? Evde çiçek var mı? Bakar mısınız?
4: Çok fazla bakamıyorum. O evde konuda pek iyi değil.

0: çiçek var. Var ama mı? Pek iyi değilim o konuda. Genelde solmayla sonuçlanıyor.
1: Eyvah! Sulamayı mı unutuyorsunuz?
0: Aslında suluyorum da ama bazen unutuyor olabilirim.
1: Peki. Şimdi artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. 8. sorumuz, yani 2000 puan değerindeki son sorumuz geliyor. Önce konu başlığına bakalım.

Mengüceklerden biridir. Mengücek oğulları isminin kurucusu Mengücek Gazi'dir. Erzincan civarında kurulan bu beyliğe 1. Alaaddin Keykubat son vermiştir. Danişment oğulları Tokat, Amasya ve Kayseri sınırlarını kapsayan bölgede Ahmet Gazi Bey tarafından kurulmuştur. Ahmet Gazi kendi adına para bastıran ilk beydir. Çalka Beyliği ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey tarafından İzmir civarında kurulmuştur. Denizcilik faaliyeti gösteren ilk beyliktir. Sorumuz gelsin. Saltukoğulları Beyliğini kim kurmuştur? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniyeniz. Ve süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Sezer Bey.
1: Ebu Kasım.
0: Selda Hanım.
2: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Eray Bey.
1: Saltuk Bey. Olabilir
0: Saltuk
1: yani.
0: Bey.
1: Belki.
0: Saltuk oğullarını kursa kursa Saltuk Bey kurmuştur dediniz.
3: Nasıl aklıma gelmedi ya?
0: Sezer Bey ne diyorsunuz?
3: Nasıl benim aklıma gelmedi diye hayıflanıyorum şu anda. Tüh.
0: Figen Hanım siz ne diyorsunuz bu işe?
4: Keşke benim de aklıma gelseydi ama maalesef kaçırdım.
0: Peki doğru cevaba gidelim o halde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Ebu Kasım tarafından kurulan Saltuk oğulları Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerden biridir. Cevap soruda. Yine tek doğru cevap. Yine Sezer Bey. Tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz kendisini.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Böylelikle bu etapta da bir duble yaptı Sezer Bey. Puanı 8700 oldu. Şu anda birinci sıradasınız. Ve rakiplerinize bakarsak eğer, onlar bir hayli aşağıda kaldılar. Selda Hanım, 2200 puanınız bulunmakta. Aynı puana sahipsiniz. Figen Hanım, yine 2200. Ve son finalistimiz Eray Bey. Rap sorusu bekliyorsunuz herhalde.
1: Ha? Yani olursa fena olmaz. Performansımı hiç beğenmedim bugün.
0: Vallahi ben de beğenmedim. Araya bir rap atsak mı acaba?
1: Soru gelirse neden,
0: neden böyle oluyor Eray Bey, Eray Bey?
1: Bakalım göreceğiz. Son soruya kadar her şey değişebilir.
0: Peki yeni etaba başlayalım o halde. Şimdi akıl oyunu etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var ve her biri 3000 puan değerinde. 9. sorumuz geliyor.

Dama aslında hepimizin bildiği bir oyun. Satranç ve tavla oyunlarına benzerliğiyle bilinen dama oyunu eski dönemlerden bu yana oynanır. Dama tahtasındaki kareler siyah ve beyaz olmak üzere 32'şer şekilde ikiye ayrılır. Karşılıklı iki kişinin oynadığı damanın mucidi Yunanlı savaşçı Palamet olarak geçse de bazı kaynaklarda ilk önce Mısır'da oynandığı yazmaktadır. Her oyuncunun siyah ve beyaz toplam 16 taşı bulunur. Taş dizilimi gerçekleştirdikten sonra oyun başlar. Taşlar birer sırayla karşı tarafa ilerletilir. Hamlelerde amaç karşıdakinin taşlarını almak ve rakip sahaya gidip dama yapmaktır. Sorumuz gelsin. Dama tahtasında kaç kare vardır? Süreniz başladı.

0: aramızda dama bilen değil de dama bilmeyen var mı diye sormak istiyorum. Figen Hanım, bilmiyor musunuz?
1: Maalesef.
0: İlk defa mı duydunuz? Oyunu biliyorsunuz ama değil mi?
1: Oyunu biliyorum
0: yani
1: da.
0: Yani biliyorsunuz derken oynamaktan...

0: bahsetmiyorum. Ha,
1: oyunu biliyorum da oynamayı bilmiyorum.
0: Hiç oynamadınız?
1: Oynamadım.
0: Satranç?
1: Satranç da oynamadım.
0: Hayda.
1: Ama tavla oynadım.
0: Tavla bilirim diyorsun.
1: Onu biliyorum.
0: İyi bilir misiniz?
1: İdare eder.
0: Eşinizle oynadınız mı tavla?
1: Oynuyoruz.
0: Güzel. Eray Bey?
2: Tabii ki. Yani fazlasıyla oynamışımdır.
0: Net bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Bu kez netti.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki acaba kaç kare var? Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey?
3: 64 kare var.
4: 64.
0: Selda Hanım'ın cevabı da aynı. Eray Bey?
2: 64.
0: Ve Figen Hanım?
1: 64.
0: O zaman hemen doğru cevaba gidelim. 64 doğru cevap olacaktı ki cevabı sorun içerisinde de vermiş olduğum puanlar arttı. Finale doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Önümüzde 3 soru kaldı ve işte yeni sorumuz.

Konu başlığımız Niagara Şelaleleri. Niagara Şelalesi, Amerika ile Kanada arasında yer alan Niagara Nehri üzerinde bulunan dünyaca ünlü bir şelaledir. 1950'de yapılan bir anlaşma sonucunda Amerika ve Kanada arasında paylaşılmıştır. Şelalenin Kanada tarafında yer alan ve at nalına benzediği için Horseshoe olarak anılan bölümü 57 metre yükseklikten akar ve 670 metre genişliğindedir. Amerika tarafında bulunan Amerikan şelaleleri 58 metre yükseklikten akar, 320 metre genişliğindedir. 10 bin yıl önce Kuzey Kutbu'ndan gelen buz kütlelerinin çöküntüleriyle oluştuğu düşünülmektedir. Niagara şelalesinden yarım dakika içerisinde yaklaşık 168 bin metre küp su akmaktadır. Bu nedenle Amerika ve Kanada için oldukça büyük bir elektrik enerjisi kaynağıdır. Sorumuz gelsin. Horseshoe Şelalesi, Amerikan şelalelerinden kaç metre daha geniştir? Süreniz başladı.

0: Tarihi bir kenara koyarsak aslında 4 tane yükseklik metresi ve genişlik metresi verdim. Ama diğer detaylar kafanızı karıştırmış olabilir. Selda Hanım, cevaba öyle bir baktınız ki ben ne yazdım der gibi.
1: Evet. Aklımda kalanlarla bir hesap yaptım.
0: Peki görelim o zaman o hesabı. Buyurun lütfen cevaplarınız. Sezer Bey.
2: 350 mi demişim Ersin Bey, öyle hatırlıyorum ama.
0: 350 demişsiniz.
2: 350 demişim, evet.
0: Selda Hanım.
1: Ben 290 buldum.
0: 670 ve 380'i görüyorum ben
1: öyle
0: orada.
1: Öyle anımsadım.
0: Eray Bey.
3: 200 dedim.
0: Net olayım dediniz.
3: Net olsun. Ama küsuratı vardır diye düşünüyorum.
0: Figen Hanım.
4: Benim aklımda kalmadı maalesef.
0: Kalmadı. Şu anda 4 tane yarışmacımızın 3'ü bir tahminde bulundu. Bir tek Figen Hanım'da yanıt yok. Acaba doğru cevap var mı aralarında? Görelim. 350 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Sezer Bey'i. Tek başına bu etapta da 6000 puanı hanenize yazdırarak 15.450 oldunuz Sezer Bey. Eray Bey'in öyle bir bakışı vardı ki, bilmiyorum kamera yakalayabildi mi ama. Ya nasıl bildi? Bu kadar da olmaz canım filan der gibi bir baktınız ya.
3: Yok biz gidelim diye baktım aslında.
1: Evet çok korktuk.
0: Bu kadar erken mi pes ettiniz?
3: Yani aslında pes etmedim ama modum biraz düştü. Son soruları bekliyorum.
0: Şimdi tabii modunuzun düşmesinde şu anki puan durumunun çok çok önemli bir etkisi var. Biraz da ben matematik yapayım. Acaba Sezer Bey bu soruya doğru cevap vererek adını finale yazdırma garantisini elde etti mi? 15.450 puanınız var. En yakın rakipleriniz Selda Hanım ve Figen Hanım. Eray Bey'in 2.750'si var. 12.000 puan toplama ihtimaliniz var Selda Hanım. 14.950 yapar. Eray Bey 14.750 yapar. Figen Hanım da yine aynı şekilde 14.950 yapar. Bu cümlelerin sonunda karşımıza çıkan sonuç şudur. Eşittir. Sezer Bey, finaldesiniz.
1: Finalde.
2: Teşekkür ederim.
0: İki soru kala finale çıkmayı garantilediniz. Tebrik ediyorum. Müthiş bir performans oldu. Gerçekten olağanüstü. Şu ana kadar çünkü son soruda Eray Bey bunu gösterdi. 11. soruda gösteren oldu. Ama 10. soruda böyle bir tablo bu zamana kadar karşılaşmamıştık. Ya da karşılaştıysak belki bir ya da iki tanedir. Bu anlamda önemli bir başarı oldu. Fakat her şey bitti mi? Bitmedi. Çünkü gidecek olan yarışmacımızı belirleyeceğiz. Bu yüzden diğer 3 yarışmacımızın arasındaki mücadele devam ediyor. Ve yeni sorumuz gelsin.

Indiana Jones 11. sorumuzun başlığı. Indiana Jones başrolünde Harrison Ford'un oynadığı 4 filmden oluşan bir seridir. Serideki filmlerin isimleri şöyledir. Kutsal Hazine Avcıları, Kamçılı Adam, Son Macera ve Kristal Kafatası Krallığı. 1981 yılı yapımı olan Indiana Jones, Kutsal Hazine Avcıları'nın yönetmeni Steven Spielberg'tir. İlk film 386 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin ikinci filmi olan Kamçılı Adam, 1984 yılında Steven Spielberg imzasıyla seyirciyle buluştu ve 333 milyon dolar hasılat elde etti. İlk iki filmin getirdiği başarı sonrasında merak uyandıran Indiana Jones Son Macera filmi 1989 yılında gösterime girdi. 494 milyon dolar hasılat yapan üçüncü filmin yönetmen koltuğundaki isim değişmedi. 2008 yapımı olan Indiana Jones Kristal Kafatası Krallığı 786 milyon dolar hasılatla dörtlü serinin en yüksek getiriye sahip filmi oldu. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Indiana Jones serisindeki son iki filmin hasılatı toplam kaçtır? Süreniz başladı.

0: son film biraz daha zorlasa aslında 3 filmin toplamını bile geçecekmiş neredeyse. Ama biz son 2 filmi sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey.
1: 1 milyar 280 milyon dolar.
0: Selda Hanım.
2: Hatırlayamayacağım.
0: Eray Bey.
3: 59 milyon yazdım ama bir sebebi yok.
0: Bir sebebi yok diyorsunuz. 2 film yani.
3: Yılları, evet yılları aklımda tutmaya çalıştım.
0: Figen Hanım.
4: 780 milyon dedim ben de, tamamen salladım.
0: Salladınız. Peki, acaba doğru cevap ne? Buyurun görelim. 1 milyar 280 milyon dolar yok artık diyorum ben de. Sezer Bey'i tebrik ediyorum.
2: Bravo.
0: Olağanüstü.
1: Teşekkür ederim. Bu biraz şansı oldu. Küsürlerini var diye düşündüm ama yokmuş.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 21.450 puan. Tek başınıza yine bildiniz. Ve rekora doğru gidiyorsunuz. Puan rekoru. Yani birazdan göstereceğiniz performans sizin bu zamana kadar en fazla puan almanızı sağlayabilir. Bu yüzden sizin de iddianız belki final için değil ama en azından bu rekor için herhalde olacaktır diye düşünüyorum.
1: Olacak. Deneyeyim. Peki. Şansımı deneyeceğim.
0: Diğer yarışmacılarımıza puan veremiyoruz. Ve aramızdaki bir yarışmacımıza veda edeceğiz. Şu anda en yakın isim Eray Bey ama sadece 200 puanlık fark olduğunu da ifade edeyim. Onun da netleşmesi için yeni sorumuzu görüyoruz. Müzik dünyamızın sevilen bir ismi Sibel Can'la final öncesindeki son sorumuz. Sibel Can 1970 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Günah Bize albümünü çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. 1997 yılında Serdar Ortaç'ın bestelediği Padişah parçasıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. 1996'da Kaldırım Çiçeği, 1997'de Gülüm, 1999'da Bize Ne Oldu ve son olarak 2002'de Berivan adlı dizilerde kamera karşısına geçti. 2007 yılında Akşam Sefası adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçasıyla da büyük başarı yakaladı. 2016 yılının Nisan ayında Arabesk adlı albümünü çıkardı. Sorumuz gelsin. Sibel Can'ın seslendirdiği Padişah parçası ile Çakmak Çakmak parçası arasında kaç yıl vardır? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz. Bir rekor gelir mi? 1. 2. Kim gidecek? Ve kimler kalacak? Ne oldu Eray Bey?
1: Galiba ben gidiyorum.
0: Şimdi de el sallamaya başladınız.
1: Galiba ben gidiyorum.
0: Öyle mi? Daha cevapları görmedik. Nereye?
1: Emin değilim çünkü şu an.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Sibel Can dinler miyiz? Selda Hanım?
2: Ben çok severim.
0: Seversiniz.
2: Evet.
0: Var mı bildiğiniz şarkısı?
2: Var tabii ama ben yorumunu çok güçlü bulurum. Hatta onunla ilgili bir hayalim de var. Henüz gerçekleştiremedim. Çok yakından izlemek istiyorum.
0: Yani bir konserine mi
2: gitmek istiyorsunuz? Konserine gittim.
0: Ha, gittiniz.
2: Ama çok daha yakından bir, öyle güzel bir ortamda dinlemeyi çok arzu ediyorum.
0: Yani bir yerde sahne alsın, sahnenin önünde masanız olsun.
2: Mümkünse evet.
0: Siz ailenizle beraber, tam
2: tek
0: böyle size bakarak. Öyle mi?
2: Bir sorun değil, evet.
0: Başınızdan aşağıya çiçekler falan?
2: Yok. Sadece çok yakın temasta olmayı çok arzu ediyorum. Yani o şekilde dinlemek istiyorum. Öyle bir hayalim var.
0: Hiç tanışmadınız?
2: Henüz değil.
0: Umarım bir gün tanışırsınız. Hayat tesadüflerle dolu.
2: Tabii.
0: Ki birçok sanatçı, oyuncu tesadüflerle mesleğe başlayan ve ardından da hayali olmasa da başka bir mesleği yapan birçok isim vardır. Yanınızda şu anda Sezer Bey de onlardan birisi.
2: Evet.
3: Bu devirde kimse sultan değil diyerek ben de konuyu kendinden atıyorum.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen, buyurun. Sezer Bey.
3: 10.
0: 10 dediniz. Selda Hanım.
2: 10.
0: 2007-1997 yapmışsınız. Dedim. Eray Bey.
1: 29 diyerek eleniyorum.
0: Rüyen Hanım.
4: 7 yıl.
0: 7 yıl. O kadar emin misiniz yanlış olduğuna?
1: Yanlış olduğuna eminim. Belki. Çünkü 87 değildi, 97 idi o. 10 da değil ama 19 cevap.
0: Ha, 10 da değil 19.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Siz 29 yazdınız.
1: Evet.
0: 2 10'u elediniz. 7 zaten değil diyorsunuz.
1: Yok, 7 de değil.
0: Peki. O zaman bu kadar iddialıysa Eray Bey, hatta daha doğru cevabı görmeden bile veda ettiyse, buyurun görelim. Doğru cevap 10 olacaktı ve Sezer Bey ile Selda Hanım. Kapanışı en azından güzel yaptık.
2: En azından, evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Bu da demek oluyor ki siz bizimle devam ediyorsunuz.
2: Sanırım.
0: Çünkü ikinci oldunuz.
2: Teşekkür
0: ederim. Figen Hanım, üçüncü oldunuz. Belki puan alamadınız. Özellikle son sorular istediğiniz gibi gitmedi. Ama yarın tekrar beraberiz. Ve Eray Bey, son finalistimiz. Bugün veda ediyoruz size.
1: Evet, bir tek üçüncü olamadım. Ona üzülüyorum. Keşke üçüncü olup sonra dördüncü olsaydım. Onun dışında çok eğlenceliydi. Eğlenmeye geldik zaten buraya. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
4: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Kitabı size hediye olarak takdim edeceğiz. Ümit ediyorum ki güzel ayrılırsınız buradan. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hem rap müzik hayatınızda hem de aynı zamanda mesleğinizde, tasarımcılıkta da başarılar dileyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sezer Bey, size en son geldim. Neden? Şimdi final için kutlamıştım çünkü. Ama diğer yarışmacılarımızın alkışlarıyla beraber şu anda puan rekoru için sizi alkışlıyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Doktor Mehmet Bey 21.700 puan almıştı. Bu zamana kadar cevap soruda yarışmasında. Rekor kendisine aitti. 22.950 puanınız var. Ve şu an için programın, yarışmanın en fazla puan yarışmacısı unvanı artık Sezer Bey'de. Sizinle finalde karşı karşıya geleceğiz. Böyle bir performansın 5.000 lirayla beraber pastanın kreması olmasını çok arzu ederim gönülden. Hak ettiniz çünkü.
1: İnşallah.
0: Ama ne olacak hep birlikte göreceğiz.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
6: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
5: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
7: Ama acı çekiyorsun.
5: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
6: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
8: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
7: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
9: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
10: Ağlat, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
5: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
6: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
5: Hayır.
11: Hicran bugün 18'de TV4'te.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Sizi eşsiz dünya

0: Tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Cevap soru da final heyecanıyla devam ediyor. Haftaya öyle bir başlangıç yaptık ki bir rekor geldi. Sezer Bey şu anda finalde karşımda. Bir kez daha tebrikler Sezer Bey.
1: Teşekkür ederim. Benim için de sürpriz oldu aslında. Yani biraz da denk geldi herhalde aşina olduğum şeyler. İnşallah finalde de böyle bir performansa devam ederiz.
0: Ya bir şeyi yalnız net anladım. Hatırlarsanız eğer yarışma içinde size dedim ya, sadece uçuşla ilgili, pilotlukla ilgili, havayla ilgili mi sorular yöneltiliyor? Genel kültür ya da farklı tarzda sorular var mı? Siz hayır yok demiştiniz. Olsaymış yine neyle karşılaşacağımızı net bir şekilde görmüş olduk aslında.
1: Yani olsaydı keşke o zaman. Çok zorlu bir süreçti. Ben de iyi olurdu benim için de ama ben de şu an kendimi görmüş oldum. Biraz daha test etmiş oldum. Finalde de inşallah aşina olduğum bir konu gelir de bu performansa yakışır bir şekilde noktayı koyarım diye düşünüyorum.
0: Evde de yarışıyor muydunuz bizi
1: evet,
0: izlerken?
1: Evet, zaten başvurum da öyle oldu. İzlerken dedim ki hani iyi cevaplar veriyorum gibi geldi. Tabii evde biraz kaçabiliyor cevaplar çünkü dikkatiniz dağılıyor falan. Ama iyi de evdeki performansımda. Burada da güzel gitti, iyi konsantre oldum.
0: Ya özellikle son bölüme geldiğimizde arka arkaya tek başınıza bilmeniz bir rekoru da getirmiş oldu.
1: Evet.
0: Ve az önce dediğim gibi gerçekten bu performansa 5000 lira çok yakışır.
1: İnşallah.
0: Gönülden istiyorum ki şunu hemen bir an önce size takdim edeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama bu bana bağlı değil.
1: Ben de alacağımı düşünüyorum gönülden bir şekilde. Umarım olurum.
0: Peki, final sorumuza geçelim mi?
1: Buyurun.
0: Sezer Bey için final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Şimdi biraz karayollarında bir yolculuğa çıkacağız. Türkiye'de farklı yollarda araçların uyması gereken yasal hız sınırları mevcuttur. Yerleşim yeri içerisindeki hız sınırı otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet, kamyon ve kamyonetler için 50 kilometredir. Ancak bu sınır tehlikeli madde taşıyan araçlar için 30, iş makineleri için 20'dir. Otoyollarda otomobiller için hız sınırı 120'dir. Minibüs ve otobüsler için 100, kamyonetler için 95, kamyonlar için 90, motosikletler için ise 100 kilometre hızdır. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için 70'tir. İş makineleri özel izin olmadan otoyollara giremez. Hız sınırı bölünmüş yollarda otomobiller için 110, minibüs ve otobüsler için 90, kamyon ve kamyonetler için 85, motosikletler için 90'dır. Bu sınır tehlikeli madde taşıyan araçlar için 60, iş makineleri için de 20'dir. Sorumuz gelsin. Otomobiller için otoyollardaki hız sınırı, bölünmüş yollardaki motosikletler için olan hız sınırından kaç kilometre fazladır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Araba kullanır mıyız Sezer Bey?
1: Kullanıyorum.
0: Biz hep havada yolculuk yaptık. Mesleğinizden falan bahsettik ama yere ilk defa iniyoruz şu anda finalde.
1: Havada daha yolculuk yapmak nasip olmadı kokpitte. Karada çok yaptım ama geçmiş iş tecrübelerimde hep genellikle yollardaydım. Ama tabii biraz kafam karışmış olabilir. Bakacağız şimdi.
0: Otomobillerle aramız nasıl?
1: İyidir.
0: Var mı merakımız yoksa?
1: Yok, merakım yok. Tamamıyla mecburiyetten kullananlardanım. Çok sevmem. Mesela öyle motor bilgisi olur kiminin. Daha sesinden anlar hani. Şurası bozulmuş, burası bozulmuş. Ben pek anlamam. Sadece gidiyor mu gidiyor. İşte hani genellikle işi ehline bırakırım bir şey olduğunda da. Öyle çok ilgim, merakım yoktur.
0: Bana yeter diyorsunuz.
1: Yettiği kadar.
0: Bir yerden bir yere götürsün.
1: Evet, güvenli bir şekilde gidiyorum. O bana yetiyor.
0: En önemlisi de zaten güvenli gidebilmek.
1: Evet, en hızlı
0: şimdi
1: gidiş
0: güvenli. Şimdi bu ısınırlarını verdik. İzleyicilerimizi hem bilgilendirdik. Herkes bildiğini düşünebilir. Ama tabii ki zaman zaman o tabelalarla karşılaşsak dahi aklımızdan gidebiliyor. Araba kullanırken, yoldayken. Bunu tekrar hatırlatmak için hem de aynı zamanda hız sınırına özellikle dikkat etmeleri açısından da izleyicilerimize bir aktarma yapmak istedik. Fakat bunu yaparken de bir cevapta beklentisi içerisindeyiz. Sezer Bey, ben sorumu sorduğum anda anında kaleme aldı, bir şeyler yazmaya başladı. Ve erkenden de bitirdiniz. Bu beni biraz daha umutlandırıyor. Sanki cevap verecekmişsiniz gibi hissediyorum. Ama tabii ki sormak da görevim. Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Yani bana böyle hani büyük dünya kupalarında falan çok iyi oynayan yıldız oyuncular penaltı kaçırır ya. Öyle bir şey gibi hissediyorum şu anda. Böyle bitiriş öyle olacak sanki gibi geldi. O yüzden tereddütteyim. %80 eminim aslında cevabından ama. Şu an şunun arasındayım Ersin Bey. Hani bu performansın üstüne bir de cevap vereyim. Yaldızlıyım ya da vereyim cevap yanlış olursa gibi de bir düşünce var. O yüzden çok aradayım.
0: Emin olmadığınız konu hangisinin?
1: Otomobillerin hız sınırı otoyollarda 120, bundan eminim. Kendim de kullandığım için. Bölünmüş yollarda da motosikletler için sanki 95 dediniz. Otoyollarda çünkü kamyonetler için de 95 dediniz. Acaba onunla mı karıştırıyorum diye aradayım şu anda. Emin değilim. Motosikletler otoyolda 100'dü ama bölünmüş yolda 95 miydi? Yani cevap 25 mi? Tam emin değilim. Versem mi vermesem mi aradayım.
0: Şimdi emin değilsiniz tabii ki.
1: Yok, değilim.
0: Ne kadar eminsiniz?
1: %80.
0: %80 eminsiniz.
1: İyi bir oran mı, ne dersiniz?
0: Yani %80. Şimdi finale çıkan yarışmacılarımız %2'yi de duydum ben. Mustafa Denizli hocamın kulakları çınlasın.
1: 51.
0: %51 diyen de duydum. %80'i çok fazla duymadım. Ama %80'i duyup da veda ettiğim finalistimiz de oldu. O yüzden ben bir yorum yapmayayım.
1: O zaman şöyle yapalım. Mustafa hocam beni affetsin eğer izliyorsa. Ben %80 ile cevap vermeme hakkımı kullanayım. %80 eminlikle. Doğru cevabı da verecektiysem eğer şanımız yürüsün diyelim, ne diyelim artık.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Bu da demek oluyor ki ben burada devam edeyim. Belki bir sonraki yarışmada kendimi daha iyi gösterebilirim diye 1000 lira takdim ediyorum size.
1: Doğru.
0: Yarın tekrar beraberiz.
1: Evet.
0: Bir tahmininiz var ama.
1: Cevabı.
0: O %80'i bir görelim bakalım. %80'de ne yazıyormuş?
1: 25 yazıyor olması lazım. Biraz karman çorman oldu ama 25.
0: 120'yi eminim dediniz. 95'te tereddütüm var dediniz. Ve cevap 25 olarak bir tahminin var burada. Bakalım o halde acaba 25 deseydiniz, %80'i kullansaydınız ne olacaktı? İşte final sorumuzun cevabı. Size veda edecektik o zaman. İyi ki dememişsiniz. Bazen çok fazla ihtimaller karşımıza pozitif sonuçlar da çıkartabilir.
1: %51 olursa bir daha cevap vereceğim. Mustafa hocama da saygılar olsun buradan o zaman.
0: %20 ile burada kaldınız.
1: Evet, kaldım.
0: Evet, iyi oldu yalnız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın beraber olacağız. Sezer Bey, Sağ olun. Puan rekortmenimiz.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde yolculuğumuz Kıyıköy'den başlayacak. Ardından Vize'de olacağız. Ve her iki yerleşimin de tarihi yapılarını, doğal oluşumlarını birlikte gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Bir zamanlar Bizans imparatorlarının sayfiye yeri olarak kullandıkları kıyı köy, balık sırtı bir yarımadanın üzerine kurulmuş. Tıpkı İstanbul gibi o da denize doğru uzanıyor ve bu sayede de güvenliği yüksek bir yerleşim olmuş. Sadece bu özelliğiyle değil, iki tarafında dereler var. Papuçdere ve Kazandere. Bunlar ıstırancalardan süzülerek gelen, sakin ve durgun akan dereler ya da nehirler diyebiliriz. Bunun dışında yine yarımadanın iki tarafında bulunan koylar güvenli bir liman sağlıyor. Özellikle Karadeniz bu konuda biraz sıkıntılıdır. Tarih boyunca söz dinlemez bir deniz olarak anılmış ve gemilerin korkulu rüyası olmuş. Bu nedenle de kıyısında ender olarak gemilerin sığınabileceği alanlar her zaman çok değerli ola gelmiş. İşte kıyı köyün değerini arttıran da bu limanları olmuş. Sadece avlanma ve sayfiye için kullanmamış Bizans. Bu güvenli limanlarında daha içeriden yapılan ticaretin liman noktası olarak tarih boyunca kullanmışlar. Şimdi biz de kıyı köyün içlerine doğru yolculuğumuza başlayalım.

Kıyı köyün coğrafi konumu İstanbul'la benzeşiyor. Tıpkı İstanbul gibi onun da üç tarafı sularla çevrili bir yarımada. Hal böyle olunca da tahkim etmesi, koruması çok kolay ola gelmiş. Yarımadanın üç tarafı zaten sularla çevrili olduğu için koruması da kolay olmuş. En güçlü surlarını tıpkı İstanbul gibi kara tarafına yapmışlar ve bu nedenle de tıpkı İstanbul gibi burada da en sağlam kalan surlar kara tarafında. Zaten Vize'den bu tarafa doğru gelirken derin bir ormanın içinden geçiyorsunuz. Ve bu orman denizinden sonra sizi ilk karşılayan işte Kıyıköy'ün surları ve tarihi kapısı oluyor. İki tane kapı sağlam durumda. Tabii ki restore edilmiş ve bu kapıların yüksekliği 5-6 metreyi buluyor. Ve bu kapılardan geçip şehre giriyorsunuz ve daha sonra yine bir başka kapıdan çıkarak şehri terk ediyorsunuz. Dediğim gibi bize Kıyıköy'ün geçmişini en iyi anlatan ve o dönemden, Bizans döneminden geriye kalmış olanlar surlar ve onun iki kapısı.

Kıyı köyün antik dönemlerdeki ismi Salmidesos. Ancak Rumların döneminde yani mübadeleye kadar olan yıllarda Midya adıyla anılmış. 1922'ye kadar ağırlıklı olarak burada Rumlar yaşıyor. Ancak mübadele ile bu durum değişiyor. Buradaki Rumlar Yunanistan'a giderken ağırlıklı olarak Selanik'teki Türkler de buraya geliyorlar ve buraya yerleşiyorlar. Bugün kıyı köyün nüfusunu önemli oranda onlar oluşturuyor zaten. Ve kıyı köyün iki yanında yer alan derelerin de en göz alıcısı Papuç Dere. Kıvrıla kıvrıla ağaçların arasından oldukça durgun akıyor ve durgunluğu insana huzur vermesinin yanında üstünde kanoyla da geziler yapabiliyorsunuz. Derenin bittiği yer ise yaz aylarında cıvıl cıvıl uzun bir kumsala dönüşüyor. Onun haricinde yine Papuç Dere'nin hemen sonuna doğru kıyısında yer alan küçük bir göl var. Orada da bazı mevsimlerde nilüferler oluyor ve bize izlenimci ressam Monet'in tablolarını anımsatıyor. Ama Papuç Dere'nin asıl hazinesi bambaşka. Bu sadece onun değil, kıyı köyün de hazinesi aslında. Derenin hemen yanı başında kayalara oyulmuş bir kilise var. Aya Nikola Kilisesi. İşte bu kıyı köyün en önemli hazinelerinin başında geliyor. Biz de dilerseniz bu kaya kiliseye yakından bir bakalım.

Hristiyanlık inancında manastırlar, Müslümanlarda ise daha çok tekkeler benzer işlevleri görürler. Her ikisinin de düsturu insandan uzak Allah'a yakın olmaktır. Ve bu şekilde bütün dünyevi zevklerden arınırlar ve bunun içine çileyi ve azla yetinmeyi de koyarak Tanrı'ya ya da Allah'a ulaşacaklarını düşünürlerdi. İşte o manastırlardan biri Kıyıköy'de. Ve o bildiğimiz manastırların dışında bunun en önemli özelliği kayalara oyulmuş olması. 9. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Ve bugün dünyada var olan kaya manastırlarının en eskilerinden biri olduğu söyleniyor. İçinde haç planlı bir şapel, bir kilise, keşiş hücreleri ve en önemlisi de bir ayazma var bodrum katında. Ve burası uzun yıllar bu şekilde kullanılmış. Sonraki dönemlerde önüne ahşap bir paravan konarak da hayatına devam etmiş. İşin ilginç yanı 1922 yılına kadar da faalmiş ve Aya Nikola'ya adanmış. Bu tabii çok da manidar çünkü hemen ön tarafımız dere ve ardı da deniz. Yani denize çok yakınız. Bunu niye söylüyorum? Aya Nikola'nın bir özelliği vardır. Denizcilerin koruyucu azizidir. Bu nedenle de onun manastır ya da kiliseleri denize yakın yerlere yapılırdı. İşte bu da aslında bu duruma iyi bir örnek.

1878 ile 1912 arasında oldukça tahribata uğramış. Bunun da sebebi Bulgar ve Rusların buraları işgal etmesi. İşte o sırada sadece tahrip etmekle kalmamışlar, burada Aya Nikola'ya ait olduğu düşünülen bir heykel de çalınmış. Terleyen heykel deniyor buna ve insanlara şifa dağıttığına inanırlarmış. Bu nedenle burası bir şifa merkezi olarak da kullanılmış. Özellikle akıl hastalıklarına buranın suyunun iyi geldiğine inanırmış insanlar. Ama bunun dışında asıl önemlisi Aya Nikola'dır. Aya Nikola 3. yüzyılda Patara'da doğar ve daha sonra Mira, yani bugünkü Demre'nin papazlığına kadar yükselir. İyi bir din adamıdır ama asıl özelliği çocukları çok sevmesidir. İşte onun bu özelliğinden dolayı hem denizcilerin hem de çocukların koruyucu azizi olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında aslında biz onu bambaşka bir biçimde tanıyoruz. Bugün Noel Baba dediğimiz işte Aya Nikola'dır. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında bir meşrubat firmasının reklamlarında Aya Nikola'yı kırmızı elbiseler içinde kullanması daha sonra Noel Baba imgesinin doğmasına sebep olmuş. İşte Aya Nikola aslında bu topraklarda doğmuş ve adına pek çok kilise ve manastır yapılmış bir azizdir aslında.

Kıyı köyün bilinen en eski ismi Sarmidesos demiştim. Bunun da bir anlamı var. O da pırıltılı, kutsal yer anlamına geldiği söyleniyor. Ancak Yunanlılar buraya bal ve darı yiyenler yurdu demişler. Bunun da aslında Trakların yeme içme ve yaşam biçimleriyle ilgili olduğu düşünülüyor. Ama bir başka hikaye ise şöyle anlatılıyor. Pers ordularının önünde kaçan Lidyalılar buraya kadar gelirler. Balkanlara doğru kaçmaktadırlar. Ve işte onlar ilk şehri burada kurmuşlardır. Bu anlatılan rivayetlerden biridir. Ve biz bunu aslında Herodot'un tarih kitabında görüyoruz. Ve Herodot olayı şöyle anlatıyor. Darius, çarçabuk kurulan köprüden Bosforus'u geçtikten sonra Trakya'da ilerledi. İskitler üzerine kuzeye gitmeden önce ilk yendiği ulus Getyalılardı. Ölmek istemeyen halktır bunların adı. Zira Apollonia ve Mesembria kentlerinin yukarısındaki Salmidesos'ta yaşayan Traklar, Darius'a savaşmadan teslim olmuşlardır. Ona karşı durmak çılgınlığına kapılan Getyalılar hemen köleleştirilmişlerdir. Oysa bunlar Trakların en yiğit ve en doğru olanlarıydı.

Kıyı köye sayfiye için gelenlerin içinde en ünlüsü kuşkusuz Neron'dur. Kendisi tarihe Roma'yı yakan adam olarak geçer. Buraya geldiğinde henüz imparator değildir. Trakya valisidir ve işte sık sık sayfiye için buraya gelmiştir. Onun dışında pek çok yine Roma döneminde, Yunan döneminde burası prensler, prensesler tarafından sayfiye yeri olarak kullanılmış ve çokça önemsenmiştir. Benzer gelenek Osmanlı zamanında da devam eder. Pek çok paşanın ve padişahın buraya gelip konakladığı biliniyor. Özellikle Trakya'nın sık ormanları içinde yapılan av partileri sonrası buraya sıkça gelirlermiş. Bunun dışında pek çok da kötü olay yaşanmış burada. Özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra Yunanlılar ve Bulgarlar, Ruslarla olan savaştan sonra da Rusların işgaline uğramış Kıyıköy. Ve 1960'lara kadar aslında adı Kıyıköy değilmiş. Burası Midye olarak anılırmış ki bunun da mitolojideki efsanevi prenses ve büyücü olan Medya'dan geldiği tahmin ediliyor. 1960 itibariyle de burası artık Kıyıköy adını almış.

çekiyor. İşte bu nedenle yavaş şehirler listesine dahil edilmiş. Vize'nin ve genel olarak Trakya'nın tarihi Traklarla başlıyor. Bunlar Avrupa'nın kuzeyinden gelen halklar ve kavimler. Yavaş yavaş bugünkü Trakya bölgesine doğru yayılıyorlar. Ve dalga dalga İstanbul'a, Çanakkale'ye doğru yerleşimler kuruyorlar. İşte Trakya'ya ismini veren Traklar buranın ilk yerleşimcileri. Bu nedenle de Vize'nin tarihini onlarla başlatmak doğru olur. Ardından pek çok ziyaretçisi olmuş. Hatta Strabon burayı Trakların bir başkenti olarak da zikrediyor. Astilerin başkenti diyor. Ama sadece onlar değil, sonrasında pek çok kişi, pek çok kavim, halk ve uygarlık bu topraklardan, Vize'den geçmiş ve burayı ele geçirmeye çalışmış.

Bugün Vize'nin çevresine baktığınızda trakların izlerini hala görmeniz mümkün. Ovaya baktığınızda birer tepecik halinde görülen tümülüsler. Bunlar Trak krallarının mezarları. Hala varlıklarını sürdürüyorlar. Onun haricinde ne kadar Vize'dense de isminin aslında bir zamanlar Bizye olduğu biliniyor. Hatta Bizas gibi bir isimden de türemiş olabilir deniyor. Peki Bizas ya da Bizye bunun anlamı nedir? Kimi söylentilere göre Bizas İstanbul'u kuran ve ismini veren yani Bizantyon ismini veren ve Poseidon'un olduğu gibi de mitolojik bir hikayesi olan bir kral. İşte isminin oradan türediği söyleniyor. Ama bir başka rivayet ise Bizye'nin mitolojide yine suların, pınarların tanrıçasının ismi olduğu zikredilen şeyler arasında. Özellikle bu benzetme buraya çok uyuyor çünkü Vize ve çevresi oldukça sulak bir alan. Ama her ne olursa olsun burası batı ile doğunun geçiş noktaları arasında kalmış. Bu nedenle de pek çok ziyaretçisi olmuş ve bunların çoğu da burayı ele geçirmeye çalışmış. Özellikle doğudan gelen Persler, 1. Darius zamanında burayı ele geçirmişler. Ardından Büyük İskender döneminde yine batıdan gelenler Vize'yi ele geçirmiş ve burayı tahkim etmişler. İskender'in ölümünden sonra ise onun komutanlarından Lysimakos buranın yönetimini ele almış. Ama kimler gelmiş, kimler geçmiş? Gotlar, Hunlar hep batıdan gelenler. Özellikle 925 yılında Bulgar Çarı 1. Simeon burayı 5 yıl boyunca kuşatmış, sonunda ele geçirmiş. Ama ardından tekrar Bizans bu toprakları almış. 1204 yılına kadar sürmüş bu. Ve 1204 yılında bu sefer buranın ziyaretçileri Latinler olmuş. Ve burayı onlar aldıktan sonra başlarındaki Henry adlı Latin kral burayı şöyle tanımlamış. Çok güzel ve çok güçlü bir şehir. İşte burası tarih boyunca pek çok farklı medeniyetin, uygarlığın hedefi haline gelmiş. Ancak sonunda 1313 yılına gelindiğinde Türkler buraya ilk saldırıyı düzenlemişler.

1313 yılında Aydınoğullarından Halil Bey burayı ilk yağmalayan Türk olmuş. Daha sonra birkaç kez vize alınmış ancak her seferinde geri verilmiş. Ta ki 1453 yılına kadar. 1453 yılında kesin olarak Türkler tarafından fethedilmiş ve o günden bugüne kadar da bir Türk toprağı olarak hayatına devam ediyor. Buranın ziyaretçileri arasında Evliya Çelebi de var. Hem de iki kez gelmiş buraya. Birinci gelişinde Melek Ahmet Paşa ile birlikte sadrazamın mektuplarını Sancak Bey'ine, vize Sancak Bey'ine vermek için buraya gelmiş. Ve izlenimlerini seyahatnamesinde yazmış. Vize ile ilgili bakın neler söylemiş ünlü seyahatnamesinde. Kalesi yer yer harap olmuş beşken şeklinde bir kaya üzerindedir. Kale içinde 800 ev, bir de Fatih Camii vardır. Kubbeleri kurşunla kaplıdır. Sancak Bey'i merkezidir. Bu sancakta Yörüklerin de beyi vardır. O da vizeye hakim bir başka kişidir. Sancak Bey'inin geliri 1000 kuruştur. Bir kuruş fazla alsa köylü çarığını giyip İstanbul'a şikayete gider. Köylüsü Yörük Müslümanları ile Bulgar ve Rumlardır. Kayalardan çıkan suları meşhurdur. Pırasası da

Vize Trakların döneminde hem Trak krallarının ikametgahı hem de onların yönetim merkeziydi. Roma dönemine gelindiğinde ise bağımsız bir kent sıfatını almıştı ve bununla ilgili olarak da kendi paralarını basma hakkı elde etmişti. İşte böylesi önemli bir şehirdi ve işte o dönemde Roma döneminde M.Ö. 72 yılında kalenin daha da güçlendirildiği biliniyor. Ardından 1. Justinianus Ayasofya'yı inşa ettiren, onun döneminde de bu kale iyice tahkim edilmiş ve çift surlu hale getirilmiş. Ve bugünlere kadar da sadece birkaç parçası gelebilmiş. Geçtiğimiz yıllarda bulunan bir kitabe bugün Kırklareli Müzesi'nde ve o kitabede burayı yaptıran ya da onartan kişilerin isim listesi yer alıyor. Ve bugün onu Kırklareli Müzesi'nde görmeniz mümkün.

Vize'de en öne çıkan yapı kuşkusuz hemen arkamda gördüğünüz Gazi Süleyman Paşa Camisi. Bir zamanlar bir azizeye adanmış bir kiliseyken daha sonra camiye çevriliyor. Yapım yılı Justinianus'un dönemine denk düşüyor. Yani 6. yüzyılın başları. Yaptıran 1. Justinianus olduğu söyleniyor. İşin ilginç yanı Justinianus Ayasofya'yı da yaptıran kişi. Ve buranın da planı Ayasofya ile Aya İrini'ye çok benziyor. Zaten Ayasofya'ya benzemesinden ötürü buraya Küçük Ayasofya da deniyor. Tipik bir bazilika tarzında yapılmış. 12. ve 13. yüzyılda muhtemeldir ki çatısı değişmiş ve bugünkü haline gelmiş. Daha sonra Gazi Süleyman Paşa'nın Rumeli Fatih olmasından ötürü onun adına ithaf edilmiş ve onun adıyla anılmaya başlamış. Ama asıl buranın yapım sebebi bir azize için. Vizeli bir kadın olan Maria ilginç bir öykünün sonunda azize ilan edilir. İşte onun adına bu kilise inşa edilmiştir. Onun hikayesini isterseniz caminin içinde dinleyelim.

Gazi Süleyman Paşa Camisi'nin bir kilise olarak yapıldığını söylemiştim. Ve Vizeli Maria adlı bir kadın için yapılmış. Hikaye şöyle anlatılıyor. 800'lü yıllardayız ve burada bir Bizans komutanı var. Adı Nikeferos. İşte Maria onunla evlendiriliyor. Ancak bir süre sonra bir takım dedikodular çıkıyor. Maria'nın eşini aldattığı yönünde. Bunu öğrenince komutan Nikeferos eşine eziyet etmeye başlıyor. Ve ondan kaçarken düşüp başını taşa çarpmasıyla Maria bu dünyadan ayrılıyor. Ancak işin ilginç yanı gömüldüğü yerde cesedi bir türlü bozulmuyor. İşte bu ilahi bir şey olarak kabul ediliyor ve bir takım söylentiler çıkıyor. Cesedinin bozulmaması ve özellikle mezarından ışıklar çıkıyor olması gibi söylentiler. Bunun üzerine kendisi Azize ilan ediliyor ve eşinin Nikiferos'un rüyalarına girip kendisine bir mezar ve şapel yapılmasını istiyor. Ve Nikiferos bu dileği yerine getiriyor, işte gördüğünüz kiliseyi inşa ediyor ve kendisi de buraya gömülüyor. Ve böylece burası onun adına yapılmış bir kilise olarak hayatına başlıyor. Ama daha sonra burası camiye çevriliyor ve Gazi Süleyman Paşa'nın adını alıyor. Ancak onunla ilgili söylenen başka şeyler de var. Gazi Süleyman Paşa'nın mı yoksa Hadım Süleyman Paşa'nın mı buranın adının sahibi olduğu konusunda tartışmalar hala sürüyor. Ama her ne olursa olsun bugün burada ve literatürde burası Gazi Süleyman Paşa Camii olarak anılıyor. Bir kişinin cesedinin bozulmadan kalması neredeyse tüm inançlarda özel bir durum olarak kabul edilir. Bu İslamiyet'te de böyledir. İşte Hristiyanlık'ta da bu şekilde algılanmış ve o cesedin bozulmaması ilahi bir şey olarak kabul edilerek kendisi azize mertebesine ulaştırılmış.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Evet Ekin, hazır mıyız?
2: Hazırız kaptan.
1: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
2: Go, go, go!
3: Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
1: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
2: Go, go, go.
4: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
1: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
2: Go, go, go.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
0: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Dünya bir araya gelse seni elimden alamazlar Zeynep.
1: Ya aramızdaki uçurumlar? Ailelerimizin düşmanlığı?
2: Amansızdı Selim Kantarcı!
0: Bu yola baş koydum Hasan!
3: Koyduk de!
4: Allah'ın emriyle kızını oğluma istiyorum.
3: Dua et ki kadınsın! Yoksa leşin çıkardı buradan!
5: Zeynep'e istemeleri büyük küstahlık.
6: Böyle düşünme Bekir. Bir kızı bir kişi alır, bin kişi ister.
3: Benim filinta vurdunuz sağlama vurur.
1: Perişan ettiler Murad'ımı. Sevinsin bütün kantarcılar. Sevinir miyim hiç?
3: Karım olacaksın yakında. Herkes Bekir Kantarcı'nın eşini merak ediyor.
0: Hele kapağı bir Gaziantep'e atalım. Orada teyzezadem Ali var Zeynep.
7: Hasan abinin kamyonetiyle gittiler. Gaziantep'e gidiyorlar.
3: Hasan! Murat kaç!
8: Beyaz Güller bugün 16.15'te TV4'te.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan aile.

0: Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Evet Eki, hazır mıyız?
6: Hazırız kaptan.
5: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
6: Go! Go! Go!
7: Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
5: Bu keyfe. Go Ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
6: Go, go, go.
8: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
5: Kahveyle Go Ahead çok iyi gidiyor.
6: Go, go, go.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti ülkerden. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir grup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel. Kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Yaşanacak. Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde yolculuğumuz Kıyıköy'den başladı. Son olarak da Vize'yi ve Vize'deki tarihi eserleri ziyaret ettik. Ama her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde buluşana dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz yerindedir dilerim. Benim keyfim çok yerinde. Bugünkü bluzumu da çok sevdim. Sevgili yapımcılarıma teşekkür ediyorum bana bu güzel bluzu alıp getirdikleri için. Böyle yeşil güzel bir renktir, canlılık verir. Umarım siz de Tuğçe'nin mutfağını izleyince evlerinizde daha da canlanırsınız, mutlu olursunuz diyelim. Evet, bugün mutfağıma kim geliyor? Buket Özcan geliyor. Neler yapacağız Buket'le birlikte? Hemen o gelmeden size bir özetleyeyim. Tiramisu yapıyoruz. Çok güzel İtalyan asıllı bir tatlı. Ama biz bugün daha pratik olanını yapacağız. Zaten Buket gelince detaylarıyla birlikte size anlatacak. Sonra ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz yavaş yavaş. Kadın budu köfte. Hiç daha önce Tuğçe'nin mutfağında yapılmamıştı. Bence güzel de olacak. Belki denememiş olanlar da vardır evinde. Evet, klasik bir Türk lezzetidir ama bir bakın bakalım. Beğenecek misiniz? Size kolay gelecek mi tarifi? Kalemi kağıdı hazırlayın. Son olarak ne yapıyoruz? Bence her öğün için çok keyifli bir lezzet olan paçanga böreği yapıyoruz. Lafı uzatmıyorum. Buket'i mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. İyiyim.
1: Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. İlk defa bir konuğumla öncesinden, bir hafta 10 gün öncesinden telefonla
1: Aynen.
0: konuştuk değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Böyle bir yemeklere karar verdik ne yapacağımıza. Beylikdüzü zannediyorum.
1: Evet, Beylikdüzü'nden geliyorum.
0: Bizi izliyorlarmış, seviyorlarmış.
1: Çok, hem de fazlaca hayranınız var.
0: Ay ne güzel, benim için ne mutlu. Aynen. Sağ olsun, tüm Beylikdüzü'ye şöyle mi yapayım, selam olsun diyelim, hangi kameraya bakacağım bilemedim.
1: Bayanlar çok
0: evet,
1: hayranınız.
0: Evet, tüm Beylikdüzü'ne buradan selamlar olsun efendim. Anlattım şöyle yapacağım lezzetleri. Hı-hı. Ama
1: evet,
0: eksik
1: aynen.
0: var mı?
1: Hayır yok, fazla bile oldu.
0: Fazla bile mi? Fazla mı övdüm yoksa? O zaman seni tamam. tiramisu'nun yanına alıyorum. İlk önce malzeme listesini sayayım. Bir seyircilerimiz şöyle Hı-hı. malzemeleri görsünler. Daha sonra da yapmaya başlayalım tamam. beraberce. Neler varmış efendim? Bakalım. İtalyan asıllı tatlımız tiramisu'de. 2 su bardağı sütümüz var. 3 yemek kaşığı unumuz var. 3 yemek kaşığı toz şeker. Yarım kilo herhalde. Ne kadar? Yarım labne peyniri.
1: Ya,
0: bir paketin
1: yarım
0: yarısı.
1: Paket.
0: Evet, yarım paket labne peyniri. Bir yemek kaşığı katı yağ. Bir paket vanilya. Bir su bardağı da kahvemiz var. Üzeri içinse bir paket kakao, bir paket top çikolata ve 250 gram vişne. Bu vişne de benim isteğim üzerine
1: evet.
0: oldu değil mi?
1: Evet,
0: Buketciğim.
1: Özel.
0: Özel. Evet, evet. Şimdi ne yapıyoruz ilk olarak? Muhallebiyi
1: mi pişireceğiz? İlk olarak ıslatıyoruz kalıbımızı.
0: Granül kahvemizle değil mi?
1: Evet, evet
0: granül kahveyle ıslatıyoruz.
1: Şöyle bir kaşık alabilir miyim?
0: Tabii.
1: Hem altı hem de üst tabanımızın iç kısmını, kekini
0: ıslatıyoruz.
1: İyice kahveyle ıslatıyoruz.
0: Şimdi seyircilerimize söylemek istiyorum. Evet, bu İtalyan asıllı bir tatlı. Ben de aslında gerçek tiramisu'nu bir anlatayım seyircilerimize. Hı hı. Peyniri biz labne kullanıyoruz ama asıl peyniri mascarpone peyniridir. Ama labne ile de hemen hemen yakalayabiliyoruz o lezzeti. Aynı zamanda kedi diliyle yapılır. Galiba savoyor deniyor kedi diline de.
1: Evet.
0: Çok emin değilim. Kedi diliyle yapılır ama biz bugün hazır kek tabanıyla yapıyoruz. Yani daha pratik olacak, daha
1: evet.
0: kolay halledeceğiz. Güzel bir lezzet sizi bekliyor.
1: İnşallah.
0: Alt üst tabanı da ıslattık
1: evet, hazır.
0: Değil mi Buket'ciğim?
1: Muhallebimize Şimdi geçiyoruz.
0: Ocağın altını açtım. Sen buraya gel, ben sana istediğim malzemeleri teker teker vereyim canım.
1: 2 bardak sütümüz hazır zaten.
0: Evet, onu koyuyoruz. Evet, unumuz var.
1: 3 kaşık.
0: Hep ölçülüdür o yüzden.
1: Ölçülü mü?
0: Hepsi ölçülü
1: tamam.
0: değil mi İrem'cim? Her şeyi ölçülü koyar
1: tamam.
0: bizim İrem. İrem daha evlenmeden evde ailesiyle de beraber yaşıyor zaten. Annesinin yemeklerini yiyor. Ama maşallah bu mutfak programlarımız sayesinde her detayı öğrendi.
1: Evet, evet.
0: Ne istiyorsun canım? Şekeri istiyorsun.
1: Şekeri alayım.
0: Evet.
1: Vanilya.
0: Vanilyayı koyalım, verelim. Sonra tereyağı ve ocağı kapattıktan sonra da labne peyniri girecek işin
1: Aynen.
0: içine değil mi? Tereyağını da vereyim.
1: Tereyağımızı alalım ama bu biraz
0: hiç
1: fazla.
0: Metal kaşık değdirmeyelim
1: tamam.
0: istersen.
1: Ben yarısını kullanacağım.
0: Evet.
1: Şöyle verebilirim.
0: Şöyle vereyim
1: Çırpıyoruz.
0: Sana. Silikon çırpıcımızı, hassasız bu konuda efendim. Seyircilerimiz çok yapıcı eleştirilerde bulunuyor bu konuyla ilgili.
1: Haklılar.
0: Çünkü teflon biliyorsun çizilince kanserojen madde
1: Doğru.
0: çıkarıyor. Bu teflon bir tencere değil, granit bir tencere ama yine de tahta kaşık kullanmakta. Hı hı. Çünkü bu da çizilirse eğer çok derin değilse graniti. Ne istedin? Açmak
1: Birazcık
0: istedin.
1: Kapı kısalım.
0: Kısmak istedim hı hı. tamam. Buradan
1: çok
0: kısalım.
1: Açık.
0: Yine çizilebilip kanserojen madde üretebilirmiş. O yüzden sessiz olun. Teflon da olsa, granit de olsa, seramik de olsa tahta kaşıklarımızı kullanalım. Silikon çırpıcılarımızı kullanalım diyelim. Evet.
1: Şimdi muhallebimiz kaynayınca labnemizi ekleyeceğiz.
0: Ocaktan, ocağın altını
1: tabii kapatacağız. Hı-hı. Labnemizle iyice çırpacağız ve orta kısmını yayacağız.
0: Sen bizim pazardayız'a mı katıldın?
1: Evet.
0: Lokman'dan programına katılmış efendim. Geçen sene biz beraber yapıyorduk
1: öyleymiş,
0: biliyorsun.
1: Evet, evet öyleymiş. Duydum. Ben valla bir balık almaya gittim çocuklara. Bir baktım ki kameraların karşısındayım pazarda, şaşırdım.
0: Sonra bir de buraya.
1: Sonra da buradayım. Arkadaşlarla gitmiştik. Hadi dedik bir eğlence olsun, neden olmasın.
0: Katılalım.
1: Katılalım. Çok da keyifli geçti, çok güldük.
0: O da eğlendiniz mi?
1: Çok eğlendik, inanılmaz eğlendik.
0: Eski programım diye demiyorum.
1: İnanılmaz eğlendik yani. Öyle şimdi buradayım, keyifliyim. İyi ki geldim.
0: Gayet yerinde
1: kesinlikle.
0: Keyfiyim. İki çocuğun var diye biliyorum. Evet, evet. Biraz çocuklardan bahsedelim. Kaç yaşındalar?
1: 12 yaşında oğlum var.
0: Maşallah.
1: Efe.
0: Maşallah.
1: Bir de 6 yaşında bıcır bıcır bir kızım var. Birinci sınıf. Ha, okumayı söküyoruz
0: benim,
1: bu sene.
0: Canım benim.
1: Çok şükür onların peşinde.
0: Annelik, sınıf annesiymişsin de
1: hem
0: galiba.
1: Hem de sınıf
0: bayağı
1: annesiyim.
0: Bayağı aktif rol alıyorsun
1: çok,
0: çocukların
1: çok.
0: Hayatında.
1: Evet, Siteler İlköğretim Okulu.
0: Evet.
1: 1D sınıfı. 1D sınıfı sınıf annesiyim. Buradan herkese selam olsun. Hem velilere hem arkadaşlarıma.
0: Herkese selam gönderiyoruz. Bak şu kameraya söyleyebilirsin.
1: 1D.
0: 1D sınıfına selam söylüyoruz. Evet. Evet, muhallebimiz hemen
1: oldu,
0: kıvam aldı.
1: Allah aldı.
0: Allah. Genelde bu muhallebiler bir uğraştırır bizi. Bu sefer hemen kıvam
1: kapatıyoruz.
0: Evet. Labnemizi... Aslında yumurta sarısı da ekleyebiliriz. Bir pastacı kreması tadında
1: evet,
0: daha
1: olabilir,
0: lezzetli oluyor
1: ama,
0: ya.
1: Şart da değil.
0: Şart
1: öyle
0: da değil.
1: Değil.
0: Şimdi labnemizi kapadıktan sonra labnemizi ekledik.
1: Hemencecik.
0: Güzelce çırpacağız efendim.
1: Aynen.
0: İyice çırpıyoruz. Evet. Dilerseniz evinizde mikser yardımıyla da bu işlemi halledebilirsiniz. Ama şöyle güzelce karıştırmakta fayda var diyelim.
1: Topak topak olmaması
0: topak
1: için
0: topak
1: zaten
0: olmaması
1: amaç
0: için. O. Doğru. Evet. Güzelce karıştırdık. Ay süsleyelim beraberce.
1: Evet.
0: Çok heyecanlı. Ay ben biraz daha ıslatsam mı bunu?
1: Olabilir.
0: Yeterli mi?
1: Olabilir. Biraz daha ıslanabilir.
0: Yok ıslatmayayım,
1: ama,
0: dağılmasın.
1: Dağılır.
0: Evet dağılmasın, ıslatmayayım.
1: O yüzden ben de kapatamayız.
0: Yeterince ıslatılmış. Doğru doğru söylüyorsun. Sana hemen bir kaşık getireyim ben. Çünkü onu kaşık yardımıyla
1: spatula
0: süreceğiz
1: olur,
0: değil mi?
1: Kaşık da olur. Evet.
0: Spatula da olur. Kaşık
1: olur.
0: Da olur. O zaman şu hemen
1: yarısını
0: arkadan...
1: içine... Yarısını
0: hem
1: üzerine.
0: Hem tahta spatulamızı getiriyorum. Hangisini istersen.
1: Tamamdır.
0: Evet, gel canım.
1: Şöyle. Bir kısmını.
0: Onun yardımıyla.
1: Aynen. Üste de olacağı için. Buraya spatula. Koymam da bir şey.
0: Koy koy, çok tamam. Isınmadı. Bu da biraz
1: yayalım.
0: Büyükmüş.
1: Şununla daha sanki rahat olacak.
0: Al canım.
1: Ha. Şöyle.
0: İçine
1: sadece vişne yapalım.
0: Vişne yapalım.
1: Üstüne çikolata vişne yapalım bence.
0: Evet.
1: Aynen.
0: Ortaya belki vişne, etrafına çikolatalarla süsleriz. Böyle de yanından taştı mı daha
1: taşacak.
0: Bir güzel oluyor bence. Evet.
1: Biraz heyecandan da taşmış olabilir.
0: Yok yok, taşsın ne olacak?
1: Evet.
0: Hallederiz.
1: Şöyle.
0: Şöyle, evet. Şimdi
1: vişnelerimizle
0: vişneyi mi koyalım?
1: Evet.
0: Bu vişneyi ben istedim. O yüzden ben bolca boca
1: ekleyeyim
0: içine.
1: Biz ismini hemen değiştirdik.
0: Evet, vişneli tiramisu. Çünkü ben böyle çikolatalı ve kremalı lezzetlerde o vişnenin fresh tadını hakikaten seviyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ve marketlerde mevsimi çok kısa vişnenin tabii ki. Ama marketlerde dondurulmuş bir şekilde kolayca bulabiliyoruz, değil mi?
1: Evet, evet. Artık kışında her meyveyi marketten
0: evet.
1: Temin
0: dondurulmuş
1: edebiliyoruz.
0: Dondurulmuş olarak ama.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Yoksa yaz meyvesi. Şunu
0: yaz meyvesi
1: şöyle
0: doğru söylüyorsun.
1: Şey
0: biraz daha koyacağım vişne. Hı-hı. Vişne listedim ya bol koyacağım efendim.
1: Tabii.
0: Burada benim sana niyeyse Berna diye isim geliyor. Bir Berna ismini yakıştırdım
1: beni
0: sana.
1: Beni çok karıştırırlar. Demet derler, Defne
0: ya.
1: Derler.
0: Benim de bir
1: Burcu
0: Berna
1: derler.
0: Diye
1: ben
0: isim
1: alışkınım
0: var.
1: Ve hiç şey yapmam.
0: Yok yok bu
1: fark etmez.
0: Adını söyleyelim. Evet.
1: Şöyle hı-hı. Dağıtmadan kapatıyoruz.
0: Evet, şimdi üstüne yine kremayı boca ediyoruz.
1: Evet, kalan kısmını.
0: Bayağı basit, bayağı pratik. Hı-hı. Gerçekten
1: çok
0: öyle.
1: Çok pratik, herkesin
0: kolaylıkla
1: evde,
0: evde yapabileceği.
1: Evde geleceği an şaşırmayıp sadece bir pasta tabanı ve evdeki malzemelerle.
0: Kakaolu bir kek tabanı
1: tabii
0: yalnız,
1: ki.
0: Onu da belirtelim.
1: Aynen.
0: Tiramisu'ya çünkü kakao yakışır. Evet, sonra
1: şöyle.
0: Üstüne kakaoyu koyacağız öyle mi?
1: Evet. Hı.
0: Evet, yine kremayı da üzerine boca ettik efendim.
1: Şöyle,
0: güzelce. Şöyle sen hiç onları dert etme. Sunum aşamasında biz onu çiçek gibi yaparız
1: öyle
0: kızlarla.
1: Tamam.
0: Tabii tabii tabii. Şimdi sen sıvayabildiğin kadar sıva kremanın. O kremalı oldu yalnız.
1: Evet evet.
0: Güzel oldu. Ben şu tencereyi alayım şuradan. Hemen arkaya götüreyim. Evet.
1: Evde yapmakla Tuğçe Hanım burada yapmak arasında
0: farklı değil mi?
1: Çok farklı.
0: Haklısın. Ama yani bak gayet güzel gidiyor bence.
1: Evet, evet.
0: Problem yok.
1: Evet.
0: O fazlalıklarını alırız. Sen hiç canını sıkma.
1: Tamam.
0: Sunum aşamasında.
1: Şöyle.
0: Aha.
1: Şunları alalım mı?
0: Alalım. Koyalım.
1: Yapıştıralım. Evet. O zaten donacağı için kendini
0: donacak,
1: çekip
0: doğru.
1: Biraz soğuduktan sonra şey yapalım kakaosunu ki.
0: Heh, tamam. Hani İlk önce buzdolabına
1: sulanır.
0: Gönderelim. Bir soğusun
1: evet,
0: güzelce.
1: Evet. Sonra
0: kendini bulsun.
1: Süslemesini yapalım. Şuraları bir alalım.
0: Süslemesinde de efendim üzerine kakaoyu serpiyoruz güzelce. Ardından keyfimize göre biz böyle bitter çikolatalar da koyacağız. Ve vişnelerle de süsleyeceğiz. Bu arada tiramisu İtalyanca ne demekmiş biliyor musun? Beni çok enerji veren bir tatlı olduğu için adı işte tiramisuymuş ve tiramisu İtalyanca beni yukarı çek, yukarı kaldır demekmiş. Tiramisuyu yiyeceğiz, buradan koşturacağız efendim. Evlerimize koşarak gideceğiz. Evet, şimdi bunu ben dolaba gönderirken o sırada ne gelsin? İkinci lezzetimiz olan ne yapıyorduk?
1: Kadın budu köfte.
0: Kadın budu köfte yapıyorduk. Kadın budu köftenin malzeme listesi gelsin ekrana. Evet, bakalım kadın budu köftenin için.

0: neler varmış? 500 gram kıyma, bir çay bardağı haşlanmış pirinç, bir adet kuru soğan, bir adet yumurta, bir su bardağı galeta unu, yarım demet maydanoz, karabiber, kimyon, tuz ve ne var? Kızartmak için sıvı yağ, 2 adet yumurta ve bir su bardağı galeta unumuz var. Evet, ilk önce sanki kıymamızın yarısını
1: kavuracağız.
0: Kavurmakla başlayalım,
1: yarısı
0: değil mi?
1: Yarısı çiğden, yarısı kavrularak.
0: Bir soğan
1: rendeleyeceksin. Tencere alabilirsek
0: tabii.
1: Bir soğan rendeleyeceğiz.
0: Burada kavuralım soğanları,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: O zaman ben altını açayım, yağını koyayım. Zeytinyağı, sıvı yağ ne istiyorsun?
1: Sıvı yağ.
0: Sıvı yağ. Bazen bu ocak böyle tekliyor. Koyuyorum sıvı yağını.
1: Bir zahmet.
0: Ben koydum. Sana az gelirse devamını eklersin,
1: tamam
0: canım. Şimdi kadın budu köftenin aslında püf noktaları kıymanın yarısı çiğ olarak yoğrulacak, yarısı da kavrulmuş olarak.
1: Evet, aynen.
0: Soğanla kavrulmuş olarak. Bir de efendim benim naçizane bildiğim kadarıyla pirinci de fazla haşlamamak gerekiyor. İçinde
1: biraz
0: kırılmalar olabilir
1: aynen
0: çünkü.
1: Aynı
0: evet
1: şekilde.
0: Soğanın yarısını rendeledim.
1: Soğanım,
0: az kullanıyorsun.
1: Evet, çünkü yarımın yarısını kullanacağımız için
0: kıymanın
1: soğan da fazla olması gereksiz.
0: Gerek yok.
1: Biraz kavrulduktan sonra kıymamızı ekleyip kavuracağız.
0: Kavuracağız. Tamam. Biraz şöyle soğanımızı kavuralım. Biraz kendinden bahset soğan kavrulana kadar.
1: Ev hanımıyım, çocukların peşindeyim. Oğlum 7. sınıf, liseye hazırlık seneye artık.
0: Kızım sınavlara mı girecek?
1: Girecek,
0: şimdi
1: evet. Hı-hı. Onun hazırlıkları dershaneye gidiyor. Hı-hı. Bir tempo var. Artık ergenliğe geçiş, büyüme, boyatma.
0: Ergenlik nasıl geçiyor?
1: Vallahi şimdilik fena. İlerisi fena gözüküyor.
0: Ne yapıyorlar?
1: Çıkışlar,
0: mesela
1: inişler, sinirlikler.
0: Yani, benim ergenliğim çok uysal geçtiği için ben öyle bir anımı anlatamıyorum ama ablamın biraz fırtınalı olduğunu hatırlıyorum.
1: Ya çabuk sinirleniyor çocuklar.
0: Çabuk sinirleniyor.
1: Sabırsızlar, her istediği olsun istiyorlar. Onları o dönem törpülemek annelerin görevi.
0: Sakin olmak lazım.
1: Evet, evet.
0: Anlayışlı. Biraz zor
1: gibi. O sakinlikte iki tane olunca.
0: Haklısın.
1: Kızım
0: haklısın
1: da okumayı sökmek üzere.
0: Ha.
1: Evet, el ağlar, elleler,
0: malanlar.
1: Bu kışımız böyle.
0: Ama
1: yarı dönemi
0: dönem.
1: Çok keyifli.
0: Dönem. Onların her bir şey öğrendiğinde
1: çok
0: anne olarak da haz aldığın bir dönemdir,
1: evet, evet,
0: eminim
1: kesinlikle
0: ki.
1: Evet, kesinlikle. Şey de var, istek de var,
0: i̇stek
1: okuma isteği de var. Kızlar
0: ha
1: biraz daha meraklı, bıcır bıcırlar.
0: Kızlar zaten daha
1: hani hemen okuyalım
0: oluyorlar.
1: Evet, hemen böyle bir şeyler yapalım istiyorlar.
0: İstiyorlar, doğru.
1: Ya erkeğin tadı da başka, kız çocuğunda. Çok şükür Allah ikisini de tattırdı bana.
0: Şanslısın.
1: Çok.
0: Gerçekten şanslısın.
1: Ya şükür sebeplerim onlar benim.
0: Evet.
1: İyi ki olmuşlar.
0: İyi ki. Allah onlara sağlıklı, güzel
1: amin
0: bir ömür versin
1: herkesin
0: diyelim.
1: Herkesin evladına.
0: Herkesin evladına. Adına.
1: Böyle kavuruyoruz.
0: Tamam. İstersen ben kavurayım. Senin yapacağın başka işlemler
1: tamam
0: varsa o sırada sen de onları. Ben
1: tamam
0: tencereci başıyım.
1: Öyle mi?
0: Tabii
1: tamam,
0: tabii.
1: Ben
0: buradaki
1: o zaman
0: görevim tencerede kavurmak, muhallebi yapmak vesaire, sotelemek.
1: Tamam.
0: Bu işlemler
1: benim. Ben o zaman
0: benim
1: o arada maydanozu halledeyim.
0: Tamam.
1: Çocuklar demişken benim evet iki tane çocuğum var ama aslında
0: sınıf
1: üç tane. Yok bir nasıl sürü ama bir de Çağlan var. O benim ilk göz ağrım. Ablamın kızı var.
0: Şu an burada.
1: Burada
0: ha,
1: misafirimiz. onu da çok seviyorum. Söylemeden geçemedim. Yani benim en büyük kızım o. Sonra oğlum, sonra küçük kızım.
0: Küçük kızın geliyor.
1: Herkes gördüğü zaman üç tane mi der? Yani o kadar çok seviyorum. Evlatlarımdan hiçbir zaman
0: aman
1: ayırmadım.
0: Yeğenler de çok,
1: çok
0: kıymetli.
1: Çok.
0: Benim
1: bir
0: kendi
1: de
0: çocuğum yok ama benim de ikiz yeğenlerim var. Masal ve Demir.
1: Ay,
0: hakikaten
1: maşallah
0: teyze olmak harika bir şey.
1: Evet.
0: Senin de o yüzden duygunu anlayabiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Evlatla bir oluyor yani.
1: Aynen,
0: evet,
1: aynen. Hiçbir farkı olmuyor. Onu da çok seviyorum. Zaten sınıftaki çocuklar 40 tane. Bazen öğlenleri giriyorum falan. Böyle hepsi üzerime yapışıyor. Biri bir şey istiyor, biri bir şey. Çok keyifli. Çocukları çok seviyorum. Hayatı çok seviyorum aslında.
0: Çocuklarla
1: paylaşmayı çok seviyorum.
0: Önemli
1: o yüzden de herhalde herkesi seviyorum.
0: Sevmek kadar güzel bir şey var
1: fazlaca
0: mı?
1: Fazlaca var evet bende ama. Çok vericilik var.
0: Ha, kendinden ödün vermeyeceksin.
1: Biraz
0: fazlaca
1: ondan
0: ödün
1: kaybediyorum.
0: Yok yok, fazlaca ödün yok. İlk önce kendin, çünkü sen sağlıklı bir ruh halinde ve beden olarak, fizik olarak da sağlıklı
1: doğruymuş
0: olursan zaten etrafına öyle bir
1: 30,
0: fayda sağlayabilirsin.
1: 30'lu yaşlara kadar öyleydim ama 30 yaşından sonra baktım ki evet önce kendim demeliymişim.
0: Kesinlikle.
1: Kaybetmeye
0: evladın için bile ilk önce kendin demelisin.
1: Evet evet, kaybetmeye başladıktan sonra özüme döndüm diyeyim. Şimdi bu yüzden de çok mutluyum. Önce kendim, iyiyim sonra. Ve çocuklarımı mutlu edebiliyorum.
0: Kesinlikle ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Aynen. İlk önce kendimize özen göstereceğiz. Kendimizin ruhunu ve sağlığını iyi edeceğiz. Bedensel, ruhsal, fiziksel sağlığımızı.
1: Kesinlikle.
0: Sonra zaten etrafımıza daha faydalı oluruz. Bu arada efendim eğer siz de Buket gibi benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz kanalımızın sosyal medya hesaplarından aynı zamanda da web sitesinden bize başvuru formunu doldurup yollarsanız gelirsiniz. Belki beraberce bu güzel mutfakta yemek yaparız. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim.
1: Evet, benim bir de Instagram sayfam var.
2: Ev hanımı olarak evden yapıyordum. Paylaşım ve misafir ağırlamayı çok sevdiğim için bir gün dedim ki bunu niye herkese yapmayayım? Satışını yapmayayım. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünürken,
0: niye kazanmayayım?
2: Evdesin, çocukları büyütüyorsun. Önce çalışıyordum ama çocuklardan sonra onları büyütmeyi tercih ettim. Ve böyle bir Instagram sayfası hazırladım.
0: Adı ne sayfanın?
2: Evlere hazır. Alt çizgi yemek ama hazır iyiyle.
0: Yani İngilizce karakterler.
2: Evet.
0: Evlere hazır alt çizgi
2: yemek.
0: Evet. Evlere hazır yemek yani arada bir alt çizgi var. Aynen. Ama Buket Özcan deyince de zaten
2: Tabii ki çıkıyor.
0: Evet, öyle de aratabilirsiniz Buket'in Instagram adresini. Bu arada çok güzel kavruldu.
2: Evet, onu soğumaya alıyoruz.
0: Evet,
2: diğer kıymamızı karışım için tasımıza hazırlıyoruz.
0: Evet, cam kabımıza.
2: Şöyle alayım. Aynen.
0: Şöyle bunu alayım kenara.
2: Maydanozumuz.
0: Az biraz maydanoz koyuyorsun zannediyorum.
2: Evet evet, zaten ölçüye göre hani şöyle bir tutam diyelim seyredenler için.
0: Bunu koymayacak mıyız?
2: Yani bir bakalım.
0: Bakalım
2: hani
0: ona
2: rengine göre.
0: Bence maydanozdan zarar gelmez. Kaşık hemen aşağıda var. Bunu da kullanabilirsin istersen.
2: Tamam.
0: Al canım. Pirinçlerimizi ne dedik efendim? Fazla haşlamıyoruz çünkü kırılma yapabilir.
2: Ben pirinci de sonradan eklemeyi tercih ediyorum. Fazla mı geldi? Bir yumurta kırıyoruz.
0: İçine bir yumurta, galeta unu koyuyorsun içine.
2: En son onun kıvamına göre galeta unuyla sadece toparlayacağız köftemizi.
0: Toparlayacaksın.
2: Biraz soğuduktan sonra kıymamızı katıp işlemimize ve baharatlarımızı katabiliriz.
0: Evet, bu biraz soğuyacak efendim. Üf üf üf yapıyoruz. Şöyle. Evet. Soğumasını sağlıyoruz kıymamızın.
2: Bir şey de dökebiliriz tabağa falan soğumasını istersen.
0: Sen şunu, bununla işin var mı? Bu
2: yok hayır bu
0: çünkü
2: yeterli.
0: Çünkü tencerede kalırsa soğuması zorlaşır. O yüzden ben bu cam kabımıza alayım ki soğuması kolaylaşsın. Evet, şöyle koyduk.
2: Tuğçe'cim ben bu yemek işini yaparken en büyük desteği
0: kimden alıyorsun?
2: Kayınvalidem Yasemin Özcan'dan aldım. Bende emeği çok fazladır. Her konuda yemek konusunda çok beceriklidir kendisi.
0: Şu kamera bak, selam söylemek istersen.
2: Tabii ki selam gönderiyorum. Bana çok kattıkları oldu. Ondan çok şey öğrendim. Müşterilere de yemekleri hazırlar ve sunarken de gelip yardım tabii ki evde mutfağınızda yapıyorsunuz ama bir ve iki el lazım buna.
0: Doğru.
2: Mevlüt pilavları yapıyorsunuz, dolmalar sarıyorsunuz. Bunu tek başınıza hem sıkıcı geliyor hem de bir şeyin tek başına bir keyif vermediğine inananlardanım.
0: İmece usulüyle kayınvalide ile birlikte destek
2: alınmış. Kesinlikle bana çok fazla emeği oldu bugüne kadar. Çok teşekkür ediyorum orada.
0: O zaman onun biz sayesinde. De buradan selamlarımızı gönderelim
2: Yasemin Özcan.
0: Yasemin Hanım'a. Şimdi ben bir taraftan yağ kızdırayım diyorum. Ne dersin?
2: Tamam. O arada ben yoğurup baharatlarımı katabilirim.
0: Baharatlarını eklersin. Allah Allah. Bu ocak bugün beni üzüyor. Hah, neyse. Yandı. Evet
2: soğudu
0: canım.
2: Soğudu mu bakalım?
0: Bence fena değildir o.
2: Yani.
0: Biraz daha.
2: Biraz daha,
0: fena
2: şöyle.
0: Da
2: üfleyelim
0: daha
2: çıkıyor. Çocuklarımızın yemeklerini üflerdeki anneler.
0: Çıkıyor, evet.
2: Aynen. Birazcık daha olabilir.
0: Tamam.
2: Ya da yapabilirim istiyorsanız.
0: Şimdi yap.
2: Yapabilirim ben size bağlayayım.
0: Tamam. Yapabiliyorsan senin amacın senin elinin yanmaması.
2: Ben onu ayarlarım karıştırıp. Biraz şöyle alalım. Biraz fazla gibi geldi. Susuz
0: alıyorsun.
2: Evet.
0: Tamam. Biraz belki ilk önce kaşık yardımıyla
2: sonra,
0: çiğ kıymayla.
2: Aynen yumurta da olduğu için hani kıvamını ayarlarız ve galeta unuyla onu biz toparlayacağız.
0: Şimdi ilk önce galeta ununa batırıyoruz sonra yumurtaya sonra kızartıyoruz.
2: Evet kızgın yağda hani
0: kızgın
2: böyle
0: yağda.
2: Kadın budu köfte saçak saçak olur ya.
0: Evet.
2: Onun zaten özelliği o yumurtanın akındaki kıvam ve kızgın yağ atıldığındaki Performans köftenin.
0: Anladım. Aynen. Ama kadın budu köftenin özelliği kıymanın yarısının kavrulması, yarısının da çiğ olması, evet, değil mi? Asıl özelliği bu.
2: Kesinlikle yarısını soğanla kavuracaklar, aha, yarısı çiğ olacak ve görüldüğü üzere çok yumurta ve pirinç girdiği için yumuşak. Biz onu galeta unuyla kıvamını şekil vermeden özelliği galeta unuyla ayarlamamız. Bunu da bilmeleri.
0: Kıvamını galeta,
2: evet,
0: unuyla ayarlıyoruz.
2: Onu da katıyoruz.
0: Tamam.
2: Onu ayarlayacağız şimdi yoğururken.
0: Nasıl sıcaklık?
2: Yok iyi. İyi gayet. Elim alışkın olduğu için sıcağı soğuğa önemli değil.
0: Annem izliyorsa şimdi diyordur ki bak çok güzel yoğuruyor.
2: Öyle mi? Beğenir mi?
0: Öğren. Evet. Annem benim yoğurmamı geliştirmemi düşünüyor da haklı ama. Doğru söylüyor zaten.
2: Birazcık evet, daha katabiliriz.
0: Ben istersen ilave
2: edeyim. Tamam, çok iyi olur.
0: Yardımcı olayım. Hı-hı.
2: Tamam. Yeterli.
0: İçine galeta unu da koyuyoruz.
2: Aynen.
0: Ama dışına da kızartmak için ilk önce galeta unu, ardından yumurtaya batırıyoruz, evet, ve kızgın yağda kızartıyoruz kadın budu köfteyi. Ben de pek severim kadın budu köfteyi.
2: Ay, kimse yemez ki.
0: Bizim evde çok yapılmaz kadın budu köfte. Hatta hemen hemen hiç yapılmaz bile diyebilirim. Ama kanalımızda buradaki yemekhanede yapılır. Hı-hı. Severim yani kadın budu köfteyi.
2: Ya güzel bir köfte. Sevmeyen yoktur herhalde.
0: Evet. Benim annem kızartma yapmıyor. Kızartma işlemini
2: bitirdi. Aslında en sağlıklısı.
0: Evet.
2: Doğru yapıyor.
0: O kızartma işlemini bitirdi. Ben mesela normalde patates, işte biber, patlıcan kızartmasına sarımsak yoğurtla.
2: Kimseye mesela yazın bayılırız.
0: Evet, yazın değil mi o patlıcanların, domatesin.
2: Ekmeğe bir de bulayıp yiyeceksiniz ama sonra da böyle kilolanıyoruz işte. Tuz alabilir miyim?
0: Onun bile fırında yağlı kağıdın üzerinde böyle zeytinyağı
2: benim
0: gezdirerek.
2: Benim annem de aynı o şekilde geçti.
0: Yapıyor. Sağlığımız için
2: ama biz
0: ya,
2: seviyoruz ya, yine de kızartıyor anacığım.
0: Arada kaçamaklar,
2: evet,
0: olur.
2: Evet.
0: Arada kaçamaklar olur.
2: Karabiberimizi
0: alalım, de koyalım. Dur, şuradan açayım da.
2: Tuğçe'cim çok güzel bir arkadaş grubumuz var bu sene bizim. Hı hı. 8
0: anneler
2: arkadaşız.
0: Mi?
2: Anneler hem de sınıftan.
0: Evet.
2: Onları çok seviyorum.
0: Selam da söyleyelim onlara da.
2: Evet, rica edeceğim. Özellikle bir tanesi hayranın, biliyorsun. Telefonda da sana
0: İsmi
2: bahsetmiştim.
0: Neydi?
2: İclal.
0: İclal Hanım, sizi kocaman öpüyorum. Belki isterseniz gelin burada sizle de beraber yemek yapabiliriz.
2: İclal gelmez.
0: Gelmez. Yemekle mesafeli mi?
2: Yok. Hatta benden daha becerikli.
0: Niye
2: öyle bir su börekleri yapıyor ki açma.
0: Ama niye
2: el
0: gelmiyor?
2: Açması, su börekleri.
0: Yumurtaları kırayım mı buraya?
2: Olur.
0: Niye gelmiyor ama? Çekinir mi?
2: Çekinebilir. Bir sormamız
0: annem
2: lazım.
0: Annem de öyle diyordu.
2: Bir sormamız lazım İclal'e.
0: Dur. İclal Hanım'ın ben içini rahatlatayım. Annem de öyle diyordu 100. bölümde. Sonra program biter bitmez ben bir daha geldiğimde de çay saati yapayım o zaman diye anlatmaya başladı yani.
2: Ben de
0: yani
2: öyle diyeceğim şimdi çıkışta.
0: Dersin de benim mutfağıma gelen bir daha gelmek
2: öyle
0: istiyor.
2: Öyle mi?
0: Şekerim.
2: Aa, bir
0: evet,
2: bakayım. Selda'm var. Seldoşum benim o. Aha. Can dostum. O da çok harika yaratıcı pastalar yapıyor. Yaş pasta. Tiyo vereyim size.
0: Ama şeker hamuruyla mı, şeker hamursuz mu?
2: Her birini yapabiliyor.
0: Tamam, şeker hamursuz olursa olur. Çok da memnun olurum.
2: O zaman
0: şekeri
2: iletelim buradan gelsin.
0: Böyle güzel pastalara da açık yani mutfağımız.
2: Evet.
0: Çok severim de ben tatlıyı.
2: Melike var. Yüreği çok saf, çok temizdir.
0: Siz böyle toplanıp gelin o zaman hep beraber.
2: Evet,
0: biriniz pasta yapar.
2: Ben bugün öyle istemiştim ama hadi dedim
0: bir
2: şimdi ilk gidiyorum kızlar dedim. Böyle gitmeyelim hani çok kalabalık
0: alırsın.
2: Çok kalabalık gelmişsin derler dedim. Korkarlar. Beni çağırmazlar
0: falan. Gözleri korkmasın. Bu arada bir taraftan da kızartalım diyorum ben.
2: Tamam, olur.
0: Çünkü
2: olur.
0: Daha paçanga böreğimiz
2: hemen
0: var. Hemen
2: yağımızı
0: efektif
2: şey
0: kullanalım.
2: Yapalım. Açtınız mı ya?
0: Açtım.
2: Tamam,
0: açtım.
2: Hemen
0: çoktan
2: kızartabiliriz. Bitti bu zaten.
0: Çoktan.
2: Yumurtamızı çırpalım.
0: Evet, yumurtayı bir çatal
2: şekillendirdik köftelerimizi zaten. Hı-hı. Hazır.
0: Evet. İstersen ben şöyle çatal yardımıyla bir halledeyim. Köfteleri zaten klasik kadın budu köfte, hı-hı, şeklini verdik.
2: Aynen.
0: Şimdi neler yapacağız? Evet, sen istersen ellerini yıka.
2: Evet.
0: O zaman ben ilk önce galeta ununa, sonra yumurtaya ilk köfteyi koyuyorum. Batırıyorum, tamam mı?
2: Tamam. Hı. Galeta ununa çeviriyoruz.
0: Şöyle.
2: Yumurtaya bulayıp çok kızgın ya. Kadın budu köftenin özelliği çok,
0: çok kızgın.
2: Kızgın
0: mı bu sence?
2: Kızmıştır biz konuşana
0: çünkü
2: kadar
0: bayağıdır
2: da geçti.
0: Bence öyle değil mi sistemimiz?
2: Biraz, evet, kapla.
0: Evet.
2: Çünkü şey yapar, kızmış bak.
0: Oo, kızmış. Aferin
2: şudur
0: bana.
2: Özelliği Evet. Dışının saçak saçak,
0: saçak olması. Evet. O zaman ilk önce galeta ununa efendim.
2: Sonra yumurtaya.
0: Sonra yumurtamıza böyle batırıyoruz ve kızgın yağımıza bırakıyoruz. Etrafı da bak. Oo,
2: evet evet
0: bak.
2: Evet. O köpürmesi. Şunu da vereyim hemen.
0: Sen galeta ununa batır.
2: Aynen.
0: Ben yumurtaya. Evet. Çok da güzel görünüyor şimdiden bile. Ama yakmadan hemen diğer tarafını da çevirmeliyiz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Şöyle bir tane daha. Aha.
2: Tamamdır.
0: Yeterli. Çok güzel köftelerimiz oldu. Şimdi ben bir elimi yıkayayım, hemen sileyim. Bir maşa vereyim sana. Maşayla
2: maşamız
0: çevirelim.
2: Maşamız vardı burada ama.
0: Evet, dur dur, geliyor maşa. Aha. Al canım. Kadın budu köftelerimizi ben çeviriyorum. Evet bak, sinirlendi. Yağ sinirlendi. Ama hemen nasıl kızardı?
2: Köpürdü.
0: Kızgın yağ olunca.
2: Aynen.
0: Evet. Bitti bitti.
2: Bitti.
0: Ben hemen bir sunum kabı çıkarayım.
2: Aynen.
0: Şuna mı koysam acaba?
2: Olur. Şeyi evet. Çıkartmışlar.
0: Bakırı
2: ama.
0: Da koyabiliriz. Evet. O zaman biraz daha kızartırız sonra.
2: Tabii ki. Ben öbürüne geçebilirim.
0: Geçebilirsin. Paçangaya. Ben seyircilerimiz, şimdi kameramız oraya doğru gidecek, hiç elle mi? Seyircilerimiz bir malzeme listesini
2: tamam,
0: görsün.
2: Tamam.
0: Bakalım neler varmış. Her öğünde gidecek çok keyifli, çok güzel bir börek. Pastırmanın büyülü tadıyla kaşarın buluşması değil mi? Kaşar
2: evet.
0: Peynirinin buluşması. 300 gram pastırmamız var, 4 adet sivri biberimiz var, 4 adet domates, 3 adet yufka. Başka neler vermiş? Bir adet rendelenmiş kaşar peyniri, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı su ve tuzumuz var. Evet canım, başlayabiliriz.
2: Tamamdır.
0: Ben
2: ilk önce birazcık
0: bu arada köfteleri.
2: Evet evet, köfteler hazır.
0: Ne oldu, bir iş çekti.
2: Öyle mi çekti?
0: İş çekti.
2: Hiç farkında değil.
0: Hakikaten bir iş çektin yani.
2: Herkes
0: fark
2: tahtada
0: ben.
2: Yapar ama ben elimde doğrarım.
0: Elinde mi doğrayacaksın?
2: Yani onun için daha güzelim. Pratik olması açısından biraz soteleyeceğiz biberli domatesimizi. Hı hı. Daha sonradan diğer malzemeleri katıp ama bunu herkes değişik yapıyor. Paçangayı fırında da yapanlar var.
0: Ama aslında kızar. Peki bu kadın budu köftenin yağında kızarsak olur mu? Başka bir yağ mı halledelim?
2: Kızartabilir. Yumurta olduğu için
0: kızartmayalım.
2: Kızartmayalım.
0: Tamam, kızartmayalım. Evet. Evet, ben şimdi hemen bu paçanga böreğinin yağını hazırlayayım, kızdırayım hatta, ne dersin?
2: Olur, çok iyi olur hemen. Evet. Zaten bu pratik.
0: Çok pratik, çok. Keyifli bir börek. Diğer yağımızı getirdim ocağa. Evet, ocağımızın altını açtım yine. Bunda da yağ hep kızgın olacak zaten.
2: Kesinlikle,
0: yağ
2: bunun özelliği zaten paçanganın evet. Öyle yani çok kızgında
0: olması değil mi?
2: Evet.
0: O zaman ben de şöyle bir işlem
2: pastırmanın
0: yapayım.
2: Pastırmanın içinde çiğ olması, o çemenin ona verdiği tat önemli
0: tat
2: zaten.
0: Tat önemli, doğru söylüyorsun. Ben de şu pastırmaları diyorum ki böyle bir kare kare bir doğrayayım. Sana yardımcı
2: tamam.
0: Olayım, ne dersin?
2: Uzun uzun, ince ince de olur. Çünkü pastırmalar büyük kalsın içindeki. Ağza gelen
0: diyeceğim.
2: Olur.
0: Ağza
2: hani böyle uzun
0: gerekiyor.
2: Uzun ince dilimler halinde olabilir.
0: Ama ben hep böyle böyle görüyorum ben mesela. Bu
2: öyle
0: olmaz
2: yapın.
0: Mı?
2: Böyle yapalım. Yapın. Nasıl istiyorsanız.
0: Evet, şöyle şöyle pastırmaları çemeniyle birlikte.
2: Tabii ki önemlisi çemeni zaten.
0: Çemeniyle birlikte.
2: Ona tat veren odur paçangaya.
0: Kare şekilde.
2: Evet, aynen öyle.
0: Doğruyoruz. Diğerlerini de doğrayayım ben. Sonra yufkaları istediğimiz gibi daha büyük olsun
2: tabii,
0: istersek,
2: tabii, tabii.
0: Daha işte küçük
2: aynen,
0: olsun istersek
2: böleceğiz.
0: Ona göre bölüyoruz. Ama bir dörde böldüğümüz kesin. O su götürmezdi
2: kesin,
0: gerçek.
2: Ama bazen işte böyle dört hani göze büyük geliyor. Acaba bir sekiz mi yapsam, altı mı? Herkes onu keyfi yapar.
0: Keyfi yapar. Evet.
2: Ona da biz ayarlarız.
0: Paçanga böreği de çok
2: hemen,
0: lezzetli.
2: Evet
0: neyse,
2: çok.
0: Yerim bari.
2: Karnımız acıktı.
0: Yayın bittikten sonra.
2: Afiyet olsun.
0: Şu ocağı açtım. Bir... Koy canım,
2: tamam.
0: Yağını koyalım. Sıvı yağ, zeytinyağı, sıvı yağ istiyorsun.
2: Ben hemen domatesleri evet. Halledeyim üzerine. Az çevireceğiz zaten.
0: Az çevireceğiz.
2: Evet,
0: sonra
2: bir
0: biraz
2: öldürmek.
0: Pastırmayı da koyacağız, bir çevireceğiz.
2: Hayır,
0: herhalde.
2: Çiğ.
0: Pastırmayı hiç
2: çiğ.
0: Koymuyoruz.
2: Diğer tamam. Kaşar ve pastırma çiğ olacak.
0: Çiğ olacak.
2: Ama biber ve domatesimizi.
0: Tahtaya ihtiyacın var mı?
2: Yok ben.
0: Ha elde. Anne usulü.
2: Anne.
0: Evet, her şey
2: genç
0: elde.
2: Anne.
0: Evet.
2: Öyle ya, alışkanlık.
0: Yaşı sorulmaz ama bence sorulur yani.
2: Sence?
0: Bir dakika, 12 idi değil mi?
2: Oğlum 12, kızım
0: sen
2: 6.
0: Sen 35 yaşındasın.
2: Ya buradan çıkışta bir nereye gitsek
0: yemeğe senle? Yemeğe mi gidelim diyorsun?
2: Bence kesin gitmeliyiz yani.
0: Küçük bu, söyledim buna... bak.
2: Küçük.
0: Hayır çünkü biraz daha çık. Tio verdi zaten. Dedi ki 30'lu yaşlardan sonra dedi.
2: Aa dedim mi?
0: Dedi. Onu zaten ben bir cebe koydum. Ama bir dakika. 35-40 arası mı peki?
2: 40'ı doldurdum diyelim.
0: Maşallah sana. Maşallah.
2: Teşekkür
0: ederim.
2: Bak çok
0: da güzel bir şey söylemişim. Evet. Öyle geçmiş içimden
2: yani. Teşekkür ederim.
0: Evet.
2: Minyon olunca işte bazı...
0: Ben ne yapayım? Hiç minyon değilim. Kocaman boyum var.
2: Ya kısa boylar uzun boylu olmak ister. Uzun boylar kısa ama hep
0: aslında
2: böyledir.
0: Boyumdan şikayetçi değilim de şimdi uzun boylu ve daha iri bir yapıya sahip olduğum için erken yaşlanmaya mahkum muyum acaba? Ama bu arada efendim yüzümde gözümde hiçbir şey yok. Bunu da belirtmek istiyorum.
2: Yok yok evet
0: hiçbir
2: yakından görüyorum.
0: Geçmedim.
2: Yok hazırlanırken de gördüm. Saç bile yok yani maşallah.
0: Evet.
2: Hiç gerek olmadı.
0: Aa bak.

0: tür sebeplerimiz çok fazla.
1: Tabii ki.
0: O yüzden her şeye şükretmeyi öğrenmemiz
1: sağlığımız
0: lazım.
1: Sağlığımız yerinde. En önemli varlığımız. O yüzden hiç kendimize bahane bulmayalım. Evet. Biberlerimiz çevriliyor. Yağımız da kızdı. Şimdi domatesleri ilave edeceksin. Biraz baharat koymamı ister misin?
2: Baharat ve hiçbir şey. Sadece tuz. Ama tuz bile yok. Niye biliyor musun? Pastırma tuzlu olduğu için.
1: Doğru.
0: Şimdi...
1: Bence iki domates yetecek bu arada.
0: Evet,
1: yeter.
0: Çünkü maşallah biberler, domateslerimiz. Çok fazla, hatta bunun bile yarısı, ama neyse, bol olsun malzememiz.
1: Bol olsun. Evet. Kaşar peyniri ile işte pastırmanın büyülü tadı bence.
0: Aynen.
1: Bu ikisinin lezzeti birbirine geçiyor ve ortaya muhteşem bir tat çıkıyor.
0: Bunun biraz suyunu alarak, süzerek yaparsak.
1: Tamam,
0: hani içine nasıl yapalım? Şöyle ben.
1: Evet, öyle yapabilirsin.
0: Bir çevireceğiz sadece.
1: Tamam, ben çeviririm bunu.
0: Tabii, teşekkür ederim.
1: Evet. Sen yufkaları hallet istersen.
0: Evet, hemen.
1: Tuz koymadık özellikle efendim, çünkü pastırma yeti... Ben yutkunmaya başladım, farkında mısın? Konuşamıyorum. Yapıyorum sürekli. Pastırmada yeterince tuz oranı yoğun olan bir besin olduğu için tuz koymadık. Zaten çok da çevirmeyeceğiz değil mi?
0: Hayır.
1: Ha, şöyle
0: sadece
1: bir öldüreceğiz.
0: Yufkalarımız da
1: şöyle
0: çok
1: bir
0: güzelmiş.
1: Çiğliği geçsin. Güzel mi yufka? Ama yufkamızı beğenmedi.
0: Vallahi beğenmedi. Neyse, hallederiz.
1: Hallederiz.
0: Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok.
1: Yok, bence de öyle.
0: Kadınların öyle. Annelerin öyle. Hep bir pratikleri vardır.
1: Çocuk olunca hayatı daha pratik hale getirmeye çabalıyoruz.
0: Ama biraz da annelerimiz sayesinde. Benim annem de öyle, çok arkamdadır. Şimdi de evde çocukları okuldan alıp onun görevi bugün anneannenin.
1: Onlara görevi çok, o işte anneannelerin,
0: çok tatlıdır,
1: babaannelerin.
0: Çok komiktir, torunlarına aşıktır.
1: Ona da bir selam söyleyelim.
0: Evet. Anneciğime de öpüyorum onu. İyi ki varsın. İyi ki...
1: Neydi?
0: Günsel.
1: Günsel Hanım, öpüyoruz sizi. Tuğçe'nin mutfağından sevgiler.
2: Kesiyorum.
1: Evet. İlk önce bir dörde. Şöyle iyice bastır da tezgahım çizilsin.
0: İşte onun için ben zaten bastırmadım. Aynen. Dedim ki tezgahı halledip gitti derler. Şöyle.
1: Yok şaka yapıyorum.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Bu yufkacıya selamımı söyle. Çok beğendim. Şimdi şöyle yapabiliriz.
1: Hani, bence büyüklüğü güzel ya.
0: Şöyle içine harcı koyduktan sonra iki tarafını komple şöyle kaparsak şu boyutumuz olur. Ama biz bunu ikiye de kesebiliriz. O zaman da biraz küçük olur. Bence dörde büyük yapalım.
1: Büyük olsun. Bence
0: de. Tamamdır.
1: Büyük olsun.
0: Hemen yiyelim değil mi?
1: Çok açım. Evet, hemen yiyelim. O zaman şimdi öldü aslında.
0: Evet. Öldü. Kapatalım. Şimdi
1: ne istedin
0: pastırmayla
1: canım?
0: Bir kap alalım, karıştıralım hepsini.
1: Hepsini karıştıralım. Hemen evet. Sana o zaman
0: şöyle
1: bir kap
0: olursa
1: hemen
0: yeterli.
1: Hemen getiriyorum. Pastırmayla hepsini karıştıracağız.
0: Kaşarımızı
1: değil mi?
0: Karıştırıyoruz. Tuza gerek yok çünkü pastırmamız var. O yeterince tuzlu.
1: Evet.
0: Sarıyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz. Bu kadar.
1: Getiriyorum sana hemen.
0: Tamam. Bunları da karıştıralım.
1: Evet. Koyduk. Yağımız da kızıyor efendim bu arada. Onu da belirtelim. Hatta kızdı bence. Yeterince kızdı.
0: Tabii kızsın şimdi hemen.
1: Evet. Kaşar peynirini de koydun. Hemen şuradan bir kaşık
0: yardımıyla.
1: Evet, şöyle ben bir karıştırayım hatta.
0: Evet hemen sarabilirim. Hemen kızartabiliriz.
1: Şöyle tüm malzemeleri.
0: En pratik börek herhalde paçangadır. Misafir geldiği zaman.
1: Evet. Çok da lezzetlidir. Ne yaptık efendim? Belki böyle paçanga böreği çok meşhur ve aslında bilinen bir börektir, ama bizi izleyen genç izleyicilerimiz
0: de var. Tabii ki öğrenmeleri.
1: Tarif almak isterler. Öğrenmeleri
0: daha
1: de önemli.
0: Daha çok üniversite öğrencisi. Yalnız yaşayanlar bunu yapabilirler.
1: Kesinlikle öyle. Ne yaptık efendim? Biberleri yağda
0: domatesle
1: şöyle bir
0: soteledik.
1: Kavurduk. Domatesi de koyduk. Güzelce soteledik. Ardından bu karıştırma kabımıza tüm malzemeleri, pastırmayı, domatesi, biberi ve kaşar peynirini koyduk. Ve yufkalarımızı da dörde böldük.
0: Ve malzememizden alıp ortalarına bolca pastırmamızdan da koyuyoruz.
1: Oh.
0: Birazcık fazla mı oldu?
1: Pastırmasını biraz fazla koydu.
0: Evet.
1: O benim olsun o zaman.
0: Şöyle iki taraftan iyice sararsak sarımımız... Sıkı sıkı, çünkü yağda açılmaz. Özelliği şöyle.
1: İyice saracağız.
0: Evet.
1: Sıkı sıkı saracağız.
0: Ve direkt kızarmaya.
1: Kızarmaya götürüyorum
0: tabii,
1: bunu o zaman.
0: Tabii.
1: Ben kızarmış diyorum ya, tencereci başı, tavacı başı.

0: Bakın.
1: Aa, açıldı.
0: Açıldı mı?
1: Evet.
0: Olsun, çevirirken o döner.
1: Evet.
0: Önemli
2: belki
0: değil.
2: Belki bir su yardımıyla orayı kapatsak mı?
0: Suyla da olabilir. Hı-hı. Kapatalım.
2: Ben hemen o zaman bir kaseye senin için su koyuyorum.
0: Tamamdır.
2: Ve su yardımıyla da orayı, yufkayı kapatalım. Al canım. Hı-hı. Hı-hı. Onu da istersen. Heh.
1: Öyle bir kapatalım.
2: Tamam.
0: Vallahi yine sıçrıyor. Biraz kısalım mı yanacak gibi?
1: Kısalım.
0: Şimdi üstünüze sıçramasın.
1: Evet.
0: Bu da tamam.
2: Hatta ben bunu küçük ocağa almaya karar verdim. Zaten
0: daha iyi
2: yağ
0: olur.
2: Yeterince evet kızdı. Kızgın yağdan da korkarım ben.
0: Evet.
2: Hakikaten
0: evet. Allah
2: korkarım.
0: Korusun, en korktuğum yanıktır.
2: Evet. Böyle böyle değil mi canım?
0: Evet evet.
2: Gayet
0: aynen,
2: uygun.
0: Aynen.
2: Aha.
0: Şöyle yayıp.
2: Sıkıca sarıyoruz.
0: İki evet. tarafını örtersek yağ da açılma yapmaz. Şöyle.
2: Hı-hı. Onları da koyayım istersen.
0: Tabii ki.
2: Evet. Bunu koymuş muydum?
0: Koydum
2: buna?
0: Ama açılmış mı?
2: Yine.
0: Yufkalar biraz.
2: Tamam. Yufkadan kaynaklı.
0: Evet, yufkadan.
2: Belki ışıklar.

0: Tiramisu'muz da kendini buluyordur yavaş yavaş.
1: Evet, onun kakao ve süslemesi kaldı.
0: Evet, süsleme için de ne yapacağız efendim? Üzerine kakaoyu serpeceğiz. Vişnelerimizi, çikolatalarımızı koyacağız.
1: Süsleyeceğiz.
0: Güzelce süsleyeceğiz.
1: Aynen.
0: Başka biz ne yapmışken? Kadın bulu köfteyi zaten kızartmıştık.
1: Kızarttık, o hazır.
0: O hazır. Bayağı böyle pratik hallettik ya her
1: evet,
0: şeyi.
1: Evet.
0: Bir tereddüt ediyordun. 45
1: öyle
0: dakikaya
1: mi? Sen. Aa, yok. Ha ben, evet. Ben mi? Ben kimin adım ne?
0: Şu an yandı. Yandık karşılıklı.
1: Aynen.
0: Evet.
1: İsmimi unuttum birden.
0: Olur normal. Sen yani de sonuçta 360 ekranlarında ilk defa kameralar evet karşısında oldun. Bizim programlarımıza bak geziyorsun ne güzel
1: evet
0: işte.
1: Pazarda, stüdyoda, her yerde aynen.
0: Evet efendim böreklerimiz güzel güzel kızarıyor. Yanmasın diye çaba harcıyorum. Evet biraz daha var, biraz daha var. Sonra sarmaya devam ediyorsun.
1: Evet bitti.
0: Tamam bunları da koyalım. Tabii ki. Tüm yufkamızı kullanmış olduk. Aa elime yağ değdi.
1: Nazar değdi.
0: Tamam.
1: Nazara inanır mısınız?
0: Çok inanırım. Bana değmişliği de var.
1: Evet ben de çok inanırım.
0: Küçükken Allah, ayaklarım tutmamış.
1: Kötü gözden. Oo evet
0: tabii,
1: evet.
0: Gerçekten
1: evet
0: öyle.
1: Hep anlatır annelerimiz yani.
0: O yüzden çok doğru inanırım.
1: Doğru.
0: Nazar boncuğum kaybolmuştu ama mutfağımda şurada duran.
1: Dursun.
0: Neyse Allah'tan bir konuğum sevgili Nalan abla. Yaptırmış Tuğçe'nin mutfağı ve nazar boncuklu. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Nazar boncuğum yeniden mutfağıma girdi.
1: Ne güzel.
0: Evet böreklerimiz
1: tamamdır.
0: Güzel güzel kızarıyor. Ay mis gibi oldular. Dur 3 tane kaldı sadece. Hı hı. Onları da şöyle bir kızartayım. Oh. Cos. Nasıl geçti? Keyif aldın
1: çok
0: mı programdan?
1: Çok. Bitti mi yoksa?
0: Az kaldı.
1: Ama ben birkaç çeşit daha yapabilirdim.
0: O kadar iyi hissettin
1: kesinlikle
0: mi kendini?
1: Kesinlikle çok.
0: Ha, ne
1: enerji,
0: güzel.
1: Zaten ben hayatta enerjiye çok inanırım.
0: Maneviyata
1: çok inanırım. Bazı insanların bazı insanlara çok iyi geldiğine inanırım.
0: Ben
1: özellikle şu an hayatımda öyle bir öğretmen var ki Esra öğretmen.
0: Ona da selam olsun.
1: Çok büyük selamım olsun. Hayat görüşü, maneviyatı,
0: kuvvetli
1: bakış açısı. Bugün, bir gün gelirsem onu da buraya getireceğim. Çok güç alıyorum, çok feyiz alıyorum. Onu çok seviyorum.
0: Ne kendisi güzel bilsin. İnsan etrafında böyle yakınları,
1: çok
0: ahbapları olması ne kadar
1: güç
0: güzel.
1: Güç veriyor insanlara.
0: Seni aşağıya çekmeyecek, yukarı çıkaracak
1: kesinlikle
0: dostlar.
1: Kesinlikle.
0: İstediğimiz.
1: En önemlisi o zaten.
0: Oh,
1: çıkarsız ilişki. Karşılık beklemeden, arkadaşlık, dostluğun önemine her zaman çok inandım. Çok verici oldum. İnsanları çok sevdim. Bazı zamanlarda tabii ki herkesle aynı elektriği almak ve anlaşmak
0: mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Ama
0: evet.
1: Şu an için öyle bir dostlarım var. Grubum var, çevrem var. Çok fazla şanslı hissediyorum bu
0: ay
1: dönem.
0: Dur. Ben de biraz bir şey söyleyeceğim.

0: Sen istersen tamam. Bak yanmasın. Tamam. Ben de kamerayla baş başa kalıp. Evet efendim, benim de gerçekten hayatıma soktuğum, biriktirdiğim dostlarım o kadar hakikatli, gerçek dostlarmış ki böyle zor dönemlerde dostun kıymetini anlıyorsun ve hiç fire vermedi, biliyor musunuz? Bir arkadaşım bile fire vermedi hayatımda, yakın dediğim. Herkes hayatta zor dönemler yaşıyor. Oldu. Benim hiç vermedi,
1: ama
0: biliyor musun?
1: Neden verdiklerini de anlayamadıklarım oldu. Çok inanılmaz. Bazen de istemediğiniz zaman çıkıp gidiyorlar. Ama ben artık şuna inanıyorum 40 yaşında. Her şerde bir hayır vardır.
0: %100.
1: Gitmeleri gerekiyormuş deyip o yönde bakabiliyorum yani. O yüzden onlar gidip...
0: Senin gönlün rahatsa, kalbin temizse, vicdanın rahatsa kesinlikle bence problem çok yok.
1: Bir de başını yastığa koyduğunda o
0: huzurlu
1: gün
0: uyuyorsan,
1: huzurlu uyuyabiliyorsan en şanslı insan sensin.
0: Evet, bence de öyle.
1: Kesinlikle bu böyle.
0: O zaman benim de tüm dostlarıma selam olsun yani. Ceren, Gözde, Tülay, Gülşah, aklıma gelmeyen bir sürü dostum var da başından aklıma gelmedi.
1: Ben demin saydım ama birkaç tanesi eksik kaldı, bana şimdi kızarlar
0: küsmezler,
1: yarın.
0: Küsmezler.
1: Niye üç taneyi saydım da diğer üç taneyi? Neyse, hepinizi öpüyorum.
0: Hepinizi, bütün dostlarımızı öpüyoruz efendim. Paçanga böreği bitti. Kadın budu köfteyi zaten kızartmıştık beraber. Şimdi bir sunuma geçeceğiz. Etrafı toparlayalım. Tiramisu'nun da son haline getirelim. Sizlerin karşısına çıkaralım. Birazdan buradayız.

0: ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100'lerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
1: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Evet Ekim, hazır mıyız?
3: Hazırız kaptan.
2: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
3: Go, go, go ahead.
4: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
2: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
3: Go, go, go.
5: Peki ya ofiste kaptan, insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
2: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
3: Go, go, go.
2: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki çayı 135 lira. 24'lü Alpella kakaolu gofret 159 lira.
9: Haydi gel.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Çetmen çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
2: İşte çetmen, işte hayat.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
6: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
5: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
6: Lezzetli kahve içiyor.
5: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
6: Alışveriş önerileri sunuyor.
5: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
6: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
5: Dimple Moon, Dimple Moon.
6: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful. Vanilya ve muz lezzeti. Yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yarım saati sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
5: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
4: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
6: Ama acı çekiyorsun.
4: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
5: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
7: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
6: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
8: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
5: Ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
4: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
5: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
4: Hayır.
9: Hicran bugün 18'de TV4'te.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
16: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Beyler, koltuk takımı alın.

0: Alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
2: hayat. Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Evet efendim, bugün Buket'le birlikte çok güzel bir menü hazırladık sizlere. Tiramisu'muz var, paçanga böreğimiz var ve kadın budu köftemiz var. Çok teşekkür
6: ben
5: ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Buket'cim, iyi
6: çok
5: ki geldin.
6: Çok keyif aldım.
5: Yine bekliyorum.
6: İnşallah.
5: Neden arkadaşlarını olmasın. Topla gel.
6: Hepsini alıp geleceğim inşallah.
5: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Bu ev yapım aşamasındayken burada en çok istediğimiz şey mutfaktaki ve salondaki zamanlarımızı birleştirmekti. Bizim için evin rahat ve kullanışlı olması önemliydi. Burayı tasarlarken de her türlü fazla eşyadan, materyalden kaçındık.

0: Metrekare'de bu bölüm Silivri'de Bahar Alemdar'ın endüstriyel tarzdaki evine konuk oluyoruz. Doğal malzemelerin kullanıldığı, oldukça şık, konforlu ve eğlenceli olan bu ilgi çekici evin tasarım yolculuğunu gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, ben Bahar Alemdar. Şu anda Silivri yakınlarında yeni yaptığımız evimizdeyiz. Bugün sizlere evimizi gezdireceğim. Burası daha önce yatırım amaçlı aldığımız bir araziydi. Sonrasında pandemi zamanı bahçeli evlerin daha iyi olacağını düşünerek yapımını hızlandırdığımız bir yer. Burası 1250 metrekare üzerine 180 metrekare alt oturum.

120 metrede üst oturumlu 300 metrekarelik bir ev aslında. Yukarıda 4 oda, altta 2 atölye ve bir salondan oluşuyor. Salonla mutfağı bir arada yaptık. Yüksek tavan kullandık. Endüstriyel tarzda bir çalışma yaptık. Fakat endüstriyelin o sert hatlarını biz ahşapla ve kullandığımız diğer materyallerle güçlendirdik ve yumuşattık. Bu ev aydınlık ve ferah bir ev. Yüksek tavan ve yüksek camlar kullandık. Burada bostan kısmı ve meyve ağaçlarının olduğu bir yer yaptık. Çünkü ben tarımla uğraşmayı seviyorum. Bahçeyle bir şeyler ekip biçmeyi seviyorum. Bunu da burada yapabileceğim bir alana çevirdik.

Evin dış kaplaması tuğla yaptık. Bu tamamen eşime aitti. Eşimin fikriydi. Bunu tercih etmesindeki neden eşimin tuğla ve metali ikisinin görüntüsünü bir arada çok beğenmesi oldu. Havuzdan bahsetmek gerekirse ne çok büyük ne çok küçük. Orta halli bir havuz yapalım. Yazları burada çoluk çocuk güzel vakitler geçirelim istedik.

şu anda evin yaşam alanındayız. Bu ev yapım aşamasındayken burada en çok istediğimiz şey mutfaktaki ve salondaki zamanlarımızı birleştirmekti. Bizim için evin rahat ve kullanışlı olması önemliydi. Burayı tasarlarken de her türlü fazla eşyadan, materyalden kaçındık. Bu evi yaparken endüstriyel tarzı çok beğendiğimiz için onun dokunuşlarını kullanmak istedik. Metal borular kullanarak raf sistemi yaptık. Salonumuzu yüksek tavanlı olarak düşündük ve mutfakla bir olarak dizayn ettik. Çünkü yaşam alanlarını birleştirmek istedik.

Yerlerimiz beton, rahat ve kullanışlı. Koltuğumuz, salondaki koltuğumuz buraya özel tasarlandı. Bayağı büyük ebatlarda oldu. Ama genelde sade bir tarzdan yana olduğumuz için hani bizi yoran gereksiz her türlü şeyden kaçındık. Tavan yüksekliğimiz yaklaşık 6,5-7 metre civarında. Burada perde kullanmadık. Çünkü dışarıdaki yeşilliği, gökyüzünü evin içine taşımak istedik. Akşamları burada oturduğumuzda ayın doğuşunu ve şuradan geçişini izliyorum. Bunlar insana huzur veriyor, hayata güzellikler katıyor. Ortada bir sehpa kullandık. Bu sehpa baştan ilk yaptığımızda çok büyük bir sehpaydı. Alanı daralttığını düşündük ve

Tavandan aşağıya inen bir sürü ışığımız var gibi gözüküyor aslında. Ama bunların hepsi ayrı ayrı güzellikleri ortaya çıkarıyor. Gece karda gizlenmiş amber renkli ışıklarımız var. Onlar buraya daha bir derinlik katıyor. Bu sarkıtlarımız biraz fazla gibi duruyor ama aslında her ortam için ayrı bir aydınlatma kullandık. Salon koltuk kısmı için 6 tane aydınlatmayı, sarkıtı kullandık. Yemek masası için de ayrıyeten değişik sarkıtlar kullandık.

aydınlatmalarının hepsini özel tasarım olarak yaptırdık. Genelde belli renkleri kullandık. Yeşil, ahşap ve gri tonları üzerine yoğunlaştı. Duvarlarımızda açık gri, beton sıva görüntüsü şeklini vererek yaptırdık. Koltuğumuz yeşil, tabiatın içindeyiz. Koltuğumuz da tabiatın bir parçası gibi oldu. Genelde ahşap masamız, bunları metalle birleştirdik. Metal borularla, raflarla salonumuzu süsledik. Yemek masasını 3 metrelik ahşaptan yaptırdık. Sandalyelerimizi çok rahata ve kullanışa önem verdiğimiz için deriyle metali birleştirdik ve çok da rahat sandalyeler elde ettik.

Şimdi arkadaşlarımız geldiğinde hani rahat oturabilmek amaçlı olarak büyük bir masa tercih ettik. Çünkü toplantılar, yemek davetleri bunlar sevdiğimiz şeyler.

Elektrik prizlerini internette gezinirken gördüm. Çok beğendim. Endüstriyel tarzı çok uygun olduğunu düşündüm. Bunu evimizde kullandık. Metal borularla birleştirdik.

Silivri deprem bölgesi ve biz de bunu göz önüne alarak binayı yaparken hani sağlam olmasını istedik. Zeminini güzel seçtiğimizi düşünüyorum. Yapılan malzeme en iyi şekilde kullanıldı. Demir ve beton gerçekten hani depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Çelik konstrüksiyondan yararlandık. Bunları ahşapla kaplayıp daha sıcak bir hava verdik.

petek görüntüsünü sevmiyoruz ve yerden ısıtma evin her yerini ısıtacağı için bizim için daha kullanışlı oldu. Bayağı da bir yer kazandık petek koymayarak. Genelde yaşadığımız evlerde halı tercihimiz olmuyor. Burada da halı tercih etmedik. Toz barındırabileceğini düşündüğümüz için bence böylesi daha sağlıklı diye düşündük. Halı kullanmadık.

Merdivenlerimizi ahşap geçme merdiven yaptık. Metal trabzanlar kullandık. Salon kısmından verdik. Hem yukarıya iniş çıkışımız daha rahat oldu. Hem de üst odalarla salonu birbirine daha rahat bağladı. Aslında evin girişinden itibaren endüstriyel tarzın bütün faktörlerini görüyoruz. Özellikle kapıda başlıyor bu olay. Metal dolaplar evin geneline tamamen uyumlu oldu. Alt katta girişte bir hobi odamız var. Burayı eşim istedi. Bir tarafta benim atölyem, resim atölyem. Bir tarafta da eşimin hobi odası var. Bu o hobi odasında oyun konsolu, langırt ve çeşitli oyunların oynandığı, vakit güzel zamanların geçirildiği bir odamız var.

Resim atölyem, senelerdir resim yapıyorum. Resimle ciddi şekilde ilgileniyorum. Birçok ressamdan ders aldım. Şimdi kendi başıma bu atölyede çalışıyorum. Yakında olacak sergim için çalışmalarıma devam ediyorum.

atölyedeki malzemeler yine evin genelinde kullandığımız boru ve ahşap materyaller. Çok fazla dolapla şeyle uğraşmak istemedik. Dolaba konulan şeylerin belli bir süre sonra kullanılmadığını, sadece dolaplarda yer teşkil ettiğini düşündüğümüz için raf sistemi yapmak istedik ve bunu evin genelinde kullandık.

Burası da mutfağımızın adası. Salonla mutfağı birbirine bağlayan yer aslında. Bizim akşam yemeklerini, sabah kahvaltılarını yaptığımız yer. 4 kişilik bir aileyiz. Kızım Selin, oğlum Arda, eşim Oktay. Genelde bir arada olduğumuzda burada oturup yemeğimizi yiyip sohbetimizi ettiğimiz bir alan. Ada mutfağında kullandığımız ve tezgahımızda kullandığımız madde seramik, çizilmez bir madde. Çok kullanışlı, çok rahat, temizliği çok rahat. Üzerinde bir şeyler kesebiliyoruz ve leke tutmuyor, çizilmiyor. Çok güzel bir ürün. Bunu evin genelinde lavabolarda da kullandık. Tezgahımız, adamız ve lavabolarla hepsi bir bütünlük sağladı. Mutfakta genelde hani vaktimizi burada geçirdiğimiz için kahve makinelerimiz hemen adamızın üstünde. Sandalyeler bu adaya uygun olarak tasarladık ve ahşap bedriyi kullandık. O betonu ve demiri biraz yumuşatması açısından. Mutfakta kullandığımız ahşap rengi ve modeliyle evin genelinde kullandığımız ahşap renkleri aynı oldu.

Küçüklüğümden beri tel dolapları çok severim. Hani küçüklüğümden beri sevdiğim bir olaydır. Burada onu kullanmak istedik. Hem biraz endüstriyel tarzın getirdiği bir olay, hem de benim o eskiyle olan bağlantımı bir arada kullanalım dedik.

sofa da tasarlarken şık ve sade olsun istedik. Ahşap, metal bunları kullandık. Buradaki beyaz eşyalar maalesef beyaz olmadı. Bunlar siyah oldu. Çünkü ahşaba ve antrasit rengi en uygun olan siyah beyaz eşyalardı. Fırınımız çok kullanışlı bir fırın ve bu eve bence çok yakıştığını düşünüyorum. Orada çeşitli yemekleri yapıyoruz. Fırın haznesini çok fazla kullanıyoruz. Gelenimiz gidenimiz çok fazla olduğu için. Keyifli. Orada yemek yapmak da çok keyifli.

Tavanda apliklerden yararlandık. Mutfağımızı hem aydınlatsın hem de şık bir görüntü sağlasın istedik. Adamızın üzerindeki ışık buraya uygun şekilde antresit renkte oldu. Çok da keyifli oluyor. Akşamları burada oturduğumuzda sadece buranın ışığını yakmamız bile yeterli oluyor bizim için. Buradan kalkıp salon kısmına geçtiğimizde oranın ışığı yanıyor. Evin doğallığı ve tabiatın içinde olmasından dolayı evin içinde de aslında biraz yeşil. Bizim ebeveyn yatak odamız. Burada kırmızı rengi kullandık. Evin her odasının rengi farklı. Burada kırmızı da hakim oldu. Burada da yine endüstriyel tarzın gerektirdiğini evin genelinde yaptık. Metali, ahşabı ve betonu bir arada kullandık. Evin bütün yatak odalarında beton platform kullandık. Çünkü yatak eskidi, gıcırdadı, işte baza sağlamdı, değildi. Bunlarla uğraşmak istemedik. Yerden de ısıtmayı tercih etmiştik daha önce de bahsettiğim gibi. Yatakların yan kısmını yine ısıtmayı kullanarak beton platform üzerine yataklarımızı koyduk. Çok rahat, çok kullanışlı oldu. Odalarda dolaplara belli şeyleri koyduktan sonra, belli bir zaman sonra bunların unutulduğunu, aklımıza bile gelmediğini fark ettik. Ondan dolayı hani az eşyayla raf kullanarak her şeyin gözümüzün önünde olmasını ve lüzumsuz hiçbir şeyi hani evimizde bizim enerjimizi düşürecek şekilde olmamasını istedik.

yine burada da evin genelinde kullandığımız endüstriyel lamba düğmelerimizi kullandık. Onları borularla tavandan ve duvardan geçirerek ışıklara bağladık. Yatak başında kendi yaptığım bir resim var. Bu odaya özel olarak yaptım. Tavanda beton görüntüsünü tamamen doğal haliyle bıraktık. Doğal görünüşünü çok beğendik. Yanlarda aydınlatmaları aslında görünüşünü destekleyecek demir çubuklarla yan konsollarımızı bağladık. Metal aynalardan yararlandık. Kancalarla yine metal borular ve kancalarla duvara asılmış aynalar odaya hem bir derinlik kattı hem de görsel olarak hoşumuza gitti.

Kapılarımız konteyner şeklinde özel olarak tasarladık. Konteyner görünümlü kapılar kullandık. Diğer odalarda bunları konteyner görünümlü dolaplarla birleştirdik. Bu odada giyinme odası ve bir ebeveyn banyosu var. Diğer odaların banyosu ortak kullanımla yaptık. Hani her odada banyo olup otel konsepti gibi olmasın istedik. Diğer 3 yatak odamız antrasit, yeşil ve turuncu oda. Gri oda misafir odamız. Gelen misafirlerimizin kalması için yine aynı şekilde gri konteyner dolaplarla ve yine metal kancalı aynalarımızla tasarladığımız bir oda. Yeşil oda oğlum Arda'nın odası. Onun odasında da yine aynı şekilde beton platform, konteyner dolap, yeşil, bunları kullandık. Bütün yatak odaları birbirine uyumlu ve birbirini tamamlayan odalar oldu. Aynı ürünlerin değişik renklerini kullandık.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
0: Hoş geldin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.200.

0: Dünya bir araya gelse seni elimden alamazlar Zeynep.
1: Ya aramızdaki uçurumlar? Ailelerimizin düşmanlığı?
2: Amansızdı Selim Kantarcı!
0: Bu yola baş koydum Hasan!
3: Koyduk de!
4: Allah'ın emriyle kızını oğluma istiyorum.
3: Dua et ki kadınsın! Yoksa leşin çıkardı buradan!
5: Zeynep'i istemeleri büyük küstahlık.
6: Böyle düşünme Bekir. Bir kızı bir kişi alır, bin kişi ister.
3: Benim filinta vurdunuz sağlama vurur.
1: Perişan ettiler Murad'ımı. Sevinsin bütün kantarcılar. Sevinir miyim hiç?
3: Karım olacaksın yakında. Herkes Bekir kantarcının eşini merak ediyor.
0: Hele kapağı bir Gaziantep'e atalım. Orada teyzezadem Ali var Zeynep.
7: Hasan abinin kamyonetiyle gittiler. Gaziantep'e gidiyorlar.
3: Hasan! Murat kaç!
8: Beyaz Güller bugün 16.15'te TV4'te.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Haydi gel! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
5: İşte Çetmen, işte hayat.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Burası odaları salona bağlayan üst koridor. Merdivenle aşağıya iniyoruz ve salona direkt geçişimiz var. Buradan baktığımızda tamamen dışarıdaki doğaya hakim olabiliyoruz yüksek tavandan dolayı. Burada yukarıda kullandığımız ışıklar ve havalandırmamız var. Buradaki havalandırmaların rengini de yeşil yaptık. Evin geneliyle uyumlu olsun istedik. Burada kendi yaptığım, bu ev için yaptığım bir resmim var. Hatta şu iki duvara da aynı şekilde bunun diğer versiyonlarını yapacağım. Bugün sizinle evimizi gezdik. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum ve güzel fikirler alacağınızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Ben Türev Uludağ. Bugün size önce bir fındık ezmesi yapacağız. Sonra bu fındık ezmesiyle çok güzel bir kurabiye yapacağız. Fındık ezmesi yapmamız için reçetemiz çok basit. İçerisinde fındık kullanacağız, bal kullanacağız ve fındık yağı kullanacağız. İçerisinde hiç şeker yok, hiçbir katkı maddesi yok. Çok güzel, çok besleyici bir tarif. Hemen fındıklarımızı aldık, bir tavaya koyduk. Birazcık fındıkları kavuracağız. Çok fazla değil ama. Çok fazla kavurmak istemiyoruz. Birazcık fındıkları kavuracağız. Biraz kavurduktan sonra bunu rondomuzu alacağız. İçerisine fındık yağı ekleyeceğiz. Bal ekleyeceğiz ve çekmeye başlayacağız. Çektikten sonra böyle bunlar küçük küçük parçalara ayrılacaklar. Böyle sonra da o içerisindeki yağla birlikte birleşecekler. Balla birlikte birleşecekler. Çok güzel böyle sürülebilir bir hale geliyor olacak. Size tavsiyem bu malzemeleri evinizde zaten bulunduruyorsunuzdur. Yani evinizdeki malzemelerle bunları yapmanız ve bunu afiyetle yemeniz. Hemen fındıkları böyle güzelce kavuracağız. Dediğim gibi çok fazla değil, birazcık kavuracağız. Birazcık kavurduktan sonra da diğer işlemleri yapacağız. Sonra burada elde ettiğimiz fındık ezmesiyle çok güzel böyle ağzınıza layık bir böyle fındık ezmeli bir kurabiye yapacağız. İnanılmaz güzel olacak, inanılmaz lezzetli olacak. Böyle eminim şu an çok merak ediyorsunuz nasıl olacağını. Hemen fındıkları kavuruyoruz. Fındık aslında vücudumuza çok faydalı olan bir besin. Yani günde hani uzmanların söylediği en az bir avuç fındık tüketilmesi gerekiyor. Çünkü kolesterolü iyi geliyor, beyin sağlığına iyi geliyor. Saç diplerine bile fındık yağı aslında iyi gelen bir besin. Yani ülkemizde de bolca yetişiyor. O yüzden faydaları saymakla bitmeyen bir besin. Fındıklarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Bu işlemi yapıyor olmamızın sebebi fındıkların yağını böyle daha kolay bir şekilde bırakıyor olması. Hemen iyice kavurduk. Bir tahta kaşık yardımıyla rondoya koyacağız. Rondoya koyduktan sonra çekim işlemlerine başlayacağız. Üzerine biraz daha fındık yağını ve balını ekleyeceğiz. Ve fındık ezmemiz tarifimiz hazırlanmış olacak. Yapımı çok basit. Gerçekten çok eğlenceli, çok da besleyici özelliği fazla olan bir tarif bu. Genel olarak Karadeniz'de fındık yetiştiriliyor biliyorsunuz ülkemizde. Karadeniz'de fındık yetiştirildikten sonra kış aylarında fındığı saklamak için şöyle bir yöntem tercih ediliyor. Önce fındığı rondodan geçiriyorlar. Daha sonra bunu ya tavada ya da fırına atıp bir nevi kavuruyorlar. Sonra bunu porsiyon porsiyon ayırıyorlar. Porsiyon porsiyon ayırdıktan sonra da o küçük fındık tanelerini kışın pastalarda, böreklerde her türlü kullanabiliyorlar. Hemen fındıklarımızın kalanını koyalım. İçerisine birazdan fındık yağı ve bal ekleyeceğiz. Şurada birkaç tane fındığımız kaldı. Tahta kaşıkla yapıyorum çünkü birazcık sıcak olduğundan dolayı elimiz yanmasın. Şuradaki fındıkları da koyalım. Evet, fındıkları hazırladık. İçerisine hemen fındık yağımızı ekledik. Ve içerisine çiçek balı kullanıyorum ben. Çiçek balımızı ekledik. Bakın çok güzel görünüyor. Şimdi çekim işlemlerine başlayacağız. Dediğim gibi yapımı çok kolay, çok basit bir tarif. Bu tarifi kreplerinizin yanında kullanabilirsiniz. Pankek yapıp bu tarifin yanında pankeklerinizle birlikte kullanabilirsiniz. Böyle pastalar, börekler yapıp pastalar yapabilirsiniz. Pastaların üzerine güzel güzel süsleyebilirsiniz. Ve biraz sonra yapacağımız gibi kurabiye yapabilirsiniz. Hemen çekim işlemlerine başlıyoruz. Bu işlem birazcık uzun sürecek bu işlem. O yüzden makinenizi çok fazla zorlamayın. Yani soğuta soğuta, beklete beklete yapın. 1 dakika çekin, 30 saniye bekleyin. 1 dakika çekin, 30 saniye yaklaşık olarak bekleyin. Hemen devam edelim. Yaklaşık birer dakika arayla çekim işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi kıvamına bakıyorum. Birazcık daha bal ve birazcık daha fındık yağı koymam gerekecek. Hemen ben burada zaten yedekte fındık yağımı ve balımı barındırmıştım. Hemen balımızı da ekleyelim. Ve fındık ezmemiz istemiş olduğumuz kıvamı geldi. Bakın gördüğünüz gibi tam böyle sürülebilecek kıvamda ve çok güzel oldu. Hemen bunu bir tabağa alalım. Bastırdık. Tam sürülebilecek kıvamda çok güzel görünüyor. Hemen bir tadına bakalım.
Gerçekten çok güzel, inanılmaz güzel oldu. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Şimdi fındık ezmeli kurabiye yapalım. Şimdi fındık ezmemizi yaptık ve fındık ezmeli muhteşem bir kurabiye yapacağız. Bunun için ne kullanacağız? Un kullanacağız, pudra şekeri kullanacağız. Tabii ki birazcık daha fındık yağı kullanacağız. Ve birazcık böyle daha böyle aromatik olsun diye vanilya kullanacağız. Hemen burada fındık ezmemizi, hepsini bir kaba yerleştirelim. Fındık ezmemizi koyalım. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Bir kurabiye yapacağız. Daha sonra da bunu fırınımıza atacağız. Yaklaşık 180 derecelik fırınımızda 10-12 dakika pişireceğiz. Unumuzu şöyle koyduk. Kenarda dursun. Un miktarını arttırabiliriz. Birazcık pudra şekeri koyuyorum. Birazcık vanilya koydum. Ve yine fındık yağımızı koyduk. Şimdi güzelce bütün hepsini yoğuracağız ve bir karışım elde edeceğiz. Yapımı çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif olacak bu. Un miktarını birazcık arttıracağım birazdan. Çünkü zaten fındık ezmesini yaparken de bol miktarda yağ kullanmıştık. İçerisinde hiç şeker yok. Sadece baldan bal var ve pudra şekeri var. Birazcık da vanilya var. Hemen iyice yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş un miktarını arttıracağız. Şöyle elimizde unları alalım. Ve güzelce yoğurmaya devam edelim. Bunu isterseniz birazcık daha sıvı halde yapıp böyle tüplere koyabilirsiniz. O tüpte sıkabilirsiniz. Ama biz kurabiye gibi yapacağız. Yuvarlak yuvarlak bunları afiyetle yiyeceğiz. Hemen bu güzel. Böyle akşam beş çaylarınızda da yapabilirsiniz. Ya da kahvaltının üzerine bir tatlı yemek isterseniz bu tarifi de uygulayabilirsiniz. Bence kıvamı yavaş yavaş oldu. Un miktarını arttırmamıza gerek kalmayacak. Şimdi var olan bunu hemen kenarlarından alarak iyice yoğuracağız. Hemen birazcık fındık yağını arttıralım. Çünkü şimdi bunu rulo haline getireceğiz. Evet, şimdi kıvamı daha iyi oldu. Çünkü un bazen unun markasına göre çeşitliliği farklılaşabiliyor. O yüzden bu un birazcık yağ sevdi ve yağ çekti. Şurada yavaş yavaş yağ ekleyerek işlemlerimize devam ediyoruz. İsterseniz üzerine tekrar pudra şekeri de koyabilirsiniz. Ama ben içerisinde bu kadar şeker, bu kadar bal koyduktan sonra pudra şekeri ve bal koyduktan sonra daha fazla pudra şekeri koymak istemiyorum. Süsleyerek yani üzerine fındıkla da süsleyebilirsiniz bunu. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok keyifli, çok güzel bir tarif. Evet, bakın tam istemiş olduğumuz kıvama geldi. Şöyle elinizle güzel güzel hemen yağlı kağıtlı tepsimize bunu dizeceğiz. Annem, ben küçükken sürekli günler yaparlardı. Hala yapıyorlar. Böyle bir hafta, ya bu işte ayda bir falan denk gelirdi galiba. Komşularımız da yapardı. Çok geniş bir gün değildi. O gün gerçekten ziyafet olurdu evde. Yani bir sürü yemek olurdu, bir sürü şey yapılırdı. Böyle kurabiyeler, börekler, çörekler falan. Biz böyle beklerdik ya. Ne zaman gün olacak acaba tekrar diye. Gerçekten şu an o günler hayal edildi aklıma. Annem çok güzel kurabiye ve börek yapardı. Biz de belli olduğu üzere o böreklerle, kurabiyelerle afiyetle yedik. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Yaptığınız tarifleri gönderiyorsunuz. Fotoğraflarını atıyorsunuz. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bazen diyorum ki ya acaba benden güzel mi yapıyorsunuz? O yüzden bana yazmaya devam edin. Hemen
İsterseniz burada tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Ben beyaz un kullanmayı tercih ettim. Ama tam buğday unuyla da çok güzel bir şekilde tarifinize devam edebilirsiniz. İki tane daha yaptığımız zaman 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirdiğimizde böyle fıstık ezmeli kurabiyemizi afiyetle yiyeceğiz. Şurada kalan son topumuzu da hazırladık. Dediğim gibi üzerine isterseniz böyle güzel güzel fındıklar yerleştirebilirsiniz. 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirmeye başlayabiliriz. 10 dakika geçti, fındık ezmeli kurabiyelerimiz böyle mis gibi hazır hale geldiler. Bunu dediğim gibi akşam 5 çaylarınızda da kullanabilirsiniz. Kahvaltının hemen sonrasında ya da böyle akşam tatlı kriziniz tuttu. Böyle bir tatlı tüketmeniz lazım. Hemen böyle hızlıca fındık ezmesi yapıp fındık ezmeli kurabiyeyi afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer ki bunu bal ve fındık yağı kullanmak istemezseniz de direkt fındık ezmesini sadece çekerek de fındık ezmesini elde edebilirsiniz. Ama kıvam bu kadar yoğun olmayacaktır. Şimdi ben bunun üzerine böyle güzelce kuş üzümleriyle süslemek istiyorum. Şöyle tatlı tatlı kuş üzümlerini koyacağız. Kuş üzümlerini pişirmedik. Pişirmeden de koyabiliriz. Ya da isterseniz kuş üzümlerini hazırlamış olduğunuz harcın içerisine de güzel güzel koyabilirsiniz. Çok renkli, çok güzel, çok da lezzetli olacaktır. Birazdan tabii ki ben bu lezzetli tarifin tadına bakacağım. Afiyetle yiyeceğim. Bunu fındık ezmesini yaparken böyle sürülebilir bir halde de yapabilirsiniz. Ya da böyle o parçacıkların ağza gelmesini istiyorsanız da afiyetle o şekilde de yiyebilirsiniz. Şimdi kendi yiyeceğimin hemen üzerine de böyle güzel güzel kuş üzümlerini buna bolca koyalım. Şuna bir tane daha koyduk mu? Evet, sanırım en güzel kısmı bu işin ya. Yani hani o yaptıklarımız şeyi yiyoruz ya. Yani gerçekten bu işin en keyifli kısmı bu. Hemen şöyle ayırdık. Bakın çok güzel dağılıyor. Hiç birbirine yapışmamış. Tam istemiş olduğum kıvamda. Şurada kuş üzümlerini arasına koydum. Of, mis gibi kokuyor. Yani o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi hemen afiyetle yiyeceğiz. Çok güzel. Tam da istemiş olduğum gibi. Yani kıvamına bakın. Tam bir kurabiye kıvamında. Ne böyle çok yumuşak ne de böyle çok sert. Dağılabilecek kıvamda ağzınıza aldığınız zaman mesela Antep'te baklava yediğinizde böyle olur. Antep'e baklavayı yersiniz. Böyle ağzınızda böyle bir çıtırtı olur. Böyle çıt sesini duyarsınız. Sonra o ağzınızda tamamen dağılır. O lezzet her yere yayılır. Tam da böyle tarifi buna uygun bir şekilde olmuş durumda. Bugün size fındık ezmesi tarifi yaptık. Ve fındık ezmeli üzerine de böyle hafif kuş üzümlü bir tane kurabiye yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sultan Abdülaziz paşa dedelerine armağan etmiş.
1: Paşazade Kenan Bey de bize armağan edecek. Kenan Bey'in adresi.
2: Zeynep'in gözünün içine bakan bir erkek kolay kolay kurtulamaz.
3: Kendimi arıyorum gözlerinizle.
0: Bana evlenme teklif etti.
4: Hikmet ettiğinden de güzelmişsiniz.
0: Teşekkür ederim efendim.
5: Seviyorsun ha!
2: Alo? Emniyet müdür mü?
0: Bir yılın bu kadar çabuk geçtiğine inanamıyorum.
4: Sizleri hep böyle mutlu görmek en büyük saadetim olacak yavrularım.
1: Ben Zeynep'in abisiyim.
3: Çok memnun oldum.
0: Ne istiyorsunuz?
1: Hapiste geçen 5 yılımın hesabını sevgili kardeşim.
0: Ben ele vermedim ki seni.
3: Hadi Zeynep, abinin odasını gösteriver.
1: Rahatsız etmeyeyim sizleri.
6: Anneciğim, biz Cici dayımla oynuyoruz burada.
0: Çiçek!
1: Hapiste çürümek, koynuma girmekten daha mı tatlı?
7: Unutulan Kadın, birazdan TV4'te.

0: Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Ne güzel. Kolay mı sandın Tuğba? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum, her gün bir yerlerde çalışıyorum ve inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü her gün yeni bir şey öğrenmek o kadar güzel ki. Ben bugün ne yapacağım? Koz yatağına geldim, diş laboratuvarında çalışacağım, diş teknikeri olmaya çalışacağım. Yani öyle bir günde olunacak bir şey değil de böyle biraz ucundan bakacağım neler oluyor, bir diş nasıl yapılıyor, hepsini öğreneceğiz bugün. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün diş teknikeri olmaya çalışacak. Merakla bekliyoruz.
0: Merhaba, kolay gelsin.
2: Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bize bugün Erkan Bey eşlik edecek. Yani bana işi kendisi öğretecek.
2: Tabii
0: nasılsınız,
2: ki.
0: Nasıl gidiyor?
2: İyi vallahi, çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz.
2: Yoğun bir tempoyla.
0: Valla böyle bir laboratuvarda çalışmak beni heyecanlandırdı. Çünkü her bir istasyonda hummalı bir çalışma var. Öyle hemen pat diye olmuyor efendim dişler, değil mi?
2: Tabii.
0: Ölçümleri alınıyor orada dişçiler.
2: Kesinlikle tarafından. Uzun bir süreç vardır. Uzun süre provaları devam ediyor. Çok hassas bir çalışmalar üzerinde duruyoruz.
0: O zaman hemen başlayalım mı?
2: Tabii.
1: Tuğba hemen başlayalım mı dedin. Çalışmaya olan hevesin şaşırtıyor bizleri. Bakalım neler yapacaksın?
0: Şimdi Erkan Bey ile birlikte alçı odasına geldik. Burada döküm yapılıyor ve sonrasında ölçü alınmış şeyin üzerine dolduruluyor, değil mi?
2: Evet, kalıp oluşturuluyor.
0: Çok hakim olmadığım için böyle şey falan diyorum.
2: Ben size yardımcı olacağım o konuda. Evet. Şimdi burada hazırlanmış bir alçımız, özel bir alçımız.

0: Bu kalıpların sert.
1: Ay ne değişik. Şunlar şey oyun hamuru gibi.
0: Evet aynen.
1: Öyle
0: aynen,
1: mi?
0: Aynen. Hamura, oyun hamuruna yakın bir şey.
1: Ha, evet. Anladım. Bu sabit dursun
0: bunu,
1: diye.
0: Evet hareket etmesin sabit dursun diye sonra da.
1: O böyle diş hekimleri şununla bir ölçü alıyorlar ya böyle. Laps evet. diye. Onu hiç sevmiyorum ya. Bayağı bir ortodontik falan tedavilerim vardı.
0: Tabii.
1: Erkan Bey. Orada bayağı zorlanmıştım. Sürekli bir ölçü alımı, sürekli bir şey. Şu an çok şükür hiçbir sorunum yok. Eksik dişim olsaydı burada tamamlayabilirdik herhalde.
0: Evet, o iki şekillerimiz tamamlıyor, evet.
1: Hacıdan biz yapardık bir şey.
0: Evet,
1: evet. O zaman...
0: Şimdi ben size bir ön nasıl yapılıyor akışını
1: tamam, siz bana
0: ben
1: gösterin.
0: Size göstereyim.
1: Bir şey olmaz değil mi dökersen?
0: Yok, bir sorun olmaz. Devam edin.
1: Şöyle.
0: Alçının da evet donma süresi var.
1: Ha, hemen donar
0: sıkıntı
1: mı?
0: Yok, çok hemen donmaz.
2: Ama yine de hızlı olman lazım Tuğba. Fazla da beklememelisin.
0: Kalıptan ayırdıktan sonra plaklar halinde daha sonra bu şekilde bir model
1: olacak. Bu şekilde olacak değil mi en son?
0: Tabii en son hali bu şekilde.
1: Ne güzel, her gün bir şey öğreniyoruz. Her gün bir yere gidiyoruz kameraman arkadaşlarımla birlikte. Onların da özel istekleri oluyor. Şunu yapmanı istiyoruz, bunu görmek istiyoruz yakından diye. Biz de bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Şimdi yeterli. Bu bekleyecek belli bir süreden sonra.
1: Böyle.
0: Tamam.
1: Alçıyı döktüm ben. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleyecek ki...
0: Tamam,
1: şu
0: evet.
1: şekle girsin değil mi?
0: Tamam, bu kalıba gelmesi için.
1: Böyle olacak.
0: Evet. Tamam.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Evet, kolay mı sandın Tuğba? Gerçi olay şu ki sen her işi kolay sanmasıyla meşhur olmuş bir kişiliksin. Senin her işi kolay sandığını herkes biliyor artık. Bu arada ben de buradayım. Unuttun beni az önce, hatırlatırım.
1: Şimdi tasarım odasına geldik değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ikinci aşamaya geldik. Şimdi Fatih Bey zaten yapıyor.
1: Fatih Bey burada çalışıyor. Merhaba, evet. Kolay gelsin. Şu anda siz tasarım yapıyorsunuz değil mi? Önünüzdeki kalıplara göre mi?
3: Evet.
0: Siz de denemek isterseniz şöyle
1: ben yapabilir bir miyim ki? Benlik bir şey var mı burada?
0: Birkaç hareket yaparsınız ama diğer süreç gerekebilir.
1: Şey böyle gönlü olsun hadi. Evet. İki de tuşa basabilir mi abisi falan diye. Misafir çocuğu olur ya böyle. Ay var ya ben böyle çocukluk anılarıma gittim şimdi. Böyle ilkokulda Erkan Bey, böyle 5. sınıfta falan bilgisayarım oldu. O zamanlar tabii her evde yok bilgisayar. Şimdi böyle misafir geldiği zaman direkt olarak bilgisayarla oynamak istiyor misafir çocuğu. Herkeste bu klişedir, herkeste olan bir şey bu. Bir kere bir tuşa basabilir mi ablası falan modu. Ben de öyle oldum şimdi. Bilmiyorum yani benim yapabileceğim bir şey
3: şimdi,
1: var mı?
3: Tabii buyurun isterseniz.
0: Şöyle bir modelimiz var.
2: Tuğba bu çok değişik bir iş. Dikkatli olman gerekli, baştan söyleyeyim.
1: Evet şimdi ben oturdum bilgisayarın başına, çok biliyor gibi. Evet Fatih Bey, şimdi böyle bir modelleme var değil mi?
3: Sol taraftaki dişimize gelelim. Sağ tıklayarak.
1: Buraya mı?
3: Mouse'da. Sağı tıklayarak durduğumuz yerde. Sağı tıklayın.
1: Evet, tamam.
3: Buradan materyal ekle kaldırı seçerek.
1: Artık burada çalışabiliyoruz.
3: Evet, morflamayı seçiyoruz. Şimdi dişimizin bu mezel yüzeyini şöyle mouse'la beraber evet çekerek.
0: Evet.
3: Düzeltmeler.
1: Ne güzel.
3: Biraz eğlenceli oluyor.
1: Evet, bana şey eğlence olsun. Maksat eğlence olsun bana yani.
2: İşin gücün eğlence oyun zaten Tuğba, biliyoruz.
3: Evet, şu anda mouse'a basarak komple dişin yüzeyini gezdiğimizde düzeltmiş oluyoruz. Hani gerçi biraz fazla düzeldi ama hani eklediğimiz yerler alındı. Oraları kaybetmemiz gerekiyor.
1: Şimdi burada patladı Tuğba. Bir yerde patlaması gerekiyordu.
3: Tekrar bir morflama yaparak şu tutmuş olduğumuz bölgeyi hafif sağa doğru çekerek.
1: Şöyle.
3: Evet.
0: Evet.
1: Buna nasıl karar veriyoruz büyük olup küçük olmasına?
3: Ya şimdi dişin her hastanın farklı bir ağız yapısı olduğu için biz o ağız yapısını şimdi yapacağımız porselen aşamasına altyapısını daha uygun hale getirmemiz gerekiyor ki üzerine işlediğimiz porselenlerde hasta ağızda çiğneme yaparken, ısırma yaparken kırılmalar, vesaireler olmasın diye. Yani altyapıyı destekli

0: bakmamız lazım.
1: Her işin bir püf noktası, bir inceliği var Tuğba.
0: Vesaire. Tamam, yo, okeylenmiş oldu. Oradan çıktı, bitti o diyelim.
2: Mesela... Kimin dişi olacaktı? Bu sadece burada, bana göstermek için.
0: Burada ara bağlantılarımız var. Yani iki dişi, üç dişi birbirine bağlamamız için, köprü dediğimiz sistemi uygulamamız için. Şimdi bağlantıları düzeltmemiz lazım. Bağlantı üzerine gelip sağa tıklayalım. Bağlantıları düzenle diyor mesela. Evet.
1: Fatih Bey, sizden ricam, Tuğba'dan sonra işlemleri lütfen kontrol edin. Tuğba bu. Eminim yanlış bir şeyler yapmıştır.
2: Ben burada bayağı bir çalıştım şu an.
0: Listel bölümüne geçelim. Dişin diğer bölümüne. Burada da aynı. Diğer farklı dişin bağlantıyı düzeltmemiz gerekiyor. Mesela burada bize hata verdi. Bağlantıda çok dışarı açtık diye. Buradan mouse'un... Şimdi buradan tekrar koymuş olduğumuz bağlantıya bakıyoruz. Mesela burası biraz yukarıda olmuş. Yani bunu tekrar bu taraftan tutarak...
2: Of, çok ince işler ya.
0: Aşağıya çekeyim.
2: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
0: 22 yıl olmuştur.
2: 22. Kaç yaşınızdasınız?
0: 36 yaşındayım.
2: Oo, bayağıdır yapıyorsunuz.
0: Yani çocukluğumdan beri çekirdekten
2: geçiyor. Öyle mi? Ne güzel. Benlik bir şey kalmadı herhalde burada artık.
0: Yani şu anda aşamalar var gerçekten. Daha yapılması gereken çok şey. Sadece üstü koru geçtik biz burada.
2: Evet.
0: Görmeniz açısından hani inceliği daha var. Yapılması gereken işlemler var. Evet. Ama yine de fena olmadı yani. Evet. Güzel oldu.
2: Öyle mi?
0: Evet.
3: Sizi fazla görmeyelim o zaman.
2: Ben göreceğimi gördüm o zaman.
3: Evet.
2: Gidiyorum. Hadi.
1: Tekniker Tuğba Hanım sanatını konuşturdu, tasarımını tamamladı ve başka bir aşamaya doğru devam ediyor.
2: Az önce Fatih Bey'in yapmış olduğu tasarımı ben de dahil olmuştum biliyorsunuz sevgili seyirciler.
3: Evet.
2: Şimdi oradaki tasarım buradaki makineye aktarıldı. Benim tek tuşumla, tek bir hareketimle somut bir hale gelecek. Buradaki makine onu yapacak. Değil mi?
3: Evet,
2: benim
3: evet,
2: tabirlerimle, aynen. Böyle tıbbi
3: doğru
2: şeyler bilmediğim için.
3: Aynen, aynen, aynen. Şimdi sizden bekliyoruz.
2: Basıyorum o zaman.
3: Komut düğmesine. Evet, start konu. Evet, ay, şimdi...
2: Ne
3: makine
2: oluyor?
3: Evet, şimdi göreceksiniz.
2: Yavaş yavaş başlayacak. Evet. Başlıyor.
3: Evet.
2: Şey böyle, film seyreder gibi de başladı falan diye. Ne kadar aynen sürede yapıyor?
3: 6 ve 7 dakika içerisinde o... şey bize materyali veriyor. 6-7 dakika.
2: Daha çok önce güzel. Nasıl yapıyordunuz bu makineleri olmadan?
3: Çok ilkel bir manuel dediğimiz çalışmalarla yapıyorduk. Ama şimdi makineye bıraktım. Size bir işi yok.
2: O zaman...
3: Sonra da bu bitirdikten sonra makinenin içerisinde çıkartmak kalıyor size.
2: Anladım. O zaman biz gidelim çayımızı içelim Erkan
3: Bey. Evet.
2: Yaptıktan şimdi... sonra geliriz.
3: Evet.
1: Evet sevgili izleyicilerimiz, Tuğba Hanım kalıp yaptı, tasarıma yardım etti ve yoruldu tabii. Bir çay içmeyi hak etti elbette. Afiyet olsun.
2: Evet, biz çayımızı kahvemizi içtik. Dişimiz de olmuş.
3: Aynen.
2: Ben
3: şimdi,
2: çıkaracağım şimdi.
3: Tuğba Hanım dikkatli bir şekilde çıkartırsanız, evet. Evet, yavaşça biraz ağırdır.
2: Şöyle.
3: Evet, aynen. Aynen.
2: Şöyle ters çevirirsem göreceğiz.
3: Evet, dişimizi yaptık.
2: Şurada. Çok tatlı.
3: Ufak bir dişimiz var, evet orada. Şimdi bunu biz kalıbını oluşturduk. Çalışma masasına bırakacağız. Ondan sonra bunun üzerindeki seramiği devam ettireceğiz.
2: Daha bitmedi mi?
3: Yok, bitmedi. Devam.
2: Aa, tamam.
3: Seramik odasına gidelim.
2: Hadi buyurun o zaman.
3: Evet.
2: Evet, şimdi en önemli yere geldik. Burada estetik yapılıyor. Yani son çıkış. Porselen çalışacağız. Hayır, ben buradayım.
3: Burada kullanacağınız malzeme bunun solüsyonları. Fırçanızı alıyorsunuz. Fırçanız daima ıslak oluyor ucu. Sizin deminki kazıdığımız zirkonyumu burada devam ettiriyoruz. Bakın çıktı. Son hali bu. Bunu elinize alıyorsunuz. Ben ilk önce bir solüsyon porselen tozunuzu karıştırayım.
2: Tamam.
3: Size yardımcı olayım bu konuda.
2: Teşekkürler. Ne kadar da sakin bir yer, öyle değil mi?
3: Şimdi fırçanın ucuyla Bu porselen tozu dediğimiz uygulamayı şöylece yapıyoruz.
2: Bunu kaplayacak mıyım?
3: Aynen, yandaki dişin şeklini vererek kaplamasını yapıyoruz. Siz nasıl bir rahat bir çalışma yapmak...
2: Ay bozdum yapmak... ben direkt, alır almaz.
3: Şimdi buradaki koyduğum maddenin üzerine madde. Evet, çok güzel. Bakın, alabildiniz. Bunu ilk etapta kimse alıp da üzerine koyamıyor.
2: Gerçekten mi?
3: Kesinlikle. Bakın, biraz daha yukarıya kaldırabilirsiniz. Evet, evet. Evet, olacak gibi.
2: Umudunu kaybetmeyenler de bugün.
3: Evet, biraz daha alın. Evet, çok mazar çok değiliz. İyi, çok iyi.
2: Evet. Şimdi neresini doldurabilirim?
3: Bakın, bu üstüm. Boyu kısa kalmış. Evet.
2: Ha, anladım.
1: Evet. Evet Tuğba, görünüşe ve uzmanımız Erkan Bey'in söylediklerine bakılırsa bu işi başaracak gibisin. Ha gayret Tuğba, sergile tekniker ruhunu ve bir diş nasıl yapılır göster bizlere.
2: Profesyonel olarak yapanlar bu işi bana çok gülecekler. Tuğba, biz onu öyle mi yapıyoruz diye. Olabilir. Her türlü yoruma açığım.
3: Tuğba Hanım, çok başarılısınız. Yani bayağı şeysiniz. Yani malzemeyi koyup oluşturabiliyorsunuz.
2: Bu bir kişinin üst çenesi mi, alt çenesi mi? Alt gibi
3: bu
2: sanki.
3: Bu üst tek diş.
2: Tek diş eksikti.
3: Kaybetmiş hastamız.
2: Sonra onun dişi burada. Ben tarafından evet. Yapılmadı. Bu göstermelik. Hiçbir hastaya ait değil. Evet. Ben burada mantığını öğreneyim diye bu şekilde evet. Yapıldı. Sonra evet. Bu fırınlanacak. Evet. Daha birçok aşaması var. Evet. Değil mi?
3: Rengine gelecek.
2: Evet. Ve final. Ama benim yaptığım final değil. Çünkü az önce yapmış olduğum işlemin daha birçok aşaması var. Ben somut olarak örnek göstermek istiyorum. Yapımı tamamlanmış diş bu şekilde oluyor. Yani az önce benim böyle pembe bir alçı gibi değil mi malzemeyle evet, doldurduğum evet. Şey aslında buna dönüşüyor.
3: Tabii
2: sevgili
3: ki kesinlikle
2: seyirciler.
3: Bu hale geliyor.
2: Evet.
3: Güzel bir görüntü, güzel bir esinlik diş çıkıyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz size. Profesyonelinizin kapısını bize açtığınız için, güler yüz gösterdiğiniz için tüm personelinize çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet.
3: Bugün Tuva Hanım'la birkaç aşama yaptık. Kendisi başarılıydı yaptığı işlerden. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. %70 üstünde başarılıydınız.
2: Çok teşekkür ederim.
3: İlk defa gelmeniz, ilk defa yapmanızın gerçekten güzel yani.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok sağ olun.
3: Ben de teşekkür
2: tekrar
3: ediyorum.
2: Görüşmek üzere.
3: Sağ olun.
2: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında diş teknikeri nasıl olunur? Kolay mıdır, zor mudur, hangi aşamaları zordur, hangisi kolaydır derken hepsi zordu efendim. Bunu söylemekte fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shall we go, my dear?
1: I am tired. Tomorrow night?
0: Yes.
1: All right.
2: Ünlü besteker Kenan Hanoğlu değil miydi o?
3: Kenan Hanoğlu ve muhterem valideleri Beyza hanımefendi.
2: Kenan Bey'in piyanosunu mu çalacağız yoksa?
3: Piyanosunu değil, kalbinin anahtarını.
2: Bilirsin, o işlerde yokum.
3: Peki, o anahtarla milyonluk bir kolyeye sahip olacaksak?
2: Ooo, müthiş bir parça! Aha. Sultan Abdülaziz, paşa dedelerine armağan etmiş.
3: Paşazade Kenan Bey de bize armağan edecek. Kenan Bey'in adresi, telefon numarası, özel meraklarının bu sıralarda gideceği yerlerin listesi. Aa, haberin olsun, kadınlarla arası pek iyi değilmiş. Kolay kolay yüz vermezmiş kimseye.
2: Öyle mi?

0: Poligonda iyi bir silahşör, maskeli baloda da kraliçesiniz.
1: Yüzümdeki maskeye rağmen tanıyabildiniz, hayret!
0: Gözlerinizdeki parıltıyı bin maskenin ardından tanıyabilirim.
2: Gidelim buraya!
1: Bir imza rica edeceğim.
3: Bu iş oldu. Balık oltayı kaptı baba kendi.
4: Zeynep'in gözünün içine bakan bir erkek kolay kolay kurtulamaz.
5: Balık nerede patron?

0: İçerideki bütün kadınlar kızıyorlardır bana.
1: Neden?
0: Sizi onlardan mahrum ettiğim için.
1: Bana verdiğiniz ilhamın duası hepsini bastırır. Aslında piyanom ve annemden başka şeylere yakınlık duymayan yabani bir insanım ben. Üşüdünüz galiba.
0: Bilmem. Gitmek istiyorum burada.
1: Sizi götürebilir miyim? Mümkünse reddetmeyin.

0: İnşallah eviniz yakın değildir.
1: Niçin sordunuz?
0: Yol ne kadar uzarsa, sizden ayrılmam o kadar geç olur. Eve gitmeden biraz dolaşsak. Bu gece bitmesin istiyorum.
1: Bütün geceler biter Kenan Bey, bütün gündüzler gibi.
0: Ama unutulmayan tatlar vardır, dönüp dönüp yaşanan dakikalar. Bu gece unutamayacağımız bir gece olacak gibi geliyor bana.
1: Kim bilir, belki de.

0: gözlerimde bir şey arıyorsunuz.
1: Kendimi arıyorum gözlerinizde.
0: Kendinizi mi?
1: Sizde yıllardır kaybettiğim heyecanımı buldum.
0: Gene daldınız.
1: Gözlerinizin muskisine daldım.
0: Adı ne olacak eserinizin?
1: Şahane gözler.

0: Neredeyse sabah olacak.
1: Gecenin bitmesinden korkuyorum.
0: Bu gece de bitecek. Bütün güzel şeyler gibi.
1: Bir çorba ikram edebilir miyim size?

0: Sizi özledikti Kenan Bey. İyi ki kapatmamışız geç oldu diye.
1: Sağ ol Osman Reis.
2: Elinize sağlık, çok güzel olmuş.
0: Afiyet şeker olsun efendim.

0: güzel çalıyor değil mi?
1: Zavallının gözleri görmez. Tek ışığı müziktir. Aslında benim de öyleydi bu geceye kadar.
0: Şimdi başka türlü mü?
1: Gözleriniz var şimdi, siz varsınız.
0: İnanmak isterdim bu sözlerinize. Ama bir gecelik arkadaşlık sonunda birbirini unutacak iki insanız sadece.
1: Ya sizi ömrüm boyunca hiç unutamayacağım derse?
0: Bu gecenin sarhoşluğuyla konuşuyorsunuz cevabını verirdim Kenan Bey. Az sonra yeni bir gün doğacak.
1: Yeni bir gün doğdu ve biz gene beraberiz. Size bu beraberlik hiç bitmesin desem...
0: Beni korkutuyorsunuz. Bir rüya gördük birlikte, sabah oldu. Uyanmak zamanı geldi artık. Siz kendi hayatınıza, kendi işinize döneceksiniz, ben kendi hayatıma. Belki de birbirimizi...
1: Yok, göreceğiz. Siz istemeseniz bile ben sizi arayacağım. Bırakmayacağım kolay kolay. Başka türlüsü benim için mümkün değil artık.
2: Çiçekçi, çiçeklerim var. Sevenler, sevilenler için çiçek. Sağ olun.
0: Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Nereye geldik?
1: Benim evime. Size bu gece bana ilham ettiğiniz sesleri dinletmek istiyorum. İlk defa gözlerinize bakarak çalacağım.

o simsiyah gözlerin ne kadar derin parlak. Gözlerin gözlerimde titrer ışıldayarak.

hayatımın güneşisin. Sen kalbimin tek eşisin. Sen ruhumda sönmeyecek sevda ateşisin.

0: bestesinin adını çalınan gerdanlık koyar ileride. Bakıyorum, aşk oyununuzda hiçbir ahmaklığı eksik etmemiş. Sana çiçek verirken budalalıklar yumurtladı. Bu basit kır çiçekleri size büyük aşkımın elçiliğini mi yapsın dedi.
1: Bu işlerde senin kadar kurt olmadığı için fazla gevezelik etmedi.
0: Hayrola? Herifi korur gibi bir halim var. At şu pis çiçeği de işimizi konuşalım.
1: Bu işlerden sıkılmaya başladım Turgut. Zaten istemeden yapıyordum.
0: Ve rüyanda o zibidiyi değil, çalacağımız mücevheri düşün.
2: Gözlerini kimseye verirsem kırılırım. Birlikte öleceksek ölümden zevk alırım. Beni kalbinde yaşat, sıcak göğsünde uyut. Uzattım ellerimi, bırakma sımsıkı tut.
1: Bu tatlı rüyadan uyanmak istiyorum artık.
2: Madem ki tatlı, neden uyanmak istiyorsunuz?
1: Nasıl olsa uyanacağız bir gün. Dün sabah verdiğiniz çiçek vazomda duruyor. O solup kuruduğu zaman bu rüya da bitecek. Her şeyi unutacağız, unutmamız lazım.
2: Bu rüya bitmeyecek Zeynep. Dünyanın bütün çiçekleri kurusa sizi gene unutamam.
1: Ayrı dünyaların insanlarıyız Kenan Bey. İkimiz de kendi yollarımıza gitmeliyiz.
2: Ya gerçekler, ilgi duyduğum ilk kadın sizsiniz. Sizi kaybedince kahrolurum dersen.
1: Ya ben de size yanılıyorsunuz. Ben sizinle konuşmaya layık olmayan basit, hatta size kötülüğü dokunabilecek biriyim cevabını verirsem.
2: Sizden bana yalnız iyilik gelir, heyecan gelir, ilham gelebilir derim. Seni seviyorum Zeynep, benden evlenmeni istiyorum. Karım olur musun? Bugün öğleden sonra bekleyeceğim seni. Annemle tanıştırmak istiyorum.

Benle evlenmeni istiyorum Zeynep. Evlenmeni istiyorum. Evlenmeni. Evlenmeni. Seni seviyorum Zeynep. Karım olur musun?

0: Ne oldu? Anlatsana, ne oldu?
1: Yapamayacağım Turgut.
0: Sebep?
1: Bana evlenme teklif etti.
0: Demek evlenme teklif etti. Sen bir harikasın kızım. Evlilik teklifi kolyeyi eliyle paketleyip bize vermesi demek.
1: Sana söylemiştim, beni böyle işlere bulaştırma demiştim.
0: Ben senin gibi düşünmüyorum.
1: Tanımadığım birinin malını çalmak başka Turgut. Ama bana evlenme teklif edecek kadar beni seven birine kötülük etmek, bu bana göre iş değil.
0: Yoksa ona aşık mı oldun?
1: Hayır.
0: Doğru söyle.

0: Hayır. Haddimi bilirim ben.
1: Haddini bildiğine sevindim. En ufak bir falso yaparsan seni de harcarım, o zibidiyi de. Anladın mı? Anladın mı diyorum?

0: Zeynep. Zeynep. Nereye?
1: Hiç. O kadar dalmıştın ki.
0: Gelmeyeceksin sanmıştım. Öyle sevindim ki. Neyin var hastamız?
2: Misafirimizi bana tanıtmayacak mısın Kenan?
0: Ha. Sana Zeynep'i tanıtayım anne.
2: Kenan sizi öve öve bitiremiyordu. Haklıymış, methettiğinden de güzelmişsiniz.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Kızımla yalnız konuşmak istiyorum. Kahvelerimizi çalışma odasına getirsinler.
0: Hay hay, derhal. Emredersiniz anneciğim. Yalnız beni çekiştirmek yok.
2: Sizinle yeni tanışmış iki yabancı gibi değil, ana kız olarak konuşmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Hayatında yalnız oğlu için yaşayıp onun mutluluğunu düşünen bir annenin duygularını anlarsınız sanırım.
1: Anlamaya çalışacağım efendim.
2: Kocamı kaybettikten sonra yalnız oğlum için yaşadım. Bugüne kadar onu başka bir kadınla paylaşacağımı hiç düşünmemiştim.
1: Anlıyorum efendim.
2: Sizi henüz tanıyorum yavrum. Ama Kenan'ın size duyduğu sevgi bana güven veriyor. Ona ve ailemize layık bir gelin olacağınızı ümit ederim. Ama daha henüz Kenan'ın teklifini kabul etmediğinizi biliyorum. Bu tavrınız da beni ayrıca memnun etti. Zengin koca arayan neydi belirsiz bir sürü kız var ortalıkta. Hamdolsun siz onlardan değilsiniz.
1: Hanımefendi, ben oğlunuza göstermeyin.
2: Oğluma layık bir zevci olacağınızı biliyorum. Sizden ben rica ediyorum. Kenan'ın teklifini kabul edin.
1: Utandırıyorsunuz beni efendim.
2: Kenan'ın size ihtiyacı var yavrum. Onun sevgisini sizinle paylaşmak bana zevk verecek. Hayatta öyle acı şeylerle karşılaştım ki, doğrusu karşıma gelin olarak zamane kızlarından biri çıkacak diye ödüm kopuyordu. Ama sizi görünce geçti korkum, dualarım kabul edildi. Sizi çok sevdim yavrum. Aile adımızı sürdürecek sizin gibi asil ruhlu bir kıza rastladığım için huzur içindeyim şimdi.
0: Affedersiniz anneciğim, çabuk çıkmanız için kahveleri yollamadım.
2: İçin rahat olsun. Zeynep Hanım teklifimizi kabul etti. Bir oğlum vardı, şimdi bir de kızım oldu.
0: O kadar mesudum ki.
3: Planım hazır. Düğün gecesi, ailenin geleneği icabı, kayınvalide hazretleri gerdanlığı gelin hanımın boynuna takacaktır. Bu iş 11'de tamamlanır sanırım. Biz arabanın bugün durduğu yerde bekleyeceğiz. İlk dans, tebrikler filan 10.30-11'i bulur. Bu sırada gelin hanım salak damat namzedini saygıdeğer misafirleriyle baş başa bırakıp çaktırmadan bahçeye çıkacak. Padişah yadigarı milyonluk gerdanlık gelin hanımın boynundadır. Biz de dışarıda bekleyeceğiz. İyice anlaşıldı mı? Uçak biletlerimiz, pasportlarımız cebimizde, sonra pır! Enayiler yaşadıkça akıllıların sırtı yere gelmez. Öyle değil mi?

0: Niye ağlıyorsun? Söyle, ne var ağlayacak?
1: Söylediklerinin hiçbiri olmayacak Turgut.
0: Neden be, neden?
1: Onu seviyorum.

0: Senin aşkına mezar taşı dikeyim. Bırak, bırak onunla ben konuşayım.
1: Sen karışma baba. Onu da sevgilisini de geberteceğim.
0: Ben onu yola getiririm, öldürmek bir şey kazandırmaz. Başını belaya sokma, bırak konuşayım ben. Olmazsa o zaman.
1: Peki konuş. Toplasın aklını başına, yoksa büsbütün dağıtırım.
0: Zeynep yavrum.
2: Bırakın beni, ölmek istiyorum.
0: Onu sevdiğini anlamıştım. Biliyordum böyle olacağını, korktuğum başıma geldi. Turgut'un şakası yoktur bilirsin, gaddardır, yaşatmaz seni.
2: Ne fark eder Kamil baba? Hayat mı zaten benimkisi? Ölmek daha iyi. Hiç değilse daha şerefli.
0: Anlıyorum ama yalnız kendini değil, sevdiğini de düşünmek mecburiyetindesin. Turgut sana yalnız kızmadı, kıskandı. Bu işi istemesen bile sevdiğin adamı kurtarmak için yapacaksın.
2: Bana bu günleri göstermek için mi ölümden kurtardın Kamil baba? Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Kenan kalbini açtı bana. Çevresi yüzlerce kadınla doluyken beni seçti. Annesi oğluna temiz bir aile kızı bulmanın sevinci içinde. Gelinlerinin kendilerini soyacak bir hırsız olduğunu bilseler, bilmem ne yaparlardı. Yalnız benden değil, bütün insanlıktan, hatta kendilerinden bile utanırlardı herhalde.
0: Anlıyorum ya. Bilirsin seni öz kızım gibi severim ama şu an çaresizlik içindi. Sana ancak yapacaksın bu işi Zeynep, yapmak zorundasın diyebilirim. Beni affet, affet beni yavrum.

0: Kes artık şu geviş getirmeyi!
1: Bir de kibrit. Teşekkür ederim. Alo? Emniyet müdürlüğü mü?
2: Şimdi sizlere hiç duymadığınız bir şarkı çalacağım. Bu şarkı sevgili Zeynep'ime adanmıştır.

0: Zeynep!
1: Sevgilim! Sevgilim! Seni çok seviyorum.

0: Sizi bir yerden gözüm ısırıyor hanımefendi, kimsiniz?
1: Ünlü bir kayak şampiyonu.
0: Hayır, tamam hatırladım, Peri Padişah'ın kızısınız siz.
1: Ben de sizi hatırladım, Dağlar Sultanı değil misiniz?
0: Evet, dolaşırken karlar arasında bir çiçek gördüm. Şahane bir kar çiçeği, onu koparmaya geldim.
1: Kopardınız işte.
0: Sizi babanızdan istesem.
1: Maalesef Sultan Hazretleri evliyim ben.
0: Evli mi? Hayır, olamaz.
1: Kocamı seviyorum, çok seviyorum, onsuz yaşayamam. Elveda!

0: Otelimiz kıymetli misafirlerimizin evliliklerini kutlamakla şeref duyuyor Kenan Bey.
1: Meşhur bir erkeğin karısı olmak çok zor. Bütün kadınların gözleri sende.
2: Dünyanın en güzel kadınıyla evli olmak daha zor. Erkekler de gözleriyle yiyorlar seni.
1: Gözlerim hiçbirini görmedikten sonra ne fark eder?

0: Sizi düelloya davet ediyorum kont. Çünkü karıma kötü gözle baktınız.
1: Onu affedin şövalye.
0: Biliyorsunuz lady, size yan bakanın cezası ölümdür. Ya da burnu koparıp yemek.
1: Aa, bu kadar ceza yeter. Lütfen o kesik burnu bana verin, biraz da ben yiyeyim.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 275 lira.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
7: Bir şey mi dedin aşkım?
6: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan takımlar.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.

Bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: aşkım.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
5: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
6: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
5: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
7: Ama acı çekiyorsun.
5: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
6: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
8: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
7: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
9: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
10: Ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
5: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
6: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
5: Hayır.
11: Hicran bugün 18'de TV4'te.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Haydi gel, haydi
16: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
3: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
2: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
3: Lezzetli kahve içiyor.
2: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
3: Alışveriş önerileri sunuyor.
2: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
3: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
2: Dimple Moon, Dimple Moon.
3: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa raffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Zeynep Hanım, İstanbul'dan telefonla sizi arıyorlar.
4: Alo, buyurun.
5: Aa, anneciğim, annen. Evet. Çok, çok mutluyuz. İyiyiz anneciğim. Teşekkür ederiz. Kenan da yanımda. Oo, yapma Kenan, rahat konuşamıyorum. Evet, evet, dinliyorum efendim. Yapma diyorum. Şey, size değil anneciğim, Kenan'a söyledim. Affedersiniz. Peki, iyi günler. Az daha annene rezil edecektin beni, kim bilir ne der.
3: Senin beni sevmen kadar hiçbir şey mesut edemez onu.
5: Artık dönelim İstanbul'a istersen. Bir şey demedi ama seni özlediğini hissettim.
3: Beni değil, ikimizi.
5: Simsiyah gözlerin.
4: Yakında bütün aşıkların şarkısı olacak bu. Ama en çok senden benim. Bizim kadar hiç ama hiç kimse sevemez birbirine, değil mi sevgilim?
3: Ne sevmiştir, ne de sevebilir.
4: Peki, bu aşk hep böyle sürecek mi Kenan? Bıkmaz mısın ileride bende?
3: 1 milyon yıl sonra, belki biraz bıkarım.

0: Bir yılın bu kadar çabuk geçtiğine inanamıyorum.
1: Ölümsüz aşkımıza.
0: Ölümsüz aşkımıza.
2: Yüreğimde sebebini bilmediğim bir sevinç var. İçim içime sığmıyor. Uçacak kadar hafif hissediyorum kendimi. Bağırmak istiyorum, bağırmak!
0: Sana bir müjdem var. Müjde sayılır mı bilmem.
2: Yoksa?
0: Bir ortak geliyor sana. Sevgimi bölüşmeye razı mısın?
2: Çocuğumuz, aşkımız çiçek veriyor. Çiçeklerin en güzelini. Demek yüreğim ondan taşıyor, onun için bağırmak istiyormuşum. Hey! Bulutlar, gökyüzü selam verin yavrumuza!
1: Sen hareket etmemelisin, çok çok dikkatli olmalıyız.
0: Merak etme.
1: Çocuğumuz mutluluğumuza mutluluk katacak. Zeynep'im.
2: Yaşadığımı senle, senin aşkınla anladım.

0: Sizleri hep böyle mutlu görmek en büyük saadetim olacak yavrularım.
1: Teşekkür ederim anneciğim. Öyle hislerle doluyum ki kelimeler mutluluğumu anlatmaya yetmiyor.
2: Hop, tatlım benim. Senin yuvamıza misafir geleceğini annenden ilk duyduğum anı hatırladım şimdi.
1: Sevinçten çılgına dönmüştü baban.
2: Aşkımız çiçek açmıştı.
3: Adıma ondan mı çiçek koydunuz anne?
1: Gerçekten çiçek olduğun için yavrum.
0: Hadi çiçeğim, arkadaşlarını fazla yalnız bırakma. Pasta yemek için seni bekliyorlar.
1: Beş yıl ne kadar çabuk geçti değil mi Kenan?
2: Beş günden daha çabuk. Bu kadar mutlu olmak tehlikeli galiba.
1: Neden?
2: Hayatımız göz açıp kapayana kadar bitecek.
1: Her gününde 100 yıllık saadeti tadarak bitecek.
3: Kimse beni yakalayamaz, yakalayamaz!
4: Sen kimin çocuğusun cici kız?
3: Zeynep annemle Kenan babamın. Ha.
4: Merhabalar. Mutlu bir gününüzde geldim galiba, özür dilerim. Ben Zeynep'in abisiyim.
2: Oo, çok memnun oldum.
4: Korkarım Zeynep size bir abisi olduğundan bahsetmedi.
2: Evet.
4: Aslında hayatta kalmış tek yakınıyım. Bazı aile içi çocukça kırgınlıklar insanları zaman zaman en sevdiklerinden bile ayırıyor.
2: Gene de sizi görünce çok sevinecektir, buna eminim. Bak Zeynep, kim geldi? Bana bir abin olduğunu söylememiştin.
4: Pek vefalı bir abi değilim ama seni gerçekten sevdiğimi inkar edemezsin.

0: Kardeşimi böyle emin ellerde görmek mutlu etti beni.
1: Zeynep dünyanın en iyi, en güzel şeylerine layık bir insan. Bu yüzden iltifatınıza teşekkür etmiyorum.
0: Haklısınız. Kardeşime karşı görevimi yapamadığımı Amerika'dayken daha iyi anladım. Bir nevi suçluluk duygusuna kapıldım adeta. Uzun yıllar sonra memlekete döner dönmez...
1: Yeni mi döndünüz Amerika'dan?
0: Birkaç gün oldu.
1: Ya.
0: Aslında bana dargın görünmekte haklı.
1: Mübalağa ediyorsunuz, et tırnaktan ayrılır mı?
0: Haklısınız. Ona kendimi yeniden sevdirmeye çalışacağım.

0: Zeynep. Abine bir içki ikram etmeyecek misin yavrum?
1: Amerika'da ne işle meşguldünüz Turgut Bey?
2: Ben mi? Kıymetli taşlar uzmanıyım hanımefendi. Çeşitli mücevherat işleri filan.
1: Çok enteresan.
2: Mesela fazla dikkat etmedim ama Zeynep'in boynundaki gerdanlığın 200 yıl önce yapıldığını ve İtalyan bir usta elinden çıktığını söyleyebilirim.
1: Şayanı hayret doğrusu. Böyle ilk bakışta nasıl anladınız?
2: Meslek sırrı hanımefendiciğim, meslek sırrı. Çok güzel bir parça.
1: Allah güle güle, büyük hanımefendiye hürmetler.
3: Yine beklersin.
1: Güle güle. Güle güle efendim.
4: Çiçek nerede teyze?
5: Kapıda seni bekliyor.
3: Güle güle.
4: Ne istiyorsunuz?
2: Hapiste geçen 5 yılımın hesabını sevgili kardeşim.
4: Ben ele vermedim ki seni. Yalvarırım, git buradan.
2: Güzel boynuna çok yakışmış. Gel bakalım Çiçek Hanım, sarıl öp dayıcığını.
4: Hayır, el sürme ona.
2: Onu çok mu seviyorsun? Bana müsaade efendim, yakın ilginize teşekkür ederim. İnşallah gene görüşürüz.
1: Aa, nereye gideceksiniz bu saatte?
2: Otelde yer ayırtmıştım da.
1: İmkanı yok, bırakmayız.
0: Yarın otelden aldırız eşyalarınızı.
1: Burası kendi eviniz sayılır.
0: Hadi Zeynep, abinin odasını gösteriver.
2: Rahatsız etmeyeyim sizleri.
1: Rahatsızlık ne demek, burası sizin de eviniz artık.
2: Çok teşekkür ederim efendim, beni mahcup ediyorsunuz.
1: Hadi Zeynep,

0: Evlilik seni daha da güzelleştirmiş. Ya da hapiste kadınsız geçen günlerim gözüme öyle gösteriyor seni.
1: Dokunursan bağırırım.
0: Yok canım. Gelenlere ne anlatacaksın merak ediyorum doğrusu. Birlikte yaptığımız hırsızlıkları mı anlatacaksın, yoksa kolyeyi tek başına ele geçirmek için arkadaşlarını ihbar ettiğini mi, ha?
1: Ben ihbar etmedim diyorum sana. Yalvarırım, rahat bırak bizi. Gidersen para da veririm sana.
0: Gitmesem de vereceksin. Hem sade parayla da olmaz. Özür dilerim. Eski günlerden bahsedince sinirleri bozuldu biraz. Bir müsekkim verin, biraz istirahat etsin, sabaha bir şeyi kalmaz.
2: Sakin ol yavrum. İyi geceler.
0: İyi geceler Kenan Bey.

0: güzel yüzünde en ufak bir hüznün gölgesine bile razı değilim. En büyük sevincim seni mesut görmek. Yoksa ben de üzülürüm.
1: Sen yanımdayken hiçbir üzüntü yenemeyecek beni.
2: Oo, bakın bu hoşuma gitti işte. Kumrular gibi sevişmek güzel şey. Böyle saadet dolu bir yuva kurabildiğin için seni tebrik ederim sevgili kardeşim.
0: Zeynep'im aslında sadece yuva kurmadı. Duvarları mutluluktan örülü bir cennet yarattı bana. Kardeşiniz de öğrenebilirsiniz Turgut Bey. O dünyanın en temiz, en sıhhatli, en melek kızı.
2: Melek kardeşimin şerefine kadeh kaldırmak istiyorum bu gece. Davetlim olur musunuz? If I close my
0: eyes, my heart. Abinle dans etmeyecek misin sevgilim? Hadi canım!
2: Oo, gençliğimiz birlikte dans ederek geçti. Kocanı çok beğendim. Kulleyi çalmak yerine sahibini araklamana hak verdim. Altın yumurtlayan tavuğu kesmektense her gün yumurtasını almak daha iyi.
1: Tahammül edemeyeceğim, oturalım.
0: Ne oldu? Niye bıraktınız dansı?
2: Zeynep biraz rahatsızlandı.
0: Neyim var?
2: Başı ağrıyor.
0: İstersen eve dönelim.
1: Fena olmaz.

0: yaramaz seni! Al sana, al bakalım, al! İşte böyle olur sonra!
1: Çok komiksin Turgut dayı!
0: Beraber gezmeye gidelim, ister misin?
1: İsterim tabii! Ne zaman götüreceksin?
0: Ne zaman istersen!
1: Anneciğim! Cici dayım beni gezmeye götürecek! Beni öyle seviyor ki!
2: Peki, peki! Hadi koş! Dadım bekliyor! İkimiz için de karar verme zamanı geldi Turgut! Bu çirkin oyun sürüp gidemez!
0: Haklısın sevgili kardeşim! Ben de kararımı verdim zaten!
2: Eğer biraz vicdanın varsa...
0: Vicdan, kocan gibi kibar takımına mahsustur!
2: Yolumdan çekil Turgut! Ne kadar param varsa, ne kadar mücevherim varsa sana veririm!
0: Başka?
2: Bırak! Gitmesen öldürürüm kendimi!
0: Ölüm bile kurtaramaz seni elimden! Matemli kocana rahmetli karısının ne mal olduğunu anlatırım! İyi düşün! Bu gece saat 10'da eski evde bekleyeceğim seni! Geleceksin! Güzel boynuna milyonluk gerdanlığı takıp geleceksin!
3: Nen var sevgilim, niye ağlıyorsun?
0: Gidiyorum diye üzüldü! Bir iş telgrafı aldım da!
3: Bunda üzülecek ne var? Her gelişinde bizde kalacak, söz aldım ondan!
0: Sizlere öylesine alıştım ki, sık sık görmeden rahat etmeyeceğim!
3: Başımız üzerinde yeriniz var!

Kenan'ım, bir tane sevgilim. İlk günden beri seni kaybetmekten korktuğum için anlatamadığım bir gerçeği açıklamanın saati geldi. Olayları başkalarının kirli ağızlarından iftiralarla çirkinleştirilmiş olarak dinlemendense, çok acı bile gelse benden öğrenmeni daha doğru buldum. Beni affet.

0: Ne yapalım yavrum? Top oynayalım mı?
1: Melekçilik oynayalım anneciğim.
0: Melekçilik mi? O da nasıl oyun?
1: Babam senin annen melektir diyor.
0: Canım kızım benim.
1: Anne, senin de kanatların var mı?
0: Var.
1: Sen de öbür melekler gibi uçuyor musun bulutlara?
0: Tabii çiçeğim. Bir gün beni evde bulamazsan... ...bir gün çıkar da eve hiç dönmezsem... ...üzülme sakın ben yokum diye.
1: Neden anneciğim? Sen yok olursan ağlarım ben.
0: Aksine sevinmeli, gülmelisin. Melek annem bulutlarda dolaşıyor diye.
1: Ya seni özleyince?
0: Göklere bakarsın yeter, her bulutta beni görürsün. Her yağan yağmur damlasında benden bir öpücük bulursun. Rüzgarları dinlersin. Göklerden yolladığım sevgimi söylerler sana.
1: Melek annem benim. Bulut olmak güzel şey. Kimsenin anneciğim benimki gibi uçamaz. Seni öyle seviyorum ki.
0: Ben de. Ben de seni yavrum.

0: çiçekler.
1: Evlenme yıl dönümümüz bugün. Yoksa unuttun mu?
0: Hayatımın en güzel gününü unutur muyum? Senin şarkını dinliyorum. Beni hala o günkü kadar seviyor musun?
1: Daha da çok. Kelimelerle, seslerle anlatılamayacak kadar.
0: Bu geceyi doya doya yaşayalım istiyorum. Bir ömre sığmayacak sevgiyi, zevki bir geceye sığdıralım. Son gecemizmiş gibi.
2: Hadi şekerim.

0: Sizi telefondan istiyorlar hanımefendi. Kardeşinizmiş.
1: Ben de geleyim mi seninle?
2: Hayır. Ne istiyorsun?
0: Galiba saatin durdu sevgili kardeşim.
2: Hayır Turgut. Kenan'a her şeyi anlatmaya karar verdim.
0: Biraz geç kaldın sevgili kardeşim. Anlatsan da anlatmasan da geleceksin.
2: Gelmeyeceğim.
0: Bir dakika. Pişman olursun dinlemezsen. Hadi şekerim, annene merhaba de.
3: Anneciğim, biz Cici dayımla oynuyoruz burada.
2: Çiçek, yavrum.
3: Anneciğim.
0: Bak, Çiçek de bekliyor seni. Bu sesi bir daha duymak istiyorsan geleceksin.
3: Annem gelecek mi dayıcığım?
0: Elbette gelecek.

0: adesso io. Onun çıplak vücudumla birlikte seyretmek istiyorum. Beni üzmeye kalkarsan... asil kocana telefon ederim.
1: Bunu yapamazsın!
0: Soyunmazsan yaparım. Sen derim, yatağında horlayarak boynuz uzatırken... sevgili karıcığın evine kardeş diye aldığı dostuyla oynaşıyor. Soyun bebeğim. Seni hep çıplak düşünürdüm. Soyun. Çevireyim mi numaraları?

Anneni özleyince bulutlara bak. Yüzüne düşen bir yağmur tanesinde benden bir öpücük bulursun. Rüzgarları dinlersin. Göklerden yolladığım sevgimi söyler sana. Tanrı seni korusun çiçeğim. Bütün güzel günler, bütün mutluluklar senin olsun.

Sizin için yaptım Kenan. Tertemiz dünyanıza kara gölgeler düşsün istemedim. Gidiyorum. Hayatımın tek güzel şeyini terk edip gidiyorum. Seviyorum. Seni seviyorum Kenan. Beni affet.

0: gelinin olacak. Telli duvaklı, elini öpecek, anam diyecek sana.
1: Sana yapılan hakareti kendime sayarım dayı. Zeynep'i istemeleri büyük küstahlık. Böyle düşünme Bekir. Bir kızı bir kişi alır, bin kişi ister.
2: Ama bir koz beyni isteyemez!
3: Bana bak Hasan! Yolsuz Yusuf'un dükkanını satmasına mani olmuşsun.
4: Adı üstünde, bir yolsuzla uğraşmak senin şanına yakışır mı enişte?
3: O benim bileceğim iş! Ya Murat'la arkadaşlığın? Baş düşmanımın oğluyla?
4: 2 sene beraber askerlik yaptık, çok iyi çocuktur.
3: Davamıza karşı mı çıkıyorsun Hasan? Sana bir şey sorulduğu zaman cevap verirsin.

0: Geldiğimden beri iki çift laf edemedim seninle. Sabrım tükendi artık. Hep kaçıyorsun, neden?
1: Sebep arama. Eskiden nasılsam şimdi de öyleyim. Değişen bir şey yok aramızda.
0: Olması lazım, artık çocuk değilsin. Buraya niye geldiğimi biliyorsun.
1: Bilmek istemiyorum.
0: Senin istemenle olmuyor. Baban söz verdi.
1: Sözünde duramayacak babam.
0: Mani olan mı var?
1: Evet.
0: Kim?
1: Ben.

0: Korkuyorum Murat. Çırpındıkça batağa saplanıyoruz. Annenin gelişi son ümidimizdi.
1: Korkma yavrum. Şimdi sıra bende. Bundan sonrası bana ait.
0: Tek başına onlarla uğraşamazsın.
1: Tek başıma sayılmam.
0: Hasan abim mi?
1: Hayır, sen. Gücümü sevgimizden, senden alıyorum. Tatlı bakışlarından, ipek saçlarından.
0: Hepsi senin. Bambaşka bir his bu. Bir anlasalar bizi, rahat bıraksalar.
1: Bütün dileklerin olacak Zeynep. Hazırlıklı ol bugünlerde. Başka çaremiz yok.
0: Kırmızı güllerini bekleyeceğim. Kimsenin bulamayacağı bir yere kaçarız senden. Orada...

Şimdi anladım kimden olduğunu. Yanınıza bırakmayacağım bunu. İkinizden de hesap soracağım. Kurtulamayacaksınız elimden. Kurtulamayacaksınız.

0: iki paralık ettin kan tercihanın şerefini! Göberteceğim seni!
1: Yeter artık! Bundan sonrasını bana bırak!

0: isabet. Gidip bakalım mı?
1: Benim filinta vurdu mu sağlama vurur.
0: Gelenler var, gidelim buradan.

0: Ne haber?
1: İşler istediğimizden de hala gitti. Sen şimdilik buralardan kaybol. Elindeki oyuncağı da kaybet.
0: Peki, ya Murat? Murat'tan ne haber?
1: Murat diye biri yok artık.

0: dedim ona. Kantarcılara bulaşma dedim. Dinlemedi beni.
1: Kim acaba?
0: Ben bakarım. Sen başından ayrılma.
1: Olur, olur. Peki, peki.
0: Murat! Murat! Gene mi sen? Yetmedi mi senin yüzünden çektikleri? Bırakın oğlumun yakasını! Ne olur söyle anne! Sağ Allah rızası için söyle! Perişan ettiler Murat'ımı! Sevinsin bütün kantarcılar! Sevinir miyim hiç? Acımdan ölecek gibiyim! Ne olur söyle! Yaşıyor mu? Yaşıyor! Daha ölmedi! Ama ölecek! Sen burada olursan gene gelecekler! Gene vuracaklar onu! Yeter artık! Git! Git buradan!
2: Zeynep! Zeynep'im!
0: Sen burada olursan gene gelecekler! Gene vuracaklar onu!
2: Zeynep'im benim!
0: Uzaklaş oğlumdan! Evlat acısını tattırma bana! Analık nedir bilir misin sen? Ana gibi yanar mı yüreğim? Biraz vicdanım var!

0: güller. Beyaz gelinlik. Zeynep.
1: Abla. Zeynep abla. Zeynep ablacığım. Ablam benim, ablam.
2: Hastalık masalık dinlemem ben. Hazırlanıp İstanbul'daki köşküme gideriz. Sen de düğün hazırlıklarına başlarsın.
3: Ben kalayım dayı. Yarım kalan işlerden hoşlanmam. Murat şimdilik postu kurtardı. Bu sefer hesabını göreceğim.
2: Bırak şimdi Murat'ı. Polis huylandı. Ağzımdan laf almak istediler. Siz de ortadan kaybolsanız iyi olur.
4: Sorgu için iyileşmeni bekledim Murat. Anlat bakalım. Seni kim yaraladı?
5: Bilmiyorum. Bir kaza kurşunu olabilir.
4: Şüphelendiğin bir düşmanın yok mu? Mesela kantarcılardan.
6: Evet, onlar yapmıştır.
5: Sus anne! Bilmediğin işe karışma sen. Kantarcılarla alışverişim yok benim. Öyle olsa Hasan'la arkadaşlık etmezdim.
4: Pekala. Geçmiş olsun Murat. Alasmaldık dedeciğim, alasmaldık.
6: Güle güle komiser bey.
7: Onlar senin kadar mertçe hareket etmediler Murat.
6: Çıkar şu kızı aklından oğul.
5: Mümkün mü anne? İçimde, kanımda yaşıyor o benim. Ama neden aramadı? Ufak bir haber göndermedi.
7: Hastaydın diye sakladık senden. Zeynep gitti Murat.
5: Gittim.
7: Daha doğrusu zorla götürdüler. Sanki ölüsü gitti zavallının.
5: Nereye götürdüler Hasan? Nereye?
7: İstanbul'a. Yakında Bekir'le nikahları kıyılacak.

0: Merhaba Zeynep. Niye cevap vermiyorsun?
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Kendine gelmeni. İnsan içine çıkmaz oldun. Kabuğuna çekildin kaldın.
1: Kabuğuma değil, mezarıma çekildim. Diri diri gömdünüz beni. Yaşayan bir ölüyüm ben artık.
0: Haram olacaksın yakında. Herkes Bekir Kantarcı'nın eşini merak ediyor. Param var, muhitim var. Seni görenlerin gözleri kamaşacak. Bugün çıkacağız. Eksiklerini tamamlayacağız. Elbiseler, mücevherler... Hadi hazırlan! Hadi!

0: hiç ayrılmayacağız birbirimizden. Ölünceye kadar beraber olacağız Zeynep. Bembeyaz gelinliğinle bir melek gibi gireceksin yuvamıza.
1: Hiç ayrılık yok dedin, sonunda kaçıp gittin, sen istedin.
2: Dans edelim mi?

0: Nasılsın abi?
1: Merhaba Mıstık.
0: Hangi rüzgar attı seni buraya abi?
1: Sevda rüzgarı. Anlarsın ya.
0: He? Ha, tamam.
2: Biz hazırız Bekir. Seni bekliyoruz. Güle güle.
3: Merhaba enişte. Öpeyim.
2: Merhaba Hasan. Hangi dağda kurdu öldü?
3: Bağışla enişte. Et kemikten ayrılır mı? Sen büyüğümüzsün. Kantarcıların temel direğisin. Hediye getirdim gelinle damada.
4: Buyurun.

0: Hoş geldin Hasan abi.
1: Hoş bulduk Zeynep. Çam sakızı çoban armağanı bir hediye getirdim sana.
0: Zahmet ettin.
1: Ne demek? Hediye ile birlikte çiçek de gönderilirmiş. Ne de olsa taşralıyız. Eksik olmasın, bir arkadaşım hatırlattı. Buyur Zeynep.
0: Kırmızı güller.
1: Arkadaşım seçti. Beyaz gelinliğine iyi yaraşır dedi. Beğendin mi?
0: Hayatımda gördüğüm en güzel güller. Arkadaşına benim namıma teşekkür et Hasan abi.
1: Söylerim. Beni bekliyor zaten. Uzun bir yolculuğa çıkacağız bugün. Birlikte.
2: Nikaha kalmayacak mısın Hasan?
1: Maalesef enişte, hiç vaktim yok. İşim çok acele.
0: Benim de öyle. Gidip hazırlanayım Hasan abi. Hediyeler için çok teşekkür ederim.
1: Bana müsaade enişte, hayırlı olsun. Bir yastıkla kocasınlar. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Hasan.

0: damatlık pek yakışmış sana. Hasan'ın seni görmesini isterdim.
1: Hasan mı?
0: Az önce buradaydı. Hediye getirmiş size.
1: Garip şey. Hangi yüzle geldi buraya?
0: Sürtmüş burnunu. Zeynep'e hediyesini verip gitti.
1: Keşke sokmasaydın onu eve. Zeynep nerede?
0: Nerede olur, odasında.

0: Zeynep? Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Kaçmış ha? Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar?
2: Hasan yardım etti, arkadan vurdu bizi.
3: Polise haber verelim. Hemen yakalarlar patron.
1: Sus lan! Kız yaşını doldurmuş. İstedim derse, ben kaçtım derse ne yapacağız?
4: Buluşam onları. İkisinin de leşlerini getireceğim sana. Kıyamet kopsa elimden kurtulamazlar. Elimle koymuş gibi bulacağım. Kan kusturacağım onlara,

0: Zeynep'im benim. Bir tane. Seni beklerken bin defa öldüm belki. Gelemeyeceksin diye korktum.
1: Kırmızı gülleri görünce içim sıcak sıcak oldu. Anladın beni beklediğini.
2: Vay canına! Benim emektarın gelin arabası olacağı kimin aklına gelirdi? Leyla ile Mecnun sizleri görseydi... ...sevdanızı kıskanırdı çocuklar.
1: Sen olmasaydın bu günleri göremezdik Hasan abi.
2: Daha çok güzel günler göreceksiniz. Hele kapağı bir Gaziantep'e atalım.
0: Orada teyzezadem Ali var Zeynep. Elinden geleni esirgemez bizim için. Ama ya orayı beğenmezsen?
1: Sen yanımda olduktan sonra... ...her yer cennet gibi benim için. Hele şu sıkıntılı günleri bir atlatalım.
2: Atlatacaksınız elbette. Zaman her şeyi unutturur. Babanın hırsı küllenecek. Ne de olsa tek kızısın. Ben de yumuşatmaya çalışacağım onu. Bizi uğraştıracak Bekir olacak.

0: Kaptan nerede? Bilmiyorum. Nereye gittiler? Söyle ulan! Söyle yoksa geberteceğim seni!
1: Durun! Durun! Söyleyeceğim. Hasan abinin kamyonetiyle gittiler. Gaziantep'e gidiyorlar. Orada Murat'ın teyzezadesi varmış.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüeli.

0: Gününü tamamla.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.

0: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'a.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruş.

0: uşağı Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kıymanın kilosu 689 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'a.

0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
0: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
2: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
1: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
3: Ama acı çekiyorsun.
1: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
2: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
4: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
3: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
5: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
6: Ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
1: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
2: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
1: Hayır.
0: Hicran bugün 18'de TV4'te.

0: Yarın çok erken yola çıkarız.
1: Biliyor musun, zoruma gidiyor kaçmak.
0: Başka çaremiz yok.
1: Zeynep'e üzülüyorum. Korkudan, heyecandan harap oldu kızcağız.
2: Hepsi geçer. Çoluk çocuğa karıştığınız zaman bu günleri hatırlarsınız. Gaziantep'te nikah muamelesine başlarız.
1: Nikaha kadar mukaddes bir emanet Zeynep bana. Ahdim var. Telli duvaklı götüreceğim onu anama.
3: Daha hızlı.
4: Merak etme patron. Şimdi enseleriz.
5: Buyurun efendim.
2: Bize 3 çayla kahvaltı getirin. Çabuk olun lütfen.
5: Başüstüne.
4: Hasan bey, İstanbul telefonunuz hazır.
2: Peki, bir dakika.
0: Alo Salih, bir şey var mı?
4: 4 kişiyle geldi abi. Gittiğiniz yeri söylemeye mecbur oldum. Yoksa öldürecekti. Kusuruma bakma Hasan abi.
0: Eyvallah. Bekir peşimizde. Gideceğimiz yeri de öğrenmiş, hemen yola çıkalım. Ben arabayı hazırlayayım.
1: Hadi gidiyoruz Zeynep.
6: Bir şey mi oldu Murat?
1: Sonra anlatırım.

0: Gel yavrum.
1: Kahvaltınızı yapmayacak mısınız efendim?
0: Kalsın, bizim yerimize sen yap.
2: Ne biçim adamlar? İki ayağımı bir pabuca soktular, şimdi de çekip gidiyorlar.

0: peşimizdeler değil mi?
1: Evet yavrum.
2: Bu tarafa gitti.
3: Yürüyün.
2: Bugün de çattık.

0: ama Bekir? Bir şey mi arıyorsun?
1: Nerede onlar?
0: Kimler?
1: Kaçmalarına yardım ettiklerin. Yaptığın.
2: Yusuf, sen burada arabayla kal. Davranın da kaçırmayalım.

0: geliyorum. Sen burada bekle. Ben onları başka tarafa çekmek istiyorum.
1: Hayır, ben de seninle geleceğim, bırakma beni!
0: Senin burada kalman lazım Zeynep, korkma Zeynep, döneceğim hemen!

Yandım. Kurtarın beni.

0: Yürüyün.
1: Şehre götürmezsek ölür.
0: Sonra icabına bakarız. Yürüyün.
2: Kurtarın.

0: Neyin var yavrum?
1: Birden başım döndü.
0: Ateşin de var, alev alev yanıyorsun sanki.
1: Yorgunluktan olacak, geçer şimdi.
0: Kalalım burada. Dinlen biraz. Onları karşılarım, yaklaştırmam yanımıza.
1: Hayır, hayır gidelim Murat. Hem Hasan abi de bekleyecek bizi.
0: Az kaldı buluşacağımız yer. Biraz gayret yavrum. Gayret benim nazlı çiçeğim. Hadi yavrum.

0: Ne oldu arkadaşım?
1: Şakalaştık birileriyle.
0: Fena benzetmişler.
1: Zarar yok, sıra bana da gelecek elbet.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, eyvallah.
0: Güle güle.
2: Hareket etti patron.
1: Abla,

0: Burada olması lazımdı.
1: Sakın başına bir şey gelmiş olmasın.
0: Yo, Hasan kendini korumasını bilir.
1: İşte, işte orada!
2: Aslanım benim! Hasan! Hasan!

0: Ben onları oyalarım. Siz arabayla kaçın.
1: Olmaz, tek başına bırakamam seni.
0: Çocukluk etme. Al götür Zeynep'i buradan. Yoksa hakkımı helal etmem. Hadi, hadi diyorum sana, götür. Hadi götür Zeynep'i buradan, götür.
1: Pekala. Arabaya kadar koşacağız Zeynep. Kurşunlara hedef olmamamız lazım. Hazır mısın yavrum?
2: Hazırım Murat.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hadi, fırlayın.

0: Olan Allahsız! Bırak gariplerin peşini! Yakma bu kadar adamın başını!
1: Şimdi sen kendini düşün! Onlar nasılsa kurtulamayacaklar elimden! Hadi! Yalvar köpek gibi! Yalvar, belki de affederim seni!

0: Daha çok yolumuz var mı Murat?
1: Gaziantep'e gidemeyiz artık. Orayı öğrendiler.
0: Peki nereye gidebiliriz?
1: Bir asker arkadaşım var. Kardeş gibiyiz. Onun yanında kimse bulamaz bizi.
0: Uzakta mı yeri?
1: Oldukça.

0: Yetişecekler bize Murat.
1: Bu yolu akıl edemezler. Telaşlanma.
0: Geliyorlar! Geliyorlar Murat!
1: Sakin ol, sakin ol yavrum. Yanındayım senin.
0: Yakalayacaklar bizi. Onun eline geçmek istemiyorum. Ölmek daha iyi Murat. Geliyorlar, geliyorlar!
1: Korkma, korkma Zeynep. Saçının teline bile dokunamazlar, inan bana. Dokunamazlar.
0: Dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık.
2: Geliyorum, gel benim.
1: Kurtulduk Zeynep! Kurtulduk! Kurtulduk meleğim, köylüler geldi. Bir şey mi oldu abi, geçmiş olsun. Sağ ol.
3: Vuruşma olmuş komutanım. Biri ölmüş, diğeri yaşıyor.
4: Çabuk onu hastaneye götürelim, savcıya da haber verelim.
3: Emredersiniz.
5: Buyurmaz mısın?
0: Ne kadar iyisiniz. Sanki meleklerin arasındayım.
5: Sağ ol ama şimdi yemek yemen lazım.
0: Zahmet ettiniz, hiç iştahım yok.
5: Zorla yediririz. Hadi, hadi Allah aşkına, hadi geldiğin zaman yorgunluktan, açlıktan hasta gibiydin.
0: Oğlan kahroldu senin haline. Ya.
5: Yavukluğun değil mi o?
0: Her şeyim. Anam, babam, her şeyim.
1: Sağ olun ağalar. Yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah çıkardı sizi karşımıza.
6: Kılınıza dokunamazlar artık. Sen yan gel yat şimdi. Sabah ola, hayır ola. Oturur ne yapacağımızı konuşuruz.
4: Allah rahatlık versin kardeş.
1: Size de ağalar. Sağ olun, sağ olun.
7: Vermedi kızını demek. Vay insafsız bay. Taş olsa yumuşardı be.
6: Kız kendisi kaçtığına göre suçlu değilsin. Bas nikah rahatına bak.
1: Nikah işi zor şimdilik. Nüfus kağıdı onlarda. Yenisini gideceğimiz yerde çıkartacağız.
4: O zamana kadar iki yabancı gibi mi kalacaksınız yani? Kitabımızda yeri var. İmam nikahı yap evlat. Sonra da resmi nikah.
1: Haklısın baba. Önce gidip Zeynep'le konuşayım bunu.
6: Sen konuş, gerisini bize bırak. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun.
1: Sağ ol kardeş. Eyvallah.
8: Güle güle. Şahitlerin huzurunda Selim'in kızı Zeynep, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle Osman'ın oğlu Murad'ı zevç olarak kabul ettin mi?
0: Ettim.
8: Şahitlerin huzurunda Osman oğlu Murad, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Selim'in kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ettin mi?
1: Ettim.
8: Allah'ın emri ve izniyle nikahınızı kıydım. Ölünceye kadar bir yastıkta mes'ud olun. Tanrı mağfiretini üzerinizden eksik etmesin yavrularım. Allah sizleri mes'ud eylesin.
4: Bir arabayla yabancılar geldi.
9: İki kişiydiler. Biri erkek, biri kadın. Görmediniz mi?
4: Hayır.
9: Başka yere gidemezler.
4: Burada yoklar dedik sana.
9: Belki saklanmışlardır bir yere, ha? Ne dersiniz?
10: Bilmiyoruz.
4: Görmedik, duymadık.
10: Duymadık.
9: Ne haber?
11: Muhtarın evine baktım.
9: Yoklar mı?
11: Evet. Hayır, şey yani yoklar.
9: Pekala, aramaya devam edin. Sen de söyle. Hadi durmayın.

0: Araba hazır kardeşler. İstediğiniz yere götürürüm sizi.
1: Sağ ol. Ama kaçmak gücüme gidiyor.
2: Kaçmak değil bu Murat. Yuvamıza gidiyoruz. Ne olur yalvarırım gidelim.
0: Hadi gidelim. Abicim gidelim.
1: Hadi.
3: Nereye? Ha? Kelebek avına mı çıktın yoksa? Gördün onları değil mi? Gördün onları!
4: Gördüm işte. Yalan söyledim sana. Gaddarsın, vicdansızsın çünkü. Allah korkusu girdi içime.

0: Kim yaptı bunu? Kim indirdi lastikleri?
1: Uzak dur da gözüne çöp kaçmasın.
2: Kirişi kıralım. Köylüler bozuk çalıyor.
0: Yardım edin bana ağalar. Bir vasıta bulun. Memnun ederim hepinizi. Ne isterseniz veririm. Paraysa para. Alın. Alın.
3: O paraları cebine sok. İki gariban sevgilinin hayır duaları bizim için daha kıymetlidir. Gayrı durma buralarda. Bas git.
0: Pekala. Öyle olsun. Ne yapsanız boşuna. Kurtulamazlar elimden. Sürüne sürüne gider, gene kıstırırım onları. Azrail'im ikisinin, Azrail'im!
4: İnsan avı devam ediyor müdür bey. Ben vicdanımın sesini dinleyip geri döndüm. Cezama razıyım. O iki sevdalının hali dokundu bana.
5: Kurtarın onları müdür bey. Yalvarırım bulun oğlumla sevdiğini. Bırakmayın kanlı katillerin elinde.
6: Üzülme sen ana. Her tarafa resimlerini gönderdik. Kısa zamanda nerede olduklarını tespit edeceğiz. Sana gelince Selim bey, güttüğün kan davası yüzünden canlara kıyıldı. Kan döküldü, aklını başına topla artık.
7: Kızımı kaçırdılar, seyirci mi kalacaktık?
6: Kızının kendi isteğiyle kaçtığını herkes biliyor. Saçma bir kin yüzünden biricik kızının da hayatını zehirledin. Bekir'i de peşlerine taktın.
8: Bundan sonra aşıklar sana emanet arkadaş.
1: Merak etme, Murat için canımı veririm ben. Yengem için de tabii.
8: Desene gözümüz arkada kalmayacak, bizimkiler de çok sevinecekler.
5: Hepsine bizden kucak kucak sevgi ve selam götür.
9: Haklarını helal etsinler. Düğünümüze şimdiden davet ediyoruz. Gelirlerse dünyalar bizim olur.
8: Gelmez miyiz hiç? Nikahınızı biz yaptık.
1: Düğünleri de bizde.

0: Bana izin verin şimdi. İyice dinlendim. Yolcu yolunda gerek. Alasmadık yenge. Hoşça kalın.
1: Uğurlar ola.
0: Alasmadık.
1: Uğurlar olsun.

0: Nasıl, beğendin mi?
1: Sen yanımda olduktan sonra her yer cennet bana.
0: Oh, yarın Ahmet'le gölde, sazlıkta çalışmaya başlayacağım.
1: Ben de evimizi derler toplarım. Ah, ne güzel! Penceremiz göle bakıyor. Evimizin önünü çevirip bahçe yapalım Murat.
0: Bütün sevdiğin çiçekleri dikeriz.
1: En çok gül. Gül olsun Murat. Kırmızı güller açsın bahçemizde.
0: Zeynep! Zeynep!
1: Bir şeyim yok. Heyecandan olacak. Kolay mı Murat? Bir yuvamız var bizim de şimdi. Yanımdasın sen.
0: Ölünceye kadar yavrum. Hiç ayrılmamacasın. Hiç ayrılmamacasın.

0: Ne oldu sana? Zeynep! Zeynep, ne var bebeğim?
1: Çabuk bir doktor, bir doktor bul Ahmet!
2: Verdiğim ilaçlara hemen başlasın. Ateşini her gün sabah ve akşam yazın.
3: Nem var doktor.
2: Mühim değil. Bir zafiyet başlangıcı diyebilirim. İstirahat ve kuvvetli gıda ile geçer gider.
3: Ya öksürük, baş dönmeleri?
2: Bünyenin zayıflığından. Endişe edecek hiçbir şey yok. Geçmiş olsun küçük hanım.
3: Sağ olun doktor.

0: Ağır mı hastalığı?
1: Oldukça. Morali bozulmasın diye sakladım.
0: Nesi var?
1: Verem. Hem de ilerlemiş bir devrede. Daha önce teşhis edilseydi, bu derece tehlikeli olmazdı.
0: Tehlikeli mi?
1: Maalesef. Çok iyi bakılması lazım. Gıdası çok kuvvetli olacak. Her sabah tereyağı, bal yesin, süt içsin. En mühimi, çam havasına ihtiyacı var ciğerlerinin.
0: Köyde çam yok.
1: Çam olan bir yere götür. Ama sakın verem olduğunu belli etme karına. Yaşama gücünü kaybetmemesi lazım. Allah'a ısmarladık.

0: Üzdüm seni.
1: Yo, üzülmedim. Korktum. Aklım başımdan gitti sanki.
0: Korkulacak bir şey yok ki. Doktor öyle söylemedi mi?
1: Evet, öyle söyledi. Sana bakmadığım için kızdı bana. Ben de seni buradan götürmeye karar verdim.
0: Hayır, evimden ayrılmam ben. Burada mutlu değil miyiz Murat?
1: Mutluyuz. Ama hastasın şimdi. Daha iyi bakılabileceğim bir yere gideriz. İstersen İstanbul'a.
0: İstemiyorum. Unuttun mu çektiklerimizi? Burada iyileşirim ben. Nesi eksik ki Murat?
1: Çam havası bebeğim. Çam havası iyi gelir dedi. Doktor, oysa bir tek ağaç bile yok köyde.
0: Bulursun istersen. Getirir bahçemize dikersin. Gölgesinde otururuz ikimiz. Kış gelince de pencereden seyrederiz üstündeki karları. Bembeyaz. Tıpkı bir gelin gibi. Gelin gibi. İstersen bulursun çamı Murat'ım. Ayırmazsın beni yanından.
2: Geç kaldım. Özür dilerim. Affet beni.
3: Zararlı. Ben de yeni gelmiştim.
2: Hicrana aşığım Nuri. Ve ebediyen de onu seveceğim.
4: Ama acı çekiyorsun.
2: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
3: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
5: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor. Saygılarımla.
4: Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın.
6: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
7: Ağlat, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
6: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
3: Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
6: Hayır.
8: Hicran bugün 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
5: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
6: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenir.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belge ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu.

0: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

Yeni disk double'la tanışma yapar mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leslik.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: 5 yıldır hep seninle. Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
5: Botanik.
3: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Ben de geleyim mi?
8: Hayır. Çamı yalnız başıma bulursam daha çok sevinir Zeynep. Gurur duyar.
7: Nasıl istersen. Hadi rastgele.
8: Eyvallah.
9: Allah vere de çamı bulsa bari.
10: Bulsa da tutmaz ki.
8: Allah'ın işine karışılmaz.
10: Doktor sağlık vermiş çam havasını.
8: Besbelli, ince hastalık işte. Gariplerin çilesi dolmamış gayrı.

0: Geçmiş olsun yenge.
1: Sağ ol Ahmet. Uzak mı gideceği yer?
0: Etrafı arayacak. Çam bulmak zor buralarda.
1: Murat bulacak, göreceksin.
0: Bulup getirse de faydasız. Çam kolay tutmaz, yeşermez.
1: Deme böyle. Söyleme Murat'a sakın. Tutacak bilsin. Yeşerecek bilsin. Yoksa götürür beni buradan.
0: Daha iyi olmaz mı yenge?
1: Olmaz Ahmet. Bilmezsin neler çektiğimizi. Ölümlerden döne döne geldik buraya. Eğer gidersek vururlar Murat'ı. Yaşatmazlar.

0: Anladım şimdi. Hastalığını değil, Murad'ı düşünüyorsun sen.
1: Söyleme hiçbir şey. Neden dönmek istediğimi bilmesin. 3 günlük ömre de razıyım Murad'ın yanında. 100 sene yaşamış gibi olurum. İnan bana.
0: Allah gönlüne göre versin. Senin gibi bir yengem olduğu için iftihar ediyorum. Murat boşuna sevmemiş seni.

0: İşte buna çam derler.
1: Yaşa Murat! Tuttuğunu kopartırsın zaten.
2: Gözünü sevdiğimin ağacı, gelin gibi maşallah.
3: Zenginlik bunda, sağlık bunda.

0: Üzülme Murat. Ağaç yerine alışmadı.
1: Daha iyi bakılabileceğim bir yere götürmeliyim seni.
0: Senden daha iyi kim bakabilir bana? Saçlarımı okşarken anam gibisin sanki. Kim senin gibi sever sevdiğini? Şu anda dünyanın en mutlu kadınıyım. Ölsem de hiç...
1: Sus yavrum. Yorma kendini.
0: İyileşeceğim Murat. Bütün istediklerin olacak. Göreceksin. Telli duvaklı gelini olacağım ananın. Elini öpeceğim. Anacığım diyeceğim. Üzülme.

0: Verin.
1: Bir telsiz aldık efendim. Bekir'in Eskişehir civarında görüldüğü bildiriliyor.
2: O halde Murat'la Zeynep yakınlardadır. Ekibi hazırla, hemen hareket edeceğiz.
1: Başüstüne efendim.
3: Müjde!
4: Müjde Fatma Ana!
3: Hayrola Mıstık?
4: Bekir'in nerede olduğunu öğrenmişler.
5: Yakalamışlar mı?
4: Yakalayacaklar Fatma Ana. O suratsız herifin bileklerine kelepçeyi takacaklar.
0: Ağaç kuruyor Ahmet'i. Keşke dinlemeseydim. Zorla götürseydim.
6: Gitmezdi. Kafasına koymuştu kendisini feda etmeyi.
0: Ne demek istiyorsun Ahmet?
6: Zeynep de biliyordu Şam'ın yeşermeyeceğini. Bile bile razı oldu kaderine.
0: Neden? Niçin yaptı bunu?
6: Senin için. Geriye dönseydiniz seni vuracaklarını biliyordu. İstedi ki tehlikeden uzak kalasın. Sensiz yaşamaktansa senin yanında ölmeyi tercih etti.
0: Hayır! Hayır! Ölmeyecek Zeynep! Yaşayacak! Yaşatacağım onu! Yaşatacağım!

0: Niçin kattın yavrum?
1: Giyindim sevgilim. Beyaz elbise severdin ya. Senin için giyindim.
0: Gelin gibisin. Gelinlerin en güzelisin.
1: Kucağına al. Yerime götür beni.

0: Üşüyor musun yavrum?
1: Sıcaklığını hissederken üşür müyüm hiç? Sokul bana. Doya doya duyayım kokunu. Hiç ayrılma yanımdan.
0: Affetmiyorum kendimi. Seni dinlemeyip götürmeliydim Zeynep.
1: Mutlu olamazdım ki o zaman. Şimdi dünyalar benim. Kulağımda düğün şarkıları var Murat. İçimde nefesin, canımda canın var sanki. Bak, dinle. Duyuyor musun sen de? Şarkımızı duyuyor musun?
0: Zeynep! Zeynep!

0: Burada şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki.
1: Baksana bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzen baskarı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider.

0: Merhaba Hicran, işler nasıl?
1: Fena değil.
0: Hoş geldin. Bu gece geliyorsun değil mi?
1: Geliyorum tabii. İşler hafifleyince vınlarım buradan.
0: Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odasında girmek güzel değil ama... ne yapalım?
1: Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
0: Hadi ben gidiyorum. Geç kalma.
1: Merak etme, bekletmem seni.
2: Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor.
1: Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın.
2: Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya! Gel seni edipsiz karı! Açılamazsam adam değilim. Hazır dursun bak. Saçımı bırak!

0: Kendiliğin ortasına düştük.
1: Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim.
2: Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada?
0: Hadi, siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim. (Gülüyor)

0: Affedersiniz, istemeyerek oldu.
1: Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk.
0: Gene özür dilerim sizden.
1: Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı.
2: Eyvah, nereden geliyor?
3: Orhan, sen Ankara'da değil miydin?
1: Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu.
3: Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin?
1: İçime doğdu.
3: Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor.
1: Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım.
3: Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten.
1: Nazancığım, ben senin geceni berbat etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak.
4: Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak. O gidip yatsın.
1: Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap.
3: Peki, sen nasıl istersen. İyi geceler.
1: İyi geceler.
4: İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık. Sen bir dahisin Orhan.
1: Şimdi ne yapacağız?
4: Önce kızları dışarı çağırmamız lazım.
1: Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik.
4: Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağırtacağım. Şu paltoları verir misiniz?
5: İçeri girmiyor musunuz?
4: Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al. Demin bizle buraya gelen kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle.
5: Bana bak! Sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan!
1: Yeni yılın kutlu olsun.
3: Senin de.
1: Kusura bakma, herif sana asılınca kendimi tutamadım.
3: Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz.
1: Değişik bir yere gidelim dedik. İyi ki buraya gelmişiz.
3: Çok mu beğendin burayı?
1: Yok, hayır. Sana rastladım. Seni buldum burada. Peki, senin ne işin var burada?
3: Arkadaşım burada çalışıyor. Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yerim yoktu. Bu kadarı da fazla artık. Bir dakika bile duramam burada. Orhan bize açıkça hakaret ediyor.
4: Öyle zannediyorum ki bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim.
3: Alacağı olsun Orhan'ın. Bak, arkadaşların gidiyor.
1: Gitsinler, umurumda değil onlar benim.
3: Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur.
1: Senden ayrılmak istemiyorum.
3: Ah, affedersiniz. Hicran, çabuk benimle gel. Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın. İşte bu akşamın solisti. Hicran'ın sesi Meral'in sesinden 1000 kat güzeldir. Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem. Söylersin. Hem de bal gibi söylersin.
6: Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım. Hicran Arın! İstiyoruz. Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye.
7: Evet, Meral istiyoruz.
8: Hadi arkadaşlar, radyo çalıyoruz sana. Meral!
7: Susun be! Her yenisi takının. İnsanda bir damla utanma olur.

biraz alamıyorum. Allah'ım bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh

0: efendim?
1: Orhan nerede? Yoksa uyuyor mu?
0: Uyuyor efendim.
1: Dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekil rezaletlerden kaçınmanı söyledim.
2: Ne yaptım, gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdim, hepsi o kadar.
1: İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun.
2: Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada.
1: İnsanı çileden çıkarma! Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun?
2: Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok.
1: Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak.
2: Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın.
1: Kendine gel, ne demek sabah karanlığı? Saat 5, görmüyor musun?
2: Ne? 5 mi? Mahvoldum! Hemen gitmem lazım!

0: Sana aşığım. Seni seviyorum Hicran.
1: Ben de sana aşığım. Ben de seni seviyorum.
0: Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin.
1: Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim.

geldi bana hiç gülmedi yeşil gözlüm. Kader beni hiç sevmedi yeşil gözlüm. Gittin şu kalp soldu bitti aşkın hicran doldu bitti

0: Senin bir kızı bu kadar seveceğin hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun.
1: Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
0: Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine.
1: İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor.

0: hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma.
1: Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı.
0: Hayır. Kader bizi birleştirdi. Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere.
2: Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım.
3: Bırak gevezeliği de, kaç para vereceğim? Sen onu söyle.
2: Güzel hatırınız için toptan 5.000 lira alacağım sizden. Biliyorsunuz, başka yerlere de para vermemiz lazım. İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası.
4: Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.

0: Böyle bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna?
1: Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözlerini bir insan görmesi lazımdı.
0: Neler söylüyorsun Orhan? Ben bu kadar övülmeye layık değilim.
1: Hayır. Sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur duyuyorum.
2: Rahatsız etmiyorum ya. Bu mutlu gününüzü tebrik etmeyen bir ben kaldım. Orhan, beni nişanlınla tanıştırsana.
1: Hicran, Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
0: Memnun oldum.
2: Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de.
0: Çok naziksiniz, eksik olmayın.
2: Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez.
3: Senden konuşmak istiyorum Orhan.
1: Hoş geldin abi. Müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım.
3: Hemen senden konuşmamız lazım.
1: Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim.
3: Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim fakat sen beni dinlemedin.
1: Abiciğim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim.
2: Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun.
0: Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun?
2: Hayır. Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun.
3: Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin.
1: Merak ettim abi, neymiş o mesele?
3: Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme.
1: Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden...

0: Kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan.
1: Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var.
0: Hadi yürü.
2: Orhan da bula bula bu vestiyacı kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be?
3: Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı.
4: Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz.
5: Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun.
3: Konuşmaya devam edersek ne olurmuş?
4: İsterseniz dışarıda hesaplaşalım.
3: Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım.
4: Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz yoksa yalnız mı?
2: Yalnız geldik. Ne olacak?
4: Hadi basın gidin buradan.
3: Ulan amma da dayım üstüne. Gitmiyoruz işte. Ne yapacaksın?
4: Götür arkadaşını.

neden çıkmış? Önder'le Üstün senin aleyhinde konuşmuşlar. Bilirsin, bu iki pis herif eskiden beri dedikoduyu sever. Hicran içinde kötü konuşmuşlar. Abin de onları kovmuş.

0: Abicim, affet beni. Her şey benim yüzümden oldu.
1: O kağıtları Orhan'a ver.

yalan söyledin. Alçakça aldattın beni. Ne kadar iğrenç bir insanmışsın. Hem boyunca nefret edeceğim senden. Abimin ölümüne de sen sebep oldun. Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır. Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana.

0: Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor.
1: Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı.
2: Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın?

yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

inan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama, ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: çeşmemiz.
1: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
2: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
3: Senin yaşında kızlar valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
1: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
4: İsteriz kızını beyden.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
2: Dünyalar kadar.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
5: Allah bağışlasın kızımı. Maşallah gelinlik kız olmuş.
1: Teşekkür ederim.
3: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
1: Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız var.
2: Ceylan.
3: Gidişim buralarda.
4: Kadersiz oğlum benim.
6: Affettim inan ki, ben seni çoktan.
7: Çeşme yarın 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kredi.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden

0: Yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Tam da leslik.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara

0: temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Herkes ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: İşte sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın, hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin.
1: Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin.
0: Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim.
1: Neyi öğrenmek istediğini biliyorum.
0: Hala onu seviyorsun değil mi?
1: Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum.
0: Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım.
1: Bak Osman, sen şimdi benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim.
2: Affedersiniz, rahatsız ediyorum.
0: Estağfurullah, buyurun.
2: Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz?
1: Gazinoya buyurun, orada dinlersiniz beni.
2: Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim.
1: Paranız cebinizde kalsın, daha iyi, sizi ısıtır.
2: Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
3: Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz? Sizin hayranınızı.
1: Çok naziksin. Beni nerede dinledin?
3: Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok.
1: Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz?
3: Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur.

0: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da, sana da yazık oldu.
1: Peki kim yapmış bu alçaklığı?
0: Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim.

0: Ben dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Ecran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma.
1: Affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım.
0: Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın.
1: Dur, dokunma! Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız. Ne olursun git buradan. Hadi durma artık.
0: Peki, gidiyorum. Ama bu gitme hiçbir zaman ebedi bir gitme olmayacak. Hayatımın sonuna kadar af dileyeceğim senden. Belki bir gün beni affedersin. Ömrüm boyunca seni bekleyeceğim.

0: Bir daha ayrılmayacağız Hicran. Artık bizi kimse ayıramaz.
1: Ayrılmayacağız Orhan.
2: Ciğerin sol tarafı iki yerde ağır tahribe uğramış. Ameliyat başarılı geçti. Fakat bundan sonrasını Allah bilir. Herhalde uzun bir müddet şarkı söyleyemez. Kesin bir istirahat devresi geçirmesi lazım.
1: Hayır, senden boşanmam Orhan. Bunu aklından çıkart. Seni çok zorlukla kazandım. Bu kadar kolay senden vazgeçemem.
0: Bak Nazan, beni öfkene kapılmadan dinle. Seninle ne şartlar altında evlendiğimizi sen çok iyi bilirsin. Evlenmeden önce seni sevmediğimi, aksine başka birine olan aşkımı sana açıkça söylemiştim. Herhalde bunu inkar edemezsin. Üstelik biz hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
1: O vestiyerci kızla evlenmek için mi benden boşanmak istiyorsun? Ne kadar da tükenmez aşkın varmış. Ama sana öyle kadınlar layık.
0: Nazan, biliyorum boşanmak kolay değil. Mesut ve sağlam bir yuvanın yıkılmasını ben de istemem. Fakat birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında yaşaması da güzel bir şey değil.
1: İkinizin de acı çekmesini istiyorum. O kadın inşallah hastanede ölür, sen de mezarını kazarsın.
0: İstediğin kadar para vereceğim sana. Ömrüm boyunca rahat edersin. Ayrıca sen zenginsin de.
1: Hayır. Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. O adi, pespaye kadına yar etmeyeceğim seni.
3: Bütün ömrümce böyle bir saadetin hasretini çektim. Sanki bir rüya içinde gibiyim. Seninle yaşanılan günlerin gerçek mi yoksa bir hayal mi olduğunu anlayamıyorum. İçimde uçsuz bucaksız bir sevinç var.
0: Ben de aynı duygular içindeyim. Seninle aynı çatı altında uyumak, nefes almak, her an senin varlığını hissetmek dünyanın en güzel şeyi.
3: Bu güzel günlerin bitmesinden korkuyorum Orhan. Biliyorsun, bizim görünmeyen düşmanlarımız var. Bak göreceksin. Gene ayıracaklar bizi.
0: Hayır. Böyle konuşma. Artık hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Dinle. Sana olacakları anlatayım.

0: Kısa zamanda iyileşeceksin. Bu güzel evin bin kat güzeli bir yuvamız olacak. İstersen çocuklarımız da olur.
1: Bu eşsiz güzellikteki hayatımızı başka birinin saadetini yıkarak kurmak istemezdim.
0: Acılar ve fırsatlar gözetilerek kurulmuş bir düzene sen saadet mi diyorsun?

0: Aşk yuvanızı çok güzel seçmişsiniz. Gizli yaşanılan bir aşk için mükemmel bir yer. Esrarlı ve bulunması epey güç.
1: Buraya bunları söylemek için mi geldin?
0: Kocamı benden çalmana müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Ne hakla benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun? Kirli ve lekeli aşkını başka erkeklere karşı kullan. Orhan bana ait. Onu sana vermeyeceğim.
1: Evliliğine ait kararları Orhan'la birlikte vermen lazım. Ben davranışlarımı kalbime ve vicdanıma sorarak tayin ederim.
0: Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum.
2: Ejan! Ejan! Ejan!
3: Orhan, sen yokken etraflıca düşündüm. Neticede sana karşı olan aşkımın bittiğini anladım. Biraz geç olmakla beraber bu acı gerçeğe varmam ikimiz için de iyi oldu. Önceleri seni gerçekten sevmiştim. Fakat aramızdaki ilişki koptuktan sonra senden tamamen soğudum. Kazadan sonra bir an seni yeniden sevdiğimi sandım. Fakat yanılmışım. Ben artık başka dünyaların insanıyım Orhan. Ben artık sanatıma aşığım. Aramızda her şey bitti. Beni unutmaya çalış.
1: Ne diye geldin buraya? Bana hakaret etmek için mi? Boşuna yorulma. Ben kendime ne mal olduğunu biliyorum.
2: Çok aşağılık bir karıymışsın.
1: Beni yalnız bırakın.

0: davetliler, şimdi manken Süheyla sizlere Mavi Cennet isimli elbiseyi takdim ediyor. Gök mavisi rengindeki bu elbisenin kemeri pullarla işli olup değeri 5.000 liradır. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de manken Seval Menekşe'le Aşk isimli elbiseyi takdim ediyor.
1: Doğru söyle, yoksa çok fena olur. Hicran'a çocuğun olacağını söyledin değil mi?
2: O pis kadın yüzünden bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok.
1: Sen benim soruma cevap ver. Doktorlar sana hiçbir zaman çocuğun olmayacağını söyledikleri halde sen ona hamileyim dedin değil mi?
2: Evet, ne olacak? Seni kaybetmemek için bu yalanı söyledim. Eğer mecbur kalırsam onu öldürmeye bile kararlıyım.
1: Mutlaka ayrılacağız Nazan. Bu gerçeği kendine alıştırmaya çalış.
2: Benden ayrıldıktan sonra o vesikalı yarinle evleneceksin değil mi? Hayır, bunu asla yapamayacaksın.
1: Vesikalı yarın mı dedin? Sen nereden biliyorsun o vesika meselesini? Demek o alçakça işi de sen yaptın. Yazıklar olsun sana.
2: Hayır! Gitmeyeceksin! Beni dinle!

0: Nasıl? Güzel oldu mu?
1: Çok güzel oldu. Eline sağlık. Nesrin, yılbaşı gecesi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Hakkı babanın yerine. Oraya gitmek de nereden aklına geldi? Unuttun mu? Orhan'la ilk defa orada karşılaşmıştık. Benim bir tane arkadaşım. Sen dünyanın en duygulu insanısın. Şu gazeteleri versene bakayım.

0: Yaptılar.
1: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
2: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
3: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
0: Senin damattan bir haber var mı?
2: Hacer'le iki Safiye kodu gitti deyiz.
3: Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk.
2: Halim Bey'in hediyesi.
1: Sağ olsun. Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
4: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
3: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
1: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
2: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
5: Diyet yarın 16.15'te TV4'te.
6: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Dünya Kupası heyecanında gücün hiç bitmesin. Tool Power Bank ve kulaklık çeşitleri A101'de. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa raffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Nefesler tutuldu. Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış. Uğurcan, nereye Uğurcan? A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor. Cipsler, çerezler, kazandıkça kazanıyor sayın seyirciler.
4: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
6: Abi hocam affetmez.
4: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
7: Abi ne yapıyorsun?

0: bilmiyoruz şu an.
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır.
6: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
8: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
9: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
10: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
9: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
10: Lezzetli kahve içiyor.
9: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
10: Alışveriş önerileri sunuyor.
9: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
10: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
9: Dimple Moon, Dimple Moon.
10: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Yumoş'tan yeni çamaşır getirdi. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: 25 yıldır hep seninle. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Benim vefakar kızım, buraya gelmekle ihya ettin beni.
4: Eski günleri bir kere daha yaşamak istedim Hakkı Baba. Buranın benim için unutulmaz bir hatırası vardır. Kader üçümüzü de buraya topladı.
3: Bu gazino sana layık değil ama benim için bu gece bir şarkı söyler misin Hicran? Hani ilk yılbaşı gecesi gibi.
4: Tabii söylerim.
3: Güzelim, yiğit kızım benim. Değerli müşterilerim, bu gece umulmadık güzellikte bir şey oldu. Şimdi sizlere kim şarkı söyleyecek biliyor musunuz? Memleketimizin en büyük ses sanatkarı Hicran Arın!

Muhterem dinleyicilerim, eski dostlarım, yıllar sonra aranızda bulunmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum. Meslek hayatıma burada, bu sahnede başladım. Bu fırsatı bana Hakkı Baba verdi. Beni ilk defa sizler alkışladınız. Gene bir yılbaşı gecesi, burada, şimdi aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bir insan tanımıştım. Şu masada oturmuştum. Ben de burada duruyordum. Şimdi, onun ölünceye kadar içimde yaşayacak aşkı için bir şarkı söyleyeceğim.

0: Birden ne oldu Zeynep? Gözlerinde hüzün var.
1: Halazadem Bekir geliyor Murat. Beni babamdan istemeye geliyor.
0: Dünya bir araya gelse seni elimden alamazlar Zeynep.
1: Ya aramızdaki uçurumlar? Ailelerimizin düşmanlığı? Korkuyorum Murat. Aramızda kan var, mezar taşları var.
0: Bizim günahımız ne? Manasız bir kan davasının acısını biz mi çekeceğiz? Kimseden korkmuyorum. Umudum var üstelik. Yarın annem babandan istemeye gelecek seni. Belli olmaz Zeynep. Belki de beyaz gelinliğin yok eder kanlı geçmişimizi.
1: İnanıyor musun buna Murat?
0: İnanıyorum Zeynep. Çünkü seviyorum seni. Benden hiçbir şeyin koparamayacağı kadar çok seviyorum.
2: Fayda yok evlat. Boşuna gönderiyorsun beni o adamın ayağına.
0: Zoruna gitmesin anne. Allah'ın emriyle isteyeceksin kızı.
3: Vermezler Murat. Vermezler oğul. Seneler geçti aradan. Mezarlardaki kemikler çürüdü. Kanlı kinin ateşi küllenmedi hala. Kantarcıların bakışı bakış değil. Sanki kurşun. Günde 1000 defa öldürüyorlar bizleri.
0: Hepsi değil Kazım dayı. Kantarcı Hasan benden yana. Ondan çekinirler. Sağlam delikanlıdır bilirsin.
3: Bilirim Hasan'ı ben. Ama kızın babasını sen benim kadar bilmezsin. Örümcek kafalıdır, gaddardır. Amansızdır Selim Kantarcı. Amansızdır evlat.
4: Ne oldu ulan ha? Ne oldu?
5: Ne yapayım, vazgeçti Selim Bey. Son dakikada caydı. Kaparayı da almadı. Hele biraz daha bekleyin.
4: Bekleyemem ulan! Burada o aileden tek bir fert kalmamalı. Hanında, çarşısında, her yerde kökü silinmeli Kozbeylilerin.
5: Silinecek beyim.
4: Böyle mi ulan? Çulsuz Yusuf'u bile razı edemedin daha!
0: Bekir geliyormuş Murat. Umurumda değil Hasan.
6: Öyle deme, gelişi boş değil. Dilim varmıyor ama Bekir de vurgun Zeynep'e. Gözü var kızda.
0: Zorla güzellik olmaz. Anlayacaklar bunu. Zeynep'i ölümüne seviyorum ben. Bu yola baş koydum Hasan.
6: Koyduk de, beni de kat. Yanındayım sonuna kadar.
0: Sağ ol Hasan. Annem Zeynep'i istemeye gidecek bugün. Güzellikle verirlerse ne âlâ. Yoksa...

0: Cerim abla, geliyorlar, aa, geliyorlar.
1: Mızlık heyecandan ölmezsem iyi. Babam bir evet dese.
0: Diyecek abla, bundan eminim, hiç merak etme sen. Bütün evliyalara mum adadım. Yananı Allah görür derler, tasalanma. Ben gidip bey haber vereyim. Ne oldu, hadi bak.

0: Merhaba Selim Bey. Buyur, et diyecek misin Selim Ağa? Hayırlı bir iş için geldik.
1: Ne cesaretle topraklarıma girdiniz.
2: Geçmişi unutalım Selim Bey. Allah'ın emriyle kızını oğluma istiyorum.
1: Dua et ki kadınsın. Yoksa leşin çıkardı buradan.
0: Yetmedi mi dökülen kanlar Selim? Sonu ne olacak? Eğer kızını verirsen...
1: Asla! Aramızdaki hesapta ancak kan alıp vermek var. Oğluna söyle Fatma kadın... ...senin eteğinin altına saklansın, gözüme gözükmesin sakın! Defolun şimdi, defolun!

0: Hoş geldin. Hoş geldin aslanım. Peki,
1: hoş bulduk dayı.
2: Çek oğlum.
3: Hoş geldin beyim.
0: Gel bakalım yeğen.

0: Babanın ruhu için okudum. Biraz da beni affetmesi için okudum oğlum.
1: Bir suçun yok senin anne.
0: Kantarcı Selim'in ayağına gitmem, kendime hakaret ettirmem suç değil mi? Baban sağlığında bana dil uzattırmazdı Murat.
1: Böyle konuşma. Silahımı elimden alan, beni kan davasından uzaklaştıran sen değil misin? Eğer istiyorsan...
0: Yok. Hayır, istemiyorum. Sen tek ümidimsin benim. Selim Allah'ından bulsun. Uğraşma onunla.
1: Sevgim için uğraşıyorum anne. Zeynep senin gelinin olacak. Telli duvaklı, elini öpecek, anam diyecek sana.
2: Sana yapılan hakareti kendime sayarım dayı. Zeynep'i istemeleri büyük küstahlık. Böyle düşünme Bekir. Bir kızı bir kişi alır, bin kişi ister.
3: Ama bir koz beyni isteyemez!
4: Bana bak Hasan! Yolsuz Yusuf'un dükkanını satmasına mani olmuşsun.
2: Adı üstünde, bir yolsuzla uğraşmak senin şanına yakışır mı enişte?
4: O benim bileceğim iş! Ya Murat'la arkadaşlığın? Baş düşmanımın oğluyla?
2: 2 sene beraber askerlik yaptık, çok iyi çocuktur.
4: Davamıza karşı mı çıkıyorsun Hasan? Sana bir şey sorulduğu zaman cevap verirsin.

0: Geldiğimden beri iki çift laf edemedim seninle. Sabrım tükendi artık. Hep kaçıyorsun, neden?
1: Sebep arama. Eskiden nasılsam şimdi de öyleyim. Değişen bir şey yok aramızda.
0: Olması lazım, artık çocuk değilsin. Buraya niye geldiğimi biliyorsun.
1: Bilmek istemiyorum.
0: Senin istemenle olmuyor. Baban söz verdi.
1: Sözünde duramayacak babam.
0: Mani olan mı var?
1: Evet.
0: Kim?
1: Ben.

0: Korkuyorum Murat. Çırpındıkça batağa saplanıyoruz. Annenin gelişi son ümidimizdi.
1: Korkma yavrum. Şimdi sıra bende. Bundan sonrası bana ait.
0: Tek başına onlarla uğraşamazsın.
1: Tek başıma sayılmam.
0: Hasan abim mi?
1: Hayır, sen. Gücümü sevgimizden, senden alıyorum. Tatlı bakışlarından, ipek saçlarından.
0: Hepsi senin. Bambaşka bir his bu. Bir anlasalar bizi, rahat bıraksalar.
1: Bütün dileklerin olacak Zeynep. Hazırlıklı ol bugünlerde. Başka çaremiz yok.
0: Kırmızı güllerini bekleyeceğim. Kimsenin bulamayacağı bir yere kaçarız senden. Orada...

0: Şimdi anladım kimden olduğunu. Yanınıza bırakmayacağım bunu. İkinizden de hesap soracağım. Kurtulamayacaksınız elimden. Kurtulamayacaksınız. Şimdilik geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
0: Ama tehlikeyi atlatmadınız. Kollayın kendinizi. Sen Bekir'den, sen de babandan Zeynep.

0: Kip aralık ettin kan tarzıların şerefini! Göberteceğim seni!
1: Yeter artık! Bundan sonrasını bana bırak!

0: isabet. Gidip bakalım mı?
1: Benim filinta vurdu mu sağlama vurur.
0: Gelenler var, gidelim buradan.

0: Sen şimdilik buralardan kaybol. Elindeki oyuncağı da kaybet.
1: Peki ya Murat? Murat'tan ne haber?
0: Murat diye biri yok artık.

0: Dedim ona, kantarcılara bulaşma dedim. Dinlemedi beni.
1: Kim acaba?
0: Ben bakarım. Sen başından ayrılma.
1: Olur, olur. Peki, peki.
0: Murat! Murat! Gene mi sen? Yetmedi mi senin yüzünden çektikleri? Bırakın oğlumun yakasını! Ne olur söyle anne! Sağ mı? Allah rızası için söyle! Perişan ettiler Murat'ımı. Sevinsin bütün kantarcılar! Sevinir miyim hiç? Acımdan ölecek gibiyim. Ne olur söyle, yaşıyor mu? Yaşıyor. Daha ölmedi. Ama ölecek. Sen burada olursan gene gelecekler. Gene vuracaklar onu. Yeter artık, git! Git buradan!
2: Zeynep'im...
0: Sen burada olursan gene gelecekler. Gene vuracaklar onu! Oğlumdan, evlat acısını tattırma bana! Analık nedir bilir misin sen? Ana gibi yanar mı yüreğim? Biraz vicdanım varsa rahat bırak Murat'ı.

0: kırmızı güller. Beyaz gelinlik. Zeynep.
1: Abla! Zeynep abla! Zeynep ablacığım! Ablam benim, ablam!
2: Hastalık masalık dinlemem ben. Hazırlanıp İstanbul'daki köşküme gideriz. Sen de düğün hazırlıklarına başlarsın.
3: Ben kalayım dayı. Yarım kalan işlerden hoşlanmam. Murat şimdilik postu kurtardı. Bu sefer hesabını göreceğim.
2: Bırak şimdi Murat'ı. Polis huylandı. Ağzımdan laf almak istediler. Siz de ortadan kaybolsanız iyi olur.
4: Sorgu için iyileşmeni bekledim Murat. Anlat bakalım. Seni kim yaraladı?
5: Bilmiyorum. Bir kaza kurşunu olabilir.
4: Şüphelendiğin bir düşmanın yok mu? Mesela kantarcılardan.
6: Evet, onlar yaptı.
5: Sus anne! Bilmediğin işe karışma sen. Kantarcılarla alışverişim yok benim. Öyle olsa Hasan'la arkadaşlık etmezdim.
4: Pekala. Geçmiş olsun Murat. Alasmaldık dedim, alasmaldık.
6: Güle güle komiser bey.
7: Onlar senin kadar mertçe hareket etmediler Murat.
6: Çıkar şu kızı aklından oğul.
5: Mümkün mü anne? İçimde, kanımda yaşıyor o benim. Ama neden aramadı? Ufak bir haber göndermedi.
7: Hastaydın diye sakladık senden. Zeynep gitti Murat.
5: Gittim.
7: Daha doğrusu zorla götürdüler. Sanki ölüsü gitti zavallının.
5: Nereye götürdüler Hasan? Nereye?
7: İstanbul'a. Yakında Bekir'le nikahları kıyılacak.

0: Merhaba Zeynep. Niye cevap vermiyorsun?
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Kendine gelmeni. İnsan içine çıkmaz oldun. Kabuğuna çekildin kaldın.
1: Kabuğuma değil, mezarıma çekildim. Diri diri gömdünüz beni. Yaşayan bir ölüyüm ben artık.
0: Haram olacaksın yakında. Herkes Bekir Kantarcı'nın eşini merak ediyor. Param var, muhitim var. Seni görenlerin gözleri kamaşacak. Bugün çıkacağız. Eksiklerini tamamlayacağız. Elbiseler, mücevherler... Hadi hazırlan! Hadi!

0: hiç ayrılmayacağız birbirimizle. Ölünceye kadar beraber olacağız Zeynep. Bembeyaz gelinliğinle bir melek gibi gireceksin yuvamıza.
1: Hiç ayrılık yok dedin, sonunda kaçıp gittin, sen istedin.
2: Dans edelim mi?

0: Hasan abi.
1: Merhaba Mıstık.
0: Hangi rüzgar attı seni buraya abi?
1: Sevda rüzgarı. Anlarsın ya.
2: He? Ha, tamam.
3: Biz hazırız Bekir. Seni bekliyoruz. Güle güle.
1: Merhaba enişte.
0: Öpeyim.
3: Merhaba Hasan. Hangi dağda kurdu öldü?
1: Bağışla enişte. Et kemikten ayrılır mı? Sen büyüğümüzsün. Kantarcıların temel direğisin. Hediye getirdim gelinle damada.
4: Buyurun.

0: Hoş geldin Hasan abi.
1: Hoş bulduk Zeynep. Çam sakızı çoban armağanı bir hediye getirdim sana.
0: Zahmet ettin.
1: Ne demek? Hediye ile birlikte çiçek de gönderilirmiş. Ne de olsa taşralıyız. Eksik olmasın, bir arkadaşım hatırlattı. Buyur Zeynep.
0: Kırmızı güller.
1: Arkadaşım seçti. Beyaz gelinliğine iyi yaraşır dedi. Beğendin mi?
0: Hayatımda gördüğüm en güzel güller. Arkadaşına benim namıma teşekkür et Hasan abi.
1: Söylerim. Beni bekliyor zaten. Uzun bir yolculuğa çıkacağız bugün. Birlikte.
2: Nikaha kalmayacak mısın Hasan?
1: Maalesef enişte, hiç vaktim yok. İşim çok acele.
0: Benim de öyle. Gidip hazırlanayım Hasan abi. Hediyeler için çok teşekkür ederim.
1: Bana müsaade enişte, hayırlı olsun. Bir yastıkta kocasınlar. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Hasan.

0: rahatlık pek yakışmış sana. Hasan'ın seni görmesini isterdim.
1: Hasan mı?
0: Az önce buradaydı. Hediye getirmiş size.
1: Garip şey. Hangi yüzle geldi buraya?
0: Sürtmüş burnunu. Zeynep'e hediyesini verip gitti.
1: Keşke sokmasaydın onu eve. Zeynep nerede?
0: Nerede olur? Odasında.

0: Zeynep? Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Kaçmış ha? Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar?
0: Hasan yardım etti, arkadan vurdu bizi.
2: Polise haber verelim. Hemen yakalarlar patron.
1: Sus lan! Kız yaşını doldurmuş. İstedim derse, ben kaçtım derse ne yapacağız?
3: Bulacağım onları. İkisinin de leşlerini getireceğim sana. Kıyamet kopsa elimden kurtulamazlar. Elimle koymuş gibi bulacağım. Kan kusturacağım onlara,

0: Geldiler abi.
1: Zeynep'im benim. Bir tane. Seni beklerken bin defa öldüm belki. Gelemeyeceksin diye korktum.
2: Kırmızı gülleri görünce içim sıcak sıcak oldu. Anladın beni beklediğini.
3: Vay canına! Benim emektarın gelin arabası olacağı kimin aklına gelirdi? Leyla ile Mecnun sizleri görseydi... sevdanızı kıskanırdı çocuklar.
2: Sen olmasaydın bu günleri göremezdik Hasan abi.
3: Daha çok güzel günler göreceksiniz. Hele kapağı bir Gaziantep'e atalım.
1: Orada teyzezadem Ali var Zeynep. Elinden geleni esirgemez bizim için. Ama ya orayı beğenmezsen?
2: Sen yanımda olduktan sonra... her yer cennet gibi benim için. Hele şu sıkıntılı günleri bir atlatalım.
3: Atlatacaksınız elbette. Zaman her şeyi unutturur. Babanın hırsı küllenecek. Ne de olsa tek kızısın. Ben de yumuşatmaya çalışacağım onu. Bizi uğraştıracak Bekir olacak.

0: Hasan nerede? Bilmiyorum. Nereye gittiler? Söyle ulan! Söyle yoksa geberteceğim seni!
1: Durun, durun! Söyleyeceğim. Hasan abinin kamyonetiyle gittiler. Gaziantep'e gidiyorlar. Orada Murat'ın teyzezadesi varmış.

0: Yarın çok erken yola çıkarız.
1: Biliyor musun, zoruma gidiyor kaçmak.
0: Başka çaremiz yok.
1: Zeynep'e üzülüyorum. Korkudan, heyecandan harap oldu kızcağız.
0: Hepsi geçer. Çoluk çocuğa karıştığınız zaman bu günleri hatırlarsınız. Gaziantep'te nikah muamelesine başlarız.
1: Nikaha kadar mukaddes bir emanet Zeynep bana. Ahdim var. Telli duvaklı götüreceğim onu anama.
2: Daha hızlı.
3: Merak etme patron. Şimdi enseleriz.
4: Buyurun efendim.
0: Bize 3 çayla kahvaltı getirin. Çabuk olun lütfen.
4: Başüstüne.
3: Hasan bey, İstanbul telefonunuz hazır.
0: Peki, bir dakika. Alo Salih, bir şey var mı?
5: 4 kişiyle geldi abi. Gittiğiniz yeri söylemeye mecbur oldum. Yoksa öldürecekti. Kusuruma bakma Hasan abi.
0: Eyvallah. Bekir peşimizde. Gideceğimiz yeri de öğrenmiş, hemen yola çıkalım. Ben arabayı hazırlayayım.
1: Hadi gidiyoruz Zeynep.
6: Bir şey mi oldu Murat?
1: Sonra anlatırım, gel yavrum.
7: Kahvaltınızı yapmayacak mısınız efendim?
1: Kalsın, bizim yerimize sen yap.
7: Ne biçim adamlar? İki ayağımı bir pabuca soktular, şimdi de çekip gidiyorlar.

0: peşimizdeler değil mi?
1: Evet yavrum.
2: Bu tarafa gitti.
1: Yürüyün.
2: Bugün de çattık.

0: Hayrola Bekir? Bir şey mi arıyorsun?
1: Nerede onlar?
0: Kimler?
1: Kaçmalarına yardım ettiklerin. Ne yaptın?
2: Yusuf, sen burada arabayla kal. Davranını da kaçırmayalım.

0: Gel, gel yavrum. Sen burada bekle. Ben onları başka tarafa çekmek istiyorum.
1: Hayır, ben de seninle geleceğim. Bırakma beni.
0: Senin burada kalman lazım Zeynep. Korkma Zeynep, döneceğim hemen.

0: Yandım. Kurtarın beni. Kurtarın. Kurtarın.
1: Yürüyün. Şehre götürmezsek ölür. Sonra icabına bakarız. Yürüyün.
0: Kurtarın.

0: Neyin var yavrum?
1: Birden başım döndü.
0: Ateşin de var, alev alev yanıyorsun sanki.
1: Yorgunluktan olacak, geçer şimdi.
0: Kalalım burada. Dinlen biraz. Onları karşılarım, yaklaştırmam yanımıza.
1: Hayır, hayır gidelim Murat. Hem Hasan abi de bekleyecek bizi.
0: Az kaldı buluşacağımız yere. Biraz gayret yavrum. Gayret benim nazlı çiçeğim. Hadi yavrum.

0: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
1: Dalgaya düştün mü, kapı verir adam.
2: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
3: Senin damattan bir haber var mı?
1: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
2: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
1: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun.
0: Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
5: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
2: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
0: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
1: İyi yapış makineler. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
6: Diyet yarın 10.

0: 16.15'te TV4'te.
1: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.

0: Gerçekten.
1: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
2: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
3: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
2: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Olmaz ki öyle şey canım.
13: Bir bisküven versem.
14: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
15: Bir bisküven versem.
16: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat

0: sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Sadece durula.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: TÜY almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.
3: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
4: hayat. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
1: Tam da lezzet.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çeşmemiz.
2: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
1: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
3: Senin yaşında kızlar valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
2: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
4: İsteriz kızını beyden.
2: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
1: Dünyalar kadar.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
5: Allah bağışlasın kızımı. Maşallah gelinlik kız olmuş.
2: Teşekkür ederim.
3: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
2: Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız var.
1: Ceylan.
3: Gidişim buralarda.
4: Kadersiz oğlum benim.
6: Affettim inan ki, ben seni çoktan.
7: Çeşme yarın 18'de TV4'te.
8: Ne oldu arkadaşım?
9: Şakalaştık birileriyle.
8: Ne benzetmişler?
9: Zarar yok, sıra bana da gelecek elbet.
8: Geçmiş olsun.
9: Sağ olun, eyvallah.
8: İyi günler.
10: Hareket etti patron.
11: Abla,

0: Burada olması lazımdı.
1: Sakın başına bir şey gelmiş olmasın.
0: Yok, Hasan kendini korumasını bilir.
1: İşte, işte orada!
2: Aslanım benim! Hasan! Hasan!

0: Ben onları oyalarım. Siz arabayla kaçın.
1: Olmaz. Tek başına bırakamam seni.
0: Çocukluk etme. Al götür Zeynep'i buradan. Yoksa hakkımı helal etmem. Hadi, hadi diyorum sana, götür. Hadi götür Zeynep'i buradan, götür.
1: Pekala. Arabaya kadar koşacağız Zeynep. Kurşunlara hedef olmamamız lazım. Hazır mısın yavrum?
2: Hazırım Murat.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hadi, fırlayın.

0: Olan Allahsız! Bırak gariplerin peşini! Yakma bu kadar adamın başını!
1: Şimdi sen kendini düşün! Onlar nasılsa kurtulamayacaklar elimden! Hadi! Yalvar köpek gibi! Yalvar, belki de affederim seni!

0: Daha çok yolumuz var mı Murat?
1: Gaziantep'e gidemeyiz artık. Orayı öğrendiler.
0: Peki nereye gidebiliriz?
1: Bir asker arkadaşım var. Kardeş gibiyiz. Onun yanında kimse bulamaz bizi.
0: Uzakta mı yerin?
1: Oldukça.

0: Yetişecekler bize Murat.
1: Bu yolu akıl edemezler. Telaşlanma.
0: Geliyorlar! Geliyorlar Murat!
1: Sakin ol, sakin ol yavrum. Yanındayım senin.
0: Yakalayacaklar bizi. Onun eline geçmek istemiyorum. Ölmek daha iyi Murat. Geliyorlar, geliyorlar!
1: Korkma, korkma Zeynep. Saçının teline bile dokunamazlar, inan bana. Dokunamazlar.
0: Dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık.
2: Geliyorum, gel benim.

0: Kurtulduk Zeynep! Kurtulduk! Kurtulduk meleğim, köylüler geldi.
1: Bir şey mi oldu abi, geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
2: Vuruşma olmuş komutanım, biri öldü.

0: ölmüş, diğeri yaşıyor. Çabuk onu hastaneye götürelim, savcıya da haber verelim.
1: Emredersiniz.
2: Buyurmaz mısın?
3: Ne kadar iyisiniz. Sanki meleklerin arasındayım.
2: Sağ ol ama şimdi yemek yemen lazım.
3: Zahmet ettiniz, hiç iştahım yok.
2: Zorla yediririz. Hadi Allah aşkına, hadi geldiğin zaman yorgunluktan, açlıktan hasta gibiydin.
3: Oğlan kahroldu senin haline.
2: Yavukluğun değil mi o?
3: Her şeyim. Anam, babam, her şeyim.
4: Sağ olun ağalar. Yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah çıkardı sizi karşımıza.
5: Kılınıza dokunamazlar artık. Sen yan gel yat şimdi. Sabah ola, hayır ola. Oturur ne yapacağımızı konuşuruz.
0: Allah rahatlık versin kardeş.
4: Size de ağalar. Sağ olun, sağ olun.
1: Vermedi kızını demek. Vay insafsız bay. Taş olsa yumuşardı be.
5: Kız kendisi kaçtığına göre suçlu değilsin. Bas nikâha rahatına bak.
4: Nikâh işi zor şimdilik. Nüfus kağıdı onlarda. Yenisini gideceğimiz yerde çıkartacağız.
0: O zamana kadar iki yabancı gibi mi kalacaksınız yani?
1: Kitabımızda yeri var. İmam nikâh yap evlat. Sonra da resmi nikâh.
4: Haklısın baba. Önce gidip Zeynep'le konuşayım bunu.
5: Sen konuş, gerisini bize bırak. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun.
4: Sağ ol kardeş. Eyvallah.
6: Güle güle.
7: Şahitlerin huzurunda Selim'in kızı Zeynep, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle Osman'ın oğlu Murad'ı zevç olarak kabul ettin mi?
3: Ettim.
7: Şahitlerin huzurunda Osman oğlu Murad, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Selim'in kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ettin mi?
4: Ettim.
7: Allah'ın emri ve izniyle nikahınızı kıydım. Ölünceye kadar bir yastıkta mes'ud olun. Tanrı mağfiretini üzerinizden eksik etmesin yavrularım. Allah sizleri mes'ud eylesin.
0: Bir arabayla yabancılar geldi.
8: İki kişiydiler, biri erkek, biri kadın. Görmediniz mi?
0: Hayır.
8: Başka yere gidemezler.
0: Burada yoklar dedik sana.
8: Belki saklanmışlardır bir yere, ha? Ne dersiniz?
9: Bilmiyoruz.
0: Görmedik, duymadık.
9: Duymadık.
8: Ne haber?
10: Muhtarın evine baktım.
8: Yoklar mı?
10: Evet. Hayır, yani yoklar.
8: Pekala, aramaya devam edin. Sen de söyle. Hadi durmayın.

0: Araba hazır kardeşler. İstediğiniz yere götürürüm sizi.
1: Sağ ol. Ama kaçmak gücüme gidiyor.
2: Kaçmak değil bu Murat. Yuvamıza gidiyoruz. Ne olur yalvarırım gidelim.
0: Hadi gidelim. Abicim gidelim.
1: Hadi. Nereye? Ha? Kelebek avına mı çıktın yoksa? Gördün onları değil mi? Gördün onları!
3: Gördüm işte. Yalan söyledim sana. Gaddarsın, vicdansızsın çünkü. Allah korkusu girdi içime.

0: Kim yaptı bunu? Kim indirdi lastikleri?
1: Uzak dur da gözüne çöp kaçmasın.
2: Kirişi kıralım. Köylüler bozuk çalıyor.
0: Yardım edin bana ağalar. Bir vasıta bulun. Memnun ederim hepinizi. Ne isterseniz veririm. Paraysa para. Alın, alın.
3: O paraları cebine sok. İki gariban sevgilinin hayır duaları bizim için daha kıymetlidir. Gayrı durma buralarda. Bas git.
0: Pekala. Öyle olsun. Ne yapsanız boşuna. Kurtulamazlar elimden. Sürüne sürüne gider, gene kıstırırım onları. Azrail'iyim ikisinin, Azrail'iyim!
4: İnsan avı devam ediyor müdür bey. Ben vicdanımın sesini dinleyip geri döndüm. Cezama razıyım. O iki sevdalının hali dokundu bana.
5: Kurtarın onları müdür bey. Yalvarırım bulun oğlumla sevdiğini. Bırakmayın kanlı katillerin elinde.
6: Üzülme sen ana. Her tarafa resimlerini gönderdik. Kısa zamanda nerede olduklarını tespit edeceğiz. Sana gelince Selim bey. Güttüğün kan davası yüzünden canlara kıyıldı. Kan döküldü. Aklını başına topla artık.
7: Kızımı kaçırdılar. Seyirci mi kalacaktık?
6: Kızının kendi isteğiyle kaçtığını herkes biliyor. Saçma bir kin yüzünden biricik kızının da hayatını zehirledin. Bekir'i de peşlerine taktın.
8: Bundan sonra aşıklar sana emanet arkadaş.
9: Merak etme, Murat için canımı veririm ben. Yengem için de tabii.
8: Desene gözümüz arkada kalmayacak, bizimkiler de çok sevinecekler.
5: Hepsine bizden kucak kucak sevgi ve selam götür.
10: Haklarını helal etsinler. Düğünümüze şimdiden davet ediyoruz. Gelirlerse dünyalar bizim olur.
8: Gelmez miyiz hiç? Nikahınızı biz yaptık.
9: Düğünleri de bizden.
8: Bana izin verin şimdi. İyice dinlendim. Yolcu yolunda gerek. Alasmadık yenge. Hoşça kalın.
9: Uğurlar ola.
8: Alasmadık.
10: Uğurlar olsun.

0: Ahmet bu evi şimdilik bize verdi. Nasıl, beğendin mi?
1: Sen yanımda olduktan sonra her yer cennet bana.
0: Oh, yarın Ahmet'le gölde, sazlıkta çalışmaya başlayacağım.
1: Ben de evimizi derler toplarım. Ah, ne güzel! Penceremiz göle bakıyor. Evimizin önünü çevirip bahçe yapalım Murat.
0: Bütün sevdiğin çiçekleri dikeriz.
1: En çok gül. Gül olsun Murat. Kırmızı güller açsın bahçemizde.
0: Zeynep! Zeynep!
1: Bir şeyim yok. Heyecandan olacak. Kolay mı Murat? Bir yuvamız var bizim de şimdi. Yanımdasın sen.
0: Ölünceye kadar yavrum. Hiç ayrılmamacasın. Hiç ayrılmamacasın.

0: Ne oldu sana? Zeynep! Zeynep, ne var bebeğim?
1: Çabuk bir doktor, bir doktor bul Ahmet!
2: Verdiğim ilaçlara hemen başlasın. Ateşini her gün sabah ve akşam yazın.
3: Nem var doktor.
2: Mühim değil. Bir zafiyet başlangıcı diyebilirim. İstirahat ve kuvvetli gıda ile geçer gider.
3: Ya öksürük, baş dönmeleri?
2: Bünyenin zayıflığından. Endişe edecek hiçbir şey yok. Geçmiş olsun küçük hanım.
3: Sağ olun doktor.

0: Ağır mı asılı?
1: Oldukça. Morali bozulmasın diye sakladım.
0: Nesi var?
1: Verem. Hem de ilerlemiş bir devrede. Daha önce teşhis edilseydi, bu derece tehlikeli olmazdı.
0: Tehlikeli mi?
1: Maalesef. Çok iyi bakılması lazım. Gıdası çok kuvvetli olacak. Her sabah tereyağı, bal yesin, süt içsin. En mühimi, çam havasına ihtiyacı var ciğerlerinin.
0: Köyde çam yok.
1: Çam olan bir yere götür. Ama sakın verem olduğunu belli etme karına. Yaşama gücünü kaybetmemesi lazım. Allah'a ısmarladık.

0: Üzdüm seni.
1: Yo, üzülmedim. Korktum. Aklım başımdan gitti sanki.
0: Korkulacak bir şey yok ki. Doktor öyle söylemedi mi?
1: Evet, öyle söyledi. Sana bakmadığım için kızdı bana. Ben de seni buradan götürmeye karar verdim.
0: Hayır, evimden ayrılmam ben. Burada mutlu değil miyiz Murat?
1: Mutluyuz. Ama hastasın şimdi. Daha iyi bakılabileceğim bir yere gideriz. İstersen İstanbul'a.
0: İstemiyorum. Unuttun mu çektiklerimizi? Burada iyileşirim ben. Nesi eksik ki Murat?
1: Çam havası bebeğim. Çam havası iyi gelir dedi. Doktor, oysa bir tek ağaç bile yok köyde.
0: Bulursun istersen. Getirir bahçemize dikersin. Gölgesinde otururuz ikimiz. Kış gelince de pencereden seyrederiz üstündeki karları. Bembeyaz. Tıpkı bir gelin gibi. Gelin gibi. İstersen bulursun çamı Murat'ım. Ayırmazsın beni yanından.
2: Ben de geleyim mi?
1: Hayır. Çamı yalnız başıma bulursam daha çok sevinir Zeynep. Gurur duyar.
2: Nasıl istersen. Hadi rastgele.
1: Eyvallah.
3: Allah vere de çamı bulsa bari.
4: Bulsa da tutmaz ki.
3: Allah'ın işine karışılmaz.
4: Doktor sağlık vermiş çam havasını.
3: Besbelli, ince hastalık işte. Gariplerin çilesi dolmamış gayrı.

0: Geçmiş olsun yenge.
1: Sağ ol Ahmet. Uzak mı gideceği yer?
0: Etrafı arayacak. Çam bulmak zor buralarda.
1: Murat bulacak, göreceksin.
0: Bulup getirse de faydasız. Çam kolay tutmaz, yeşermez.
1: Deme böyle. Söyleme Murat'a sakın. Tutacak bilsin. Yeşerecek bilsin. Yoksa... Yoksa götürür beni burada.
0: Daha iyi olmaz mı yenge?
1: Olmaz Ahmet. Bilmezsin neler çektiğimizi. Ölümlerden döne döne geldik buraya. Eğer gidersek vururlar Murat'ı. Yaşatmazlar!
0: Anladım şimdi. Hastalığını değil, Murat'ı düşünüyorsun sen.
1: Söyleme hiçbir şey. Neden dönmek istediğimi bilmesin. 3 günlük ömrede razıyım Murat'ın yanında. 100 sene yaşamış gibi olurum. İnan bana.
0: Allah gönlüne göre versin. Senin gibi bir yengem olduğu için iftihar ediyorum. Murat boşuna sevmemiş seni.

0: İşte buna çam derler.
1: Yaşa Murat! Tuttuğunu kopartırsın zaten.
2: Gözünü sevdiğimin ağacı, gelin gibi maşallah.
3: Zenginlik bunda, sağlık bunda.

0: Üzülme Murat. Ağaç yerine alışmadım.
1: Daha iyi bakılabileceğim bir yere götürmeliyim seni.
0: Senden daha iyi kim bakabilir bana? Saçlarımı okşarken anam gibisin sanki. Kim senin gibi sever sevdiğini? Şu anda dünyanın en mutlu kadını.

0: Ölsem de hiç...
1: Sus yavrum. Yorma kendini.
0: İyileşeceğim Murat. Bütün istediklerin olacak. Göreceksin. Telli duvaklı gelini olacağım ananın. Elini öpeceğim. Anacığım diyeceğim. Üzülmesin.

0: Verin.
1: Bir telsiz aldık efendim. Bekir'in Eskişehir civarında görüldüğü bildiriliyor.
2: O halde Murat'la Zeynep yakınlardadır. Ekibi hazırla, hemen hareket edeceğiz.
1: Başüstüne efendim.
3: Müjde!
4: Müjde Fatma Ana!
3: Hayrola Mıstık?
4: Bekir'in nerede olduğunu öğrenmişler.
5: Yakalamışlar mı?
4: Yakalayacaklar Fatma Ana. O suratsız herifin bileklerine kelepçeyi takacaklar.
6: Geç kaldım, özür dilerim. Affet beni.
7: Zararlı, ben de yeni gelmiştim.
6: Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
8: Ama acı çekiyorsun.
6: Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
7: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız.
9: Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.
8: Alçakça aldattın beni! Ne kadar iğrenç bir insanmışsın!
10: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da, sana da yazık oldu.
11: Ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
6: Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
7: Her ne bahasına olursa olsun, boşanmayacağım senden. Gene ayıracaklar bizi.
6: Hayır.
12: Hicran birazdan TV4'te.
13: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicilerim

0: Bizim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: çeşmemiz.
1: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
0: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
2: Senin yaşında kızlar valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
1: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
3: İsteriz kızını beyden.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
0: Dünyalar kadar.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
4: Allah bağışlasın kızım. Maşallah gelinlik kız olmuş.
1: Teşekkür ederim.
2: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
1: Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var.
5: Ceylan.
0: Gideceğim buralar.
3: Kadersiz oğlum benim.
6: Affettim inan ki ben seni çoktan.
7: Çeşme yarın 18'de TV4'te.
8: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
12: Birikim yapmak yetmiyor.
13: Değerlendirmek de lazım.
14: Piyasaları takip et.
13: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Baba, Amerika uzak mı?
17: Oo, çok uzakta kızım.
16: İzleyenler mi?
17: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
16: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
18: Beyler, hadi beyler.

0: duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kredi.
1: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Sadece durula.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim duruyu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Hadi.
3: Onlar da alamamış.
4: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
4: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
1: Dalgaya düştün mü, kapı verir adam.
2: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
3: Senin damattan bir haber var mı?
1: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
2: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
1: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun.
0: Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
5: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
2: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
0: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
1: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Hep olup gideceksin.
6: Diyet yarın 16.15'te TV4'te.
7: Ağaç kuruyor Ahmet'i. Keşke dinlemeseydim. Zorla götürseydim.
8: Gitmezdi. Kafasına koymuştu kendisini feda etmeyi.
7: Ne demek istiyorsun Ahmet?
8: Zeynep de biliyordu Şam'ın yeşermeyeceğini. Bile bile razı oldu kaderine.
7: Neden? Niçin yaptı bunu?
8: Senin için. Geriye dönseydiniz seni vuracaklarını biliyordu. İstedi ki tehlikeden uzak kalasın. Sensiz yaşamaktansa senin yanında ölmeyi tercih etti.
7: Hayır, hayır! Ölmeyecek Zeynep! Yaşayacak! Yaşatacağım onu! Yaşatacağım!

0: Niçin kattın yavrum?
1: Giyindim sevgilim. Beyaz elbise severdin ya. Senin için giyindim.
0: Gelin gibisin. Gelinlerin en güzelisin.
1: Kucağına al. Yerime götür beni.

0: kokunu. Hiç ayrılma yanımdan.
1: Affetmiyorum kendimi. Seni dinlemeyip götürmeliydim Zeynep.
0: Mutlu olamazdım ki o zaman. Şimdi dünyalar benim. Kulağımda düğün şarkıları var Murat. İçimde nefesin, canımda canın var sanki. Bak, dinle. Duyuyor musun sen de? Şarkımızı duyuyor musun?
1: Zeynep! Zeynep!

0: da şirinlik muskası var galiba. Bütün müşteriler ona gidiyor. Şu hicrana öyle içerliyorum ki.
1: Baksana. Bak. Her önüne gelen herifle kırıştırıyor. Oynak, düzen baskarı. Tabii, tabii bütün müşteriler ona gider. Merhaba Hicran, işler nasıl?
2: Fena değil.
1: Hoş geldin. Bu gece...

0: Geliyorsun değil mi? Geliyorum tabii. İşler hafifleyince vınlarım buradan. Yeni seneye fakir bir gazinonun soyunma odasında girmek güzel değil ama... ne yapalım? Üzme kendini. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Hadi ben gidiyorum. Geç kalma. Merak etme, bekletmem seni.
1: Artık fazla geldin ama, yeter be! Zamparalara pas vermeyi bırak da, biraz da biz iş yapalım. Baksana, askılar bomboş duruyor.
0: Ağzını toplasana sen, terbiyesiz kadın.
1: Artık sana bir ders vermenin zamanı geldi. Görürsün sen. Gel lan buraya, gel seni edipsiz karı. Açılamazsam adam değilim. Hadi dursun bak. Saçımı bırak. Bana tokat ha! Parçaladım seni! Yedim seni! Saçlarımı! Saçlarımı bırak! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım şimdi! Olmaz seni! Yedim siz!
2: Kendiliğin ortasına düştük. Çoktan beri böyle güzel bir kavga görmemiştim.
3: Birbirlerini öldürecek bunlar. Bu mahalle karılarını ayıracak insan yok mu burada?
2: Hadi, siz içeri girin, biz biraz kavga seyredelim.

0: 爷。
1: Affedersiniz, istemeyerek oldu.
2: Önemli değil. Güzel bir kavga seyretmenin bedelini bu şekilde ödemiş olduk.
1: Gene özür dilerim sizden.
2: Yok canım. Unutun artık. Bir şey olmadı. Eyvah, nereden geliyor?
3: Orhan, sen Ankara'da değil miydin?
2: Şimdi geldim. Biraz önce sana telefon ettim, evde kimse yoktu.
3: Peki bu kulübe geleceğimi nereden öğrendin?
2: İçime doğdu.
3: Bana çok büyük bir sürpriz yaptın. Bu çok güzel bir yılbaşı hediyesi oldu. Hadi ne duruyoruz? İçeri girelim. Dayımlar beni bekliyor.
2: Ben buraya sadece senin yeni yılını kutlamaya geldim. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Gidip hemen yatmam lazım.
3: Tam da hasta olacak geceyi buldun. Hep böyle yaparsın zaten.
2: Nazancığım, ben senin geceni berbat etmek istemem. Sen gir, eğlenmene bak.
4: Orhan doğru söylüyor Nazan. Sen keyfine bak. O gidip yatsın.
2: Ben seni yarın telefonla ararım. Hadi, sen benim dediğimi yap.
3: Peki, sen nasıl istersen. İyi geceler.
2: İyi geceler.
4: İyi geceler. Korkunç bir tehlike atlattık. Sen bir dahisin Orhan.
2: Şimdi ne yapacağız?
4: Önce kızları dışarı çağırmamız lazım.
2: Bu gece hiçbir lüks lokale gidemeyiz. Bir kere izimizi belli ettik.
4: Gideceğimiz yeri sonra düşünürüz. Şimdi kızları dışarı çağırtacağım. Şu paltoları verir misiniz?
5: İçeri girmiyor musunuz?
4: Hayır, vazgeçtik. Şimdi senden bir ricam var. Şu parayı al. Demin bizle buraya gelen kızları gördün. Onlara burada beklediğimizi söyle.
5: Hı? Bana bak! Sen beni şey mi sandın? Hadi çek arabanı, bas bakalım buradan!
2: Yeni yılın kutlu olsun!
3: Senin de!
2: Kusura bakma! Herif sana asılınca kendimi tutamadım.
3: Buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Siz böyle yerlere gelecek insanlardan değilsiniz.
2: Değişik bir yere gidelim dedik. İyi ki buraya gelmişiz.
3: Çok mu beğendin burayı?
2: Yok, hayır. Sana rastladım. Seni buldum burada. Peki, senin ne işin var burada?
3: Arkadaşım burada çalışıyor. Yılbaşı gecesi başka gidecek bir yere...

0: yoktu.
1: Bu kadarı da fazla artık. Bir dakika bile duramam burada. Orhan bize açıkça hakaret ediyor.
2: Öyle zannediyorum ki bu gece ikiniz de bana kaldınız. Hadi yürüyün, başka bir yere gidelim.
1: Alacağı olsun Orhan'ın.
0: Bak, arkadaşların gidiyor.
3: Gitsinler, umurumda değil onlar benim.
0: Şimdi ne yapacaksın? Hadi git yerine otur.
3: Senden ayrılmak istemiyorum.
1: Ah, affedersiniz. Hicran, çabuk benimle gel. Bu gazinoyu ancak sen kurtarırsın. İşte bu akşamın solisti. Hicran'ın sesi Meral'in sesinden 1000 kat güzeldir.
0: Nesrin, sen deli mi oldun? Ben şarkı söyleyemem.
1: Söylersin. Hem de bal gibi söylersin.
4: Sevgili müşterilerim, şimdi sizlere yepyeni ve eşsiz bir şarkıcıyı sunmakla şeref duyarım. Hicran Arın! Meral'i istiyoruz! Kim bu yeni şarkıcı be? Meral çıksın sahneye!
5: Evet, Meral'i istiyoruz!
6: Hadi arkadaşlar, radyo çıksana! Meral! Susun be! Her birisi takının! İnsanda bir damla utanma olur!

bir tat alamıyorum. Allah'ım bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh aynı mey, bir tat

0: Dün gece gene utanılacak bir maceranın kahramanı olmuşsun. Abin olarak sana kaç kere bu şekil rezaletlerden kaçınmanı söyledim.
1: Ne yaptım, gene ne oldu? Basit bir yılbaşı gecesi geçirdi, hepsi o kadar.
0: İnkar etme, ben her şeyi biliyorum. Nazan'ı ekip iki düşük kızla o batakhaneye gitmen yetmiyormuş gibi... ...bir de orada daha seviyesiz bir kadınla beraber olmuşsun.
1: Namuslu ve iyi bir kız tanıdım orada.
0: İnsanı çileden çıkarma! Batakhane güllerini ben çok iyi tanırım. Bana bak Orhan, bu başıboş hayatına bir yön vermen gerek. Niye Nazan'la evlenmiyorsun?
1: Abiciğim, ne diye bana kızıyorsun? Ortada fazla büyütülecek bir şey yok.
0: Aile şerefimizi düşünmen lazım, çocukluğu bırak.
1: Bütün bunları söylemek için beni sabah karanlığı uyandırdın.
0: Kendine gel, ne demek sabah karanlığı? Saat 5, görmüyor musun?
1: Ne? 5 mi? Mahvoldum, hemen gitmem lazım.

0: Geç kaldım, özür dilerim. Affet beni.
1: Zarar yok, ben de yeni gelmiştim.
0: Gidelim istersen buradan.
1: Sen bilirsin.

0: sana aşığım. Seni seviyorum İcra.
1: Ben de sana aşığım. Ben de seni seviyorum.
0: Sen benim yaşama gücümsün. Sende bütün güzellikleri, sende sonsuz iyilikleri, sende en büyük dostlukları buldum. Sen benim her şeyimsin.
1: Seni tanımadan önce insanların birbirlerine aşık olacaklarına inanmazdım. Halbuki şimdi sana aşık olmak benim için yaşamak demek. Senin olmadığın bir dünyayı ancak ölümden ötede düşünebilirim.

hiç gülmedin yeşil gözlüm. Kader beni hiç sevmedi yeşil gözlüm. Gittin şu kalp soldu bitti aşkım hicran doldu bitti.

0: Senin bir kızı bu kadar seveceğin hiç aklıma gelmezdi. Senin aşkına kara sevda derler. Hicranı unutmak için hiçbir gayret sarf etmiyorsun.
1: Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Nuri ve ebediyen de onu seveceğim.
0: Ama acı çekiyorsun, eziyet ediyorsun kendine.
1: İnsan aşkı için acı çekti mi, gerçekten sevdiğini anlıyor.

0: Bir tanem, güzelim, hayatım, canım benim. Bir daha kıyamete kadar kaçamazsın benden. Hayatımın sonuna kadar sana sarılmak istiyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşayamam. Ne olur beni sensiz bırakma.
1: Sana aşık olduğum için senden kaçtım Orhan. Seni şimdi her zamankinden çok seviyorum. Fakat beraberliğimizin sonu yok. Önümüzdeki çıkmazı görmüyor musun? Bizim kaderlerimiz ayrı.
0: Hayır. Kader bizi birleştirdi. Hem de ölünceye kadar ayrılmak üzere.
2: Genel kadınlara mahsus vesika. İsim Hicran Arın. Kullanış süresi 2 yıl. 1 yıl önce iade edilmiş. Şu hakikiliğe bak! Buna sanat derler. Bu vesikanın sahte olduğunu şeytan bile anlamaz. Hakikisiyle sahtesinin arasındaki farkı ancak ben çakarım.
3: Bırak gevezeliği de, kaç para vereceğim? Sen onu söyle.
2: Güzel hatırınız için toptan 5.000 lira alacağım sizden. Biliyorsunuz, başka yerlere de para vermemiz lazım. İşi kökten hallediyoruz. Bakın, mektubu bile yazdım. Bu da babası.
4: Bu mektubu size yazmamış olsaydım, bir aile dostunuz olarak hayatım boyunca vicdan azabı çekerdim. Maalesef ismimi saklamak zorundayım. Kardeşinizin evleneceği kadının gerçek kişiliğini bu vesika açıkça ortaya çıkarıyor, saygılarımla.

0: Böyle bir merasime ne lüzum vardı Orhan? Nişanlanmak bize ait bir şey. Başkaları ne diye ortak olsun buna?
1: Haklısın. Fakat herkesin seni tanımasını istedim. Bunların gözlerini bir insan görmesi lazımdı.
0: Neler söylüyorsun Orhan? Ben bu kadar övülmeye layık değilim.
1: Hayır. Sen benim için örnek bir insansın. Seninle beraber olduğum için gurur duyuyorum.
0: Rahatsız etmiyorum ya. Bu mutlu gününüzü tebrik etmeyen bir ben kaldım. Orhan, beni nişanlınla tanıştırsana.
1: Hicran, Nazan Armancı benim eski arkadaşım.
0: Memnun oldum. Orhan'la ben çok eskiden beri tanışırız. Uzun yıllar bir hayli yakın arkadaşlığımız oldu. Ona bu güzel gününde saadetler temenni etmeye geldim. Tabii size de.
2: Çok naziksiniz, eksik olmayın.
0: Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah aranıza bir kara çalı girmez.
3: Senden konuşmak istiyorum Orhan.
1: Hoş geldin abi. Müsaade et de önce sana nişanlımı tanıtayım.
3: Hemen senden konuşmamız lazım.
1: Abim esasında nazik bir adamdır ama bazen böyle öfkesine yenildiği anlar da olur. Neyse, tanışmış sayılırsınız. Buyur, emrine amadeyim.
3: Bu kızla katiyen evlenemezsin Orhan. Sana bu kızla ilişkini kesmeni daha önce de söylemiştim fakat sen beni dinlemedin.
1: Abiciğim, sana saygımın sonsuz olduğunu bilirsin. Fakat lütfen sen de beni biraz anlamaya çalış. Ben Hicran'ı seviyorum ve mutlaka ondan evleneceğim.
0: Sen tahminimden daha cesur bir kızmışsın. Orhan'la evlenmeye kalkman iyi cesaret doğrusu. Vurgunun büyüğünü vurdun.
2: Fakir olduğum için mi böyle söylüyorsun?
0: Hayır. Yalnız fakir olduğun için değil. Fakir, görgüsüz, tahsilsiz ve basit bir kız olduğun için böyle söylüyorum. Üstelik son derece düşük işlerde çalışıyorsun.
3: Sana şimdi açıklayamayacağım çok önemli bir mesele var. Bu kızla olan ilişkilerinin karanlığa gömülmesini istiyorum. Yarın bana hak verip sen de bunun böyle olmasını isteyeceksin.
1: Merak ettim abi, neymiş o mesele?
3: Israr etme, şimdi bir şey söylemem. Bir rezalet çıkmasını istemiyorum. Hiç değilse gazetecilerin resim çekmesine müsaade etme.
1: Her ne bahasına olursa olsun Hicran'la evleneceğim abi. Hicran, bir tane. Hadi, hiç kimseye görünmeden kaçalım buradan. Sıkıldım, bunaldım bu insanlardan.
2: Ben de sıkıldım. Hem içimde çok kötü şeyler olacakmış gibi bir his var.
1: Hadi yürü.
4: Orhan da bula bula bu vestiyacı kızı buldu. Ulan bu karı alınır mı be?
5: Bilirsin, eskiden beri onun bunun artığını yemeye bayılır. Fakat aşk olsun karı çok açık göz kızmış. Yağlı parça yakaladı.
3: Bana bakın! Hakkında konuştuğunuz insan benim kardeşim. Kız da onun nişanlısı. Sözlerinize dikkat edip terbiyenizi takının. Üstelik şimdi onun evinde misafir bulunuyorsunuz.
6: Kardeşinin şerefini korumak sana mı kaldı? Bırak da kendi korusun.
5: Konuşmaya devam edersek ne olurmuş?
3: İsterseniz dışarıda hesaplaşalım.
5: Sen nasıl istersen öyle olsun. Gel bakalım.
3: Siz buraya kızlarla birlikte mi geldiniz yoksa yalnız mı?
4: Yalnız geldik. Ne olacak?
3: Hadi basın gidin buradan.
5: Ulan amma da dayımışsın ha. Gitmiyoruz işte. Ne yapacaksın?
3: Götür arkadaşını.

neden çıkmış? Önder'le Üstün senin aleyhinde konuşmuşlar. Bilirsin, bu iki pis herif eskiden beri dedikoduyu sever. Hicran içinde kötü konuşmuşlar. Abin de onları kovmuş.

yalan söyledin! Alçakça aldattın beni! Ne kadar iğrenç bir insanmışsın! Hem boyunca nefret edeceğim senden! Abimin ölümüne de sen sebep oldun! Aşağılık mahlukların bile senden daha temiz vicdanları vardır! Senin bu kadar rezil ve namussuz olduğunu nasıl da anlamadım! Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana!

0: Anlamıyorum, nasıl imzalamazsın bu anlaşmayı? Çok garip bir kızsın. Yahu bu memleketin en büyük şöhretleri benimle çalışmak için can atıyor.
1: Hicran, sen aklını mı kaçırdın? Hadi at şuraya imzanı.
2: Başına devlet kuşu kondu kızım. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın?

0: inanç gençlik, gülden kes solar. Sevin de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevin de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevin de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevin de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı
1: İşte sana söylediklerimin hepsi oldu. Kısa zamanda hem büyük bir şöhrete ulaştın, hem de zengin oldun. Peki hala neden kederlisin? Herkes senin yerinde olmak için neler feda eder? Ne diye hayatını yaşamıyorsun? Bak gençsin, güzelsin, zenginsin, şöhretlisin.
2: Bu saydığın şeyler insanın mesut olması için yeterli değil. Bunu sen de bilirsin.
1: Tanıştığımızdan beri sana açmaya çekindiğim bir meseleyi senden konuşmak isterdim.
2: Neyi öğrenmek istediğini biliyorum.
1: Hala onu seviyorsun değil mi?
2: Evet. Hem de tükeneceğine gün geçtikçe artan bir aşkla seviyorum.
1: Ne yazık ki seni daha önce tanıyamadım. Herhalde sana layık olmaya çalışırdım.
2: Bak Osman, sen şimdi benim en büyük dostlarımdan birisin. Eğer Orhan'ı sevmemiş olsaydım, seni severdim.
3: Affedersiniz, rahatsız ediyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
3: Hanımefendi, sesinizin hayranıyım. Fakat bir gün bile sizi dinlemek fırsatını elde edemedim. Acaba şimdi burada bana bir şarkı söylemek lütfunda bulunur musunuz?
2: Gazinoya buyurun, orada dinlersiniz beni.
3: Yalnız benim için söylemenizi isterdim. Bunun için size hemen şimdi 100.000 liralık bir çek verebilirim.
2: Paranız cebinizde kalsın, daha iyi, sizi ısıtır.
3: Bu hareketinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.
4: Size bir çiçek hediye etmek isterdim. Bilmem kabul eder misiniz? Sizin hayranınızı.
2: Çok naziksin. Beni nerede dinledin?
4: Ancak plaklarda. Çalıştığınız gazinoya gelecek kadar param yok.
2: Şimdi size bir şarkı söylersem dinler misiniz?
4: Sahi mi söylüyorsunuz? Dünyalar benim olur.

0: Bu vesika sahteymiş Orhan. Esas kayıtlarda bile tahrifat yapmışlar. Hicrana da sana da yazık oldu.
1: Peki kim yapmış bu alçaklığı?
0: Bu işi kimin yaptığını öğrenemedim.

0: Ben dünyanın en alçak adamıyım. Yeryüzünde benden daha kötü bir insan yoktur. Aşkların en büyüğünü ben kendi ellerimle yıktım. İftiraların en namussuzuna bir aptal gibi inandım. Beni hiçbir zaman affetme Hicran. Hakaret et, kov beni buradan. Ama seni sonsuz bir aşkla sevdiğimi ölünceye kadar unutma.
1: Affetmek ne demek Orhan? Ben de seni seviyorum. Ben de sana aşığım.
0: Ne dedin? Ne dedin? Aklım duracak şimdi. Güzelim, bir tanem, her şeyim benim. Sen dünyanın en büyük insanısın.
1: Dur, dokunma! Yaklaşma, tutma beni! Sevmek, aşık olmak, ille de beraber olmak değildir. Aramıza kara bir leke girdi bizim. Anlıyor musun? Sihir bozuldu. Biz hiçbir zaman beraber olamayız. Ne olursun git buradan. Hadi durma artık.
0: Peki, gidiyorum. Ama bu gitme hiçbir zaman ebedi bir gitme olmayacak. Hayatımın sonuna kadar af dileyeceğim senden. Belki bir gün beni affedersin. Ömrüm boyunca seni bekleyeceğim.

0: bir daha ayrılmayacağız Hicran. Artık bizi kimse ayıramaz.
1: Ayrılmayacağız Orhan.
2: Ciğerin sol tarafı iki yerde ağır tahribe uğramış. Ameliyat başarılı geçti. Fakat bundan sonrasını Allah bilir. Herhalde uzun bir müddet şarkı söyleyemez. Kesin bir istirahat devresi geçirmesi lazım.
1: Hayır, senden boşanmam Orhan. Bunu aklından çıkart. Seni çok zorlukla kazandım. Bu kadar kolay senden vazgeçemem.
0: Bak Nazan, beni öfkene kapılmadan dinle. Seninle ne şartlar altında evlendiğimizi sen çok iyi bilirsin. Evlenmeden önce seni sevmediğimi, aksine başka birine olan aşkımı sana açıkça söylemiştim. Herhalde bunu inkar edemezsin. Üstelik biz hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Bu evliliği daha fazla yürütmemize artık imkan yok.
1: O vestiyacı kızla evlenmek için mi benden boşanmak istiyorsun? Ne kadar da tükenmez aşkın varmış. Ama sana öyle kadınlar layık.
0: Nazan, biliyorum boşanmak kolay değil. Mesut ve sağlam bir yuvanın yıkılmasını ben de istemem. Fakat birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında yaşaması da güzel bir şey değil.
1: İkinizin de acı çekmesini istiyorum. O kadın inşallah hastanede ölür, sen de mezarını kazarsın.
0: İstediğin kadar para vereceğim sana. Ömrün boyunca rahat edersin. Ayrıca sen zenginsin de.
1: Hayır. Her ne bahasına olursa olsun boşanmayacağım senden. O adi pespaye kadına yar etmeyeceğim seni.
3: Bütün ömrümce böyle bir saadetin hasretini çektim. Sanki bir rüya içinde gibiyim. Seninle yaşanılan günlerin gerçek mi, yoksa bir hayal mi olduğunu anlayamıyorum. İçimde uçsuz bucaksız bir sevinç var.
0: Ben de aynı duygular içindeyim. Seninle aynı çatı altında uyumak, nefes almak, her an senin varlığını hissetmek dünyanın en güzel şeyi.
3: Bu güzel günlerin bitmesinden korkuyorum Orhan. Biliyorsun, bizim görünmeyen düşmanlarımız var. Bak göreceksin. Gene ayıracaklar bizi.
0: Hayır. Böyle konuşma. Artık hiçbir kuvvet bizi ayıramaz. Dinle. Sana olacakları anlatayım. Kısa zamanda iyileşeceksin. Bu güzel evin bin kat güzeli bir yuvamız olacak. İstersen çocuklarımız da olur.
3: Bu eşsiz güzellikteki hayatımızı başka birinin saadetini yıkarak kurmak istemezdim.
0: Acılar ve fırsatlar gözetilerek kurulmuş bir düzene sen saadet mi diyorsun?

0: Aşk yuvanızı çok güzel seçmişsiniz. Gizli yaşanılan bir aşk için mükemmel bir yer. Esrarlı ve bulunması epey güç.
1: Buraya bunları söylemek için mi geldin?
0: Kocamı benden çalmana müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Nihat'la benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Kirli ve lekeli aşkını başka erkeklere karşı kullan. Orhan bana ait. Onu sana vermeyeceğim.
1: Evliliğine ait kararları Orhan'la birlikte vermen lazım. Ben davranışlarımı kalbime ve vicdanıma sorarak tayin ederim.
0: Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Anlıyor musun? Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum. Çocuğumun babasız doğmasını istemiyorum.
2: Çeşmemiz.
3: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
2: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
4: Senin yaşında kızlar, valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
3: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
5: İsteriz kızını beyden.
3: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
2: Dünyalar kadar.
4: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
6: Allah bağışlasın kızım. Maşallah gelinlik kız olmuş.
3: Teşekkür ederim.
4: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
3: Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var.
7: Ceylan.
2: Gidişim buralarda.
5: Kadersiz oğlum benim.
8: Affettim inan ki ben seni çoktan.
9: Çeşme yarın 18'de TV4'te.
10: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
11: Çok gürültülü olur.
10: Ay. Bu evin balkonu ne kadar ferah.
11: Çok geniş. Zor temizlenir.
10: Peki şu eve ne dersin?
11: Çok yüksek.
12: Bu çok alçak.
11: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
10: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
11: Hayatım tabii ki çok beğendim ama... yok kredi çek, yok faiz öde.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var.
14: Kredi çekmeden,
13: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
15: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
13: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluğu.

0: yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besiler veteriner hekim kontrolünden geçerek uzman kasaplarımız tarafından hazırlanır. Şimdi dana kıymanın kilosu 689 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan Volcano. Sosuyla Algida Volcano.
4: Sevince. Bakın. Hamdolesi.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Baba, Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta kızım.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler.

0: Biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için

0: tasarlandı.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Hadi.
6: Onlar da alamamış.
7: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
7: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
1: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
2: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
3: Senin damattan bir haber var mı?
1: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
2: Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk.
1: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun.
5: Birlik olaydık o makine kalkardı belki.
6: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
2: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
0: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
1: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
7: Diyet yarın 16.15'te TV4'te.
8: Hicran! Hicran! Hicran!
2: Orhan, sen yokken etraflıca düşündüm. Neticede sana karşı olan aşkımın bittiğini anladım. Biraz geç olmakla beraber bu acı gerçeğe varmam ikimiz için de iyi oldu. Önceleri seni gerçekten sevmiştim. Fakat aramızdaki ilişki koptuktan sonra senden tamamen soğudum. Kazadan sonra bir an seni yeniden sevdiğimi sandım. Fakat yanılmışım. Ben artık başka dünyaların insanıyım Orhan. Ben artık sanatıma aşığım. Aramızda her şey bitti. Beni unutmaya çalış. Ne diye geldin buraya? Bana hakaret etmek için mi? Boşuna yorulma. Ben kendime ne mal olduğunu biliyorum.
8: Çok aşağılık bir karıymışsın.
2: Beni yalnız bırakın.

0: davetliler. Şimdi manken Süheyla sizlere Mavi Cennet isimli elbiseyi takdim ediyor. Gök mavisi rengindeki bu elbisenin kemeri pullarla işli olup değeri 5.000 liradır. Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi de manken Seval Menekşeli Aşk isimli elbiseyi takdim ediyor.
1: Doğru söyle, yoksa çok fena olur. İcrana çocuğun olacağını söyledin, değil mi?
2: O pis kadın yüzünden bana bu kadar kötü davranmaya hakkın yok.
1: Sen benim soruma cevap ver. Doktorlar sana hiçbir zaman çocuğun olmayacağını söyledikleri halde sen ona hamileyim dedin, değil mi?
2: Evet, ne olacak? Seni kaybetmemek için bu yalanı söyledim. Eğer mecbur kalırsam onu öldürmeye bile kararlıyım.
1: Mutlaka ayrılacağız Nazan. Bu gerçeği kendine alıştırmaya çalış.
2: Benden ayrıldıktan sonra o vesikalı yarinle evleneceksin, değil mi?

0: Bunu asla yapamayacaksın!
1: Vesikalı yarın mı dedim? Sen nereden biliyorsun o vesika meselesini? Demek o alçakça işi de sen yaptın! Yazıklar olsun sana!
0: Hayır! Gitmeyeceksin! Beni dinle!

0: Nasıl? Güzel oldu mu?
1: Çok güzel oldu. Eline sağlık.
0: Nesrin, yılbaşı gecesi nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Hakkı babanın yerine.
1: Oraya gitmek de nereden aklına geldi?
0: Unuttun mu? Orhan'la ilk defa orada karşılaşmıştık.
1: Benim bir tane arkadaşım. Sen dünyanın en duygulu insanısın.
0: Şu gazeteleri versene bakayım.

0: Benim vefakar kızım, buraya gelmekle ihya ettin beni.
1: Eski günleri bir kere daha yaşamak istedim Hakkı Baba. Buranın benim için unutulmaz bir hatırası vardır. Kader üçümüzü de buraya topladı.
0: Bu gazino sana layık değil ama benim için bu gece bir şarkı söyler misin Hicran? Hani ilk yılbaşı gecesi gibi.
1: Tabii söylerim.
0: Güzelim, yiğit kızım benim. Değerli müşterilerim, bu gece umulmadık güzellikte bir şey oldu. Şimdi sizlere kim şarkı söyleyecek biliyor musunuz? Memleketimizin en büyük ses sanatkarı Hicran Arın!

Muhterem dinleyicilerim, eski dostlarım, yıllar sonra aranızda bulunmaktan ötürü büyük bir heyecan duyuyorum. Meslek hayatıma burada, bu sahnede başladım. Bu fırsatı bana Hakkı Baba verdi. Beni ilk defa sizler alkışladınız. Gene bir yılbaşı gecesi,

burada şimdi aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bir insan tanımıştım. Şu masada oturmuştum. Ben de burada duruyordum. Şimdi onun ölünceye kadar içimde yaşayacak aşkı için bir şarkı söyleyeceğim.

Meksika'da yepyeni bir güne merhaba diyoruz. Yepyeni bir gün, yepyeni bir şehir demek. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Yucatan Yarımadası'nın en önemli turizm destinasyonlarından birindeyiz. Cancun'a merhaba.

bembeyaz kumları, eşsiz mavilikteki turkuaz denizi, palmiye ağaçları ve kendine has eğlence ortamıyla Cancun tam bir tatil cenneti.

0: Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalı zenginlerin uğrak noktası Cancun. Cancun'u gezmeye başlıyoruz. İşte Cancun'dayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, sabahın en erken saatlerinde uyandık. Mexico City'deki otelimizden ayrıldık. 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından bambaşka bir şehre geldik. Ve o şehirde uçağımızı bekleyip artık 2 saatlik bir yolculuğun ardından işte Cancun'a merhaba dedik. Mexico City ile taban tabana zıt bir yer Cancun. Biz de Antalya'da Belek gibi düşünebilirsiniz. Mexico City'de İstanbul, hani İstanbul Belek gibi farklılıklar arz ediyor. Hava sıcaklığı bir hayli yüksek. Şu anda 30'lar var. Bulutlu bir hava ama nem inanılmaz fazla diyoruz. Gerçekten keyifli anlar yaşayacağız Cancun'da. Cancun macerası başlıyor.

0: Cancun'un bembeyaz plajındayız. Peki Cancun'daki planımız nedir?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte Cancun'dayız. Görmüş olduğunuz gibi Cancun yazısının önünde merhaba diyoruz Cancun'a. Bembeyaz kumları, harika Karayip deniziyle beraber Cancun muhteşem bir yer. Bugünün planını hemen anlatalım. Az sonra teknemize bineceğiz. La Isla Mujeres adasına gideceğiz. Yani İspanyolca kadınlar adası denen bir adaya gideceğiz. Ve orada bir yüzme molamız olacak. Yemek yiyeceğiz, keyifli bir vakit geçireceğiz. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Şimdi de Cancun'u keşfetme zamanı diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Cancun için biz hazırız. Siz de hazır olun.

0: nasıl geliyor Cancun'a? Gelin öğrenelim.
1: Merhabalar.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Cancun'a geldim. Çok daha güzel oldu. Nasıl? İyi oldu.
2: Memnun musunuz?
1: Harika bir yer. Kumu, her şeyi de.
2: Bugünkü plan neymiş?
1: Bugün denize gideceğiz. Katamarana bineceğiz. Denizde, plajda yüzeceğiz. Süper. Mutlu bir gün geçireceğiz.
2: Yüzmeye hazır mısınız?
1: Hazırım. Herkesi de beklerim.
2: Süper.
1: İkinci defada gelmeyi niyetliyim.

Burası eşsiz Karayip Denizi. Karayip Denizi'nin harika maviliğine bırakıyoruz kendimizi. Cancun'da oteller bölgesi burası. Oteller çok lüks. 6-7 yıldızlı Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği oteller mevcut Cancun'da. İşte bu noktada oteller.

0: Plajlar görmüş olduğunuz gibi harika Cancun'da. Burası Cancun'un oteller bölgesi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, burası Cancun dedik ve Cancun'un en önemli yanlarından bir tanesi işte görmüş olduğunuz bu bembeyaz kumlar. Harika bir ortam var burada. Muhteşem bir deniz, tabii ki Karayip Denizi bu. Ve bu denizin üzerinde bulunan La Isla Mujeres Kadınlar Adası'na gideceğiz. Yüzme molamız olacak. Bunun dışında işte arkamızda görmüş olduğunuz bu sahil oteller bölgesi. Dünyanın dört bir yanından turistler, ağırlıklı Amerikalılar, dünyanın en VIP turistleri, zenginler buraya geliyorlar, tatillerini yapıyorlar. Çünkü bu oteller bölgesinde, arkamda görmüş olduğunuz sahilde, lüksün ötesinde bir konsept var otellerde. Hakikaten hani 6 yıldız, 7 yıldız verilebilse bu otellere verilebilir. Öyle söylüyorlar. İşte arkamda yerleşmiş vaziyette bu oteller denizin sıfır noktasında diyebiliriz. Hepsinin önünde bembeyaz kumlardan oluşan bir plaj var. Tropik bir atmosferdeyiz. Bu da çok önemli. Ve tabii ki Cancun'la ilgili birçok detayı anlatacağım ama bakalım Cancun nasıl bir yermiş.

Cancun tam bir doğa harikası. Gölü, dalyanı, plajları, denize açılan kısmı gerçekten bir doğa harikası Cancun. I wish I could make it easy.

0: ve Cancun'daki planımıza başlıyoruz. Tekne turu. Karayip Denizi'nde harika bir tekne turu macerasına başlayacağız. Hedefimiz Isla Mujeres Adası. Hava yaz kış 30 derece ve üzerinde Cancun'da. Cancun'a hoş geldiniz diyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, tekne turu dedik. Tüm ekipmanlarımızla hazırız tekne turuna. Karayip Denizi'ne merhaba diyeceğiz değerli izleyenler. Kışın ortasında sımsıcak bir ortam, 30 derece nemli bir ortam ve

palmiye ağaçları, bembeyaz kumlar. Hani sıcak kumlardan serin sulara atlar gibi diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi teknemiz bizleri bekliyor. La Isla Mujeres adasına gideceğiz. O zaman şöyle diyebiliriz. Bienvenido a Cancun. Cancun'a hoş geldiniz.

0: Tekneye binmeden önce rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu ve bugünün planıyla ilgili detaylı bilgiler alıyoruz. La Isla Mujeres Adası ile ilgili ayrıntıları öğreniyoruz Murat'tan. Evet değerli izleyenler, Cancun'dayız. Ne güzel bir yerdeyiz. Murat, erken kalktık ama değdi ya.
1: Tabii uzun bir yolculuktan sonra Cancun'a geldik. Aslında çok da uzun sayılmaz, 2 saatlik güzel de rahat bir uçuştan sonra geldik. Hemen otelimize yerleştik. Arkasından katamaran bizi bekler. Kadın Adası'na, İspanyollar buraya geldiğinde kadın heykelleri görmüşler. Demişler ki olsa olsa bu bir kadın adasıdır. Beyaz kumlar, mercan kayalıkları ve masmavi sulara doğru gidiyoruz şu anda. Sizleri de bekleriz bir dahaki seferde.
0: Evet, kırılın koltuğunuza, alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Karayiplerden harika manzaralar getiriyoruz değerli izleyenler. Haydi katamarana, ne yapıyorsak sizler için. Buyurun. İşte teknedeyiz. La Isla Mujeres Adası'na gidiyoruz.
2: Arkadaşlar, hoş geldiniz.

0: Bindiğimiz tekne bir katamaran ve biz de katamaranın bir özelliği olarak denize çok yakın gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, aman diyeyim beni kıskanmayın, siz de yapabilirsiniz. İşte Meksika, işte Cancun, işte katamaran diyoruz ya, ne yapıyorsak sizler için. Şimdi harika bir adaya doğru gidiyoruz. La Isla Mujeres, İspanyolca kadınlar adası demek. İspanyollar ilk geldikleri zaman sahilde bir takım heykelcikler bulmuş. Kadın heykelcikleri, onun için bu ismi vermişler adaya. Adanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Tabii Karayip Denizi bu. Bir ayrı güzel. Hani ortalama yıl boyu sıcaklığı 30 derece olan bir denizden bahsediyoruz. Ve işte yol almaya başladık. Şimdi bu keyifli tekne yolculuğundan, bu katamarandan güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bizim Türkiye'den gelen dostlarımız da var. Şimdi onlara da biraz mikrofon uzatacağız. Bakalım onlar kendilerini şanslı hissediyorlar mı? Hadi bakalım.

0: turkuaz sulardayız. Türkçe şarkılar eşliğinde gidiyoruz. Tarkan Sıla eşlik ediyor bizlere.
1: Evet değerli izleyenler, Karayip Denizi'nin keyifli sularında katamaranımızla yol alıyoruz. Hedef tabii ki La Isla Mujeres, Kadınlar Adası. Ama burada arkadaşlar sağ olsunlar, bakın ne kadar çok Türk geliyor ki. Hem bize merhaba dediler, hoş geldiniz dediler. Şu anda da Tarkan çalıyor, inanabiliyor musunuz? Vallahi sanki Bodrum'da bir tekne turuna katılmış gibiyiz. Birazdan dansözü bekliyoruz yani. Hani o kadar Türk hissediyoruz kendimizi. Bakın buralarda böyle Türkiye'de hissediyoruz daha doğrusu. Şimdi katamaran olduğu için bu noktada da oturabiliyoruz. Altımız deniz. Şu anda denize, yani şöyle elimizi soksak denize değeceğiz değerli izleyenler. Son derece keyifli bir ortam. Yaklaşık 20 dakika sürüyormuş bu tekne turu. 20 dakika bu keyfi yaşayacağız. Sonrasında adaya çıkacağız diyoruz. Hadi bakalım, ada bizi bekliyor.

0: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
1: Dalgaya düştün mü, kapı verir adam.
2: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
3: Senin damattan bir haber var mı?
1: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyoruz.
2: Sonra gavur amı neye gitmiş diye duyduk.
1: Halim Bey'in hediyesi.
4: Sağ olsun.
0: Birlik olaydık, o makine kalkardı belki.
5: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
2: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
0: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
1: İyi yapış makinene. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
6: Diyet yarın 16.15'te TV4'te.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Baba, Amerika uzak mı?
17: Oo, çok uzakta bize.
16: İzleyenler mi?
17: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
16: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

0: Biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa,
11: yaşanacak. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği. İklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma

ve bademli Martin çikolatası. Nereden bakarsan haz. Martin, haz peşindeysen.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: çeşmemiz.
1: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
2: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
3: Senin yaşında kızlar, valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
1: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
4: İsteriz kızını beyden.
1: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
2: Dünyalar kadar.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
5: Allah bağışlasın kızım. Maşallah gelinlik kız olmuş.
1: Teşekkür ederim.
3: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
1: Bu çeşmeden akan sulardan da... denizlerden de büyük aşkımız var.
2: Ceylan.
3: Gidişim buralarda.
4: Kadersiz oğlum benim.
6: Affettim inan ki ben seni çoktan.
7: Çeşme yarın 18'de TV4'te.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
10: O zaman markete gidelim.
11: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
10: Nasılsın?
12: Herhangi bir cips mi?
9: Hayır.
11: Varsa raffles, maça varız.
9: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin. Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?
14: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen... tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz.

0: ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi...

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe köyündeyiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Garipçe'de. Başlasın mı? Başlasın.

Gelmez mi hiç deniz havası? Ben böyle deniz görünce kendimi kaybediyorum. Gerçekten bana çok iyi geliyor deniz görmek açıkçası. Belki deniz kızı olduğum içindir. Hani Alanya'da doğup büyüdüğüm içindir. Bu arada Alanya'ya da selamlar, sevgiler olsun. Belki o yüzdendir, bilmiyorum. Deniz görmeden yaşayamazmışım gibi geliyor bana. Şöyle bir bakıyorum da gerçekten nefes aldığımı hissediyorum burada. Deniz, yeşillik, daha ne olsun, mis gibi böyle koku, orman kokusu yani. Gerçekten daha ne olsun ki, Karadeniz yani. Şimdi Garipça'ya geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Garipça çok küçük bir yer. Öncelikle onu belirteyim size. Sahilde kahvaltı yapabileceğiniz yerler var. Şu an bulunduğum yer var. Hemen yan tarafta sahilde bir yer var. Hemen şurada köşede yine kahvaltı yapabileceğiniz bir mekan var. Hepsi ayrı ayrı mekanlar, bir kere onu söyleyeyim. Buraya geldiğinizde güne kahvaltıyla başlamanın yanı sıra burada balığınızı yiyebilirsiniz. Öğlen ya da akşam vakti. Sizi Garipçe'nin hemen caminin yanında çok güzel bir yere götüreceğim kahvaltı yapmak için. Biz bugün orada serpme kahvaltı yapacağız. O zaman ne duruyoruz? Haydi kahvaltı yapacağımız yere gidelim.

Ben garipçeyi çok seviyorum. Özellikle hafta içi. Hafta sonu çok kalabalık oluyor çünkü. Sence Mithat? Evet, kesinlikle diyor. Yani bizim gibi, siz de daha doğrusu hafta içi gelebilirsiniz buraya. Böyle gezdiğini anlıyorsun, yediğini içtiğini anlıyorsun. Bana daha iyi geliyor hafta. Sonu da böyle akşam üstüne doğru biraz sakinleşiyor, onu söyleyebilirim size. Şimdi ben burada kahvaltı yapmak istiyorum. Burası çok ama çok güzel bir mekan. Şöyle dışarıdan zaten görüyorsunuz. İçeriye bakmaya doyamadım açıkçası sevgili seyirciler. Bir farklılık olsun. Hep böyle yerlere gelindiği zaman sahilde kahvaltı yapılıyor ya da sahilde yemek yeniliyor. Böyle içerisi güzel. Mekanları da bence keşfetmek ve burada bir şeyler yiyip içmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben diyelim ve içeriye girelim. Serpme kahvaltımızı söyleyelim, güne şöyle güzel bir kahvaltıyla başlayalım.

O kadar güzel detaylar var, o kadar güzel bir yer ki gerçekten de etrafımı izlemeye doyamadım. Ciddi söylüyorum size. Yani bayıldım ben buraya. Haftanın 7 günü açık burası bu arada, Garipçe Caddesi'nde.

0: Ben içerinin dekorunu çok beğenmiştim. İçeri dediğim üstü açık yani, orası da dışarısı gibi. Ama burada oturmayı tercih ettim. Bir de içerisi ne güzel kalabalıklaştı. Burada serpme kahvaltı aynen bu şekilde geliyor. Hatta eksikler bile varmış, masaya sığmadı. Sınırsız çay eşliğinde. O zaman başlayalım, şöyle muhlamamızı bir karıştıralım. Değil mi Mithat? Şöyle tereyağıyla. Şu ekmeği şöyle alayım ben. Şöyle muhlamayı rahat rahat karıştırayım. Değil mi Mithatçı? Karıştır karıştır dedi. Şöyle. Allah Allah Allah, benim boyum kısa, yetişmez diye şöyle. Hafif soğuyabiliyor çünkü o yüzden. Ama şöyle gene ben çekeceğim. Aa bak geliyor. Hafif soğumasına rağmen bayağı iyi sündü. Görmüş olduğunuz gibi. Ay ben muhlamayla başlayacağım. Şöyle. Hoppa. Uzun süredir muhlama yemiyorum. Ağır da değil bu arada, tereyağı aşırı lezzetli. Masaya kahvaltıyı zor sığdırdık. Yumurtamı da yemeye başlayayım. Gözüm doydu. Karnım da doysun. Kahvaltı altın öğün. Ben kahvaltı yapmadan evden çıkamıyorum. Bu kahvaltıyı burada yapıyorum. Sabah erken kalktım. Benim için kahvaltı önemli. Kahvaltı yapmaya gidecek olsam bile o gün evde mutlaka çok az kalktığımda önce bir su içerim. Sonra böyle bir kahve koyarım hemen kendime. Ay kahve içmeden ayılamam derler ya, aynen öyle. Sonra böyle çok ufak bir şey atıştırırım mutlaka. Bu kahvaltıyla iki değil, beş kişi doyar ya. Bence, sence Mithat?
1: Beş, kesinlikle katılıyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum dedi Mithat. Gerçekten çok ama çok güzel bir kahvaltı. Burada da yine öğle ve akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz kahvaltı yapmanın yanı sıra. Tekrar belirtmek istiyorum, en az iki kişiye serpme kahvaltı veriliyor. Tek kişi geldim, serpme kahvaltı yapayım. Öyle bir şey yok. Onu da söylemek istiyorum. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah 8.30-9 gibi açılıyor. Akşam 10'a kadar açık diyelim. Kahvaltımızı şöyle güzelce bir yapalım ve garipçe de gezmeye başlayalım.

Kahvaltımızı yaptık. Gerçekten bence çok güzel bir kahvaltıydı. Burada televizyonda izlediğiniz, Türk dizilerinde gördüğünüz ya da Türk sinema filmlerinde gördüğünüz mekanlardan biri de burası. Onu söyleyebilirim. Birçok dizi ve film çekilmiş bu mekanda. Eaç ayı oynayamaz değil mi Mithat? Karnımızı doyurduk. Bir güzel Garipçe'yi keşfetmeye başlıyoruz. Öncelikle Garipçe'nin çok ama çok küçük bir yer olduğunu söylemek istiyorum. Burası Garipçe Caddesi sevgili seyirciler, bu gördüğünüz yer. Şu anda kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösteriyor zaten. Bu bina şu an riskli bina olduğu için böyle görmüş olduğunuz gibi çevresini kapatmışlar. Zaten yıkılıp yeniden yapılacak. Buralarda da kahvaltı yapabilirsiniz. Yine burada da güzel mekanlar var bak şurada falan. Güzel mekanlar var. Şimdi biz Garipçe'yi keşfetmeye nereden başlayalım biliyor musunuz? Şu mekanların arkasından yukarıya doğru gidelim. Oradan başlayalım. Şöyle bir tepeden Garipçe'yi görelim. Garipçe ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Rumeli kabağı ve Rumeli fenerinin arasında Garipçe. Sarıyer'e 10 kilometre uzaklıkta. Peki Garipçe'ye nasıl gelebilirsiniz? Hemen ondan bahsedeyim size. Garipçe'ye 150 numaralı İETT otobüsüyle gelebilirsiniz. Hacı Osman Sarıyer metrosunun oradan kalkan 150 numaralı İETT otobüsüyle gelebilirsiniz Garipçe'ye. Sarıyer'e yakın dediğim gibi Garipçe. Buraya geldiğiniz zaman Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı da çok yakın. Oralarda da yine güzel vakit geçirebilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum yine Garipçe ile ilgili. Garipçe Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa ayağında sevgili seyirciler. Hemen Garipçe'nin karşı tarafında neresi var? Haydi restoranların arkasından bir köprüyü görelim. Söyleyeceğim hangi yerin olduğunu. O zaman hadi gelin keşfe devam.

Şöyle baktım da bir, gerçekten izlemeye doyamadım. İstanbul'un aslında içinde ama aslında dışında böyle gizli kalmış yerler bence cennet. Sence Mithat? Süper diyor Mithat. Karadeniz kıyısında sevgili seyirciler, garipçe biliyorsunuz. Şimdi biz sahilde bulunan restoranların, kafelerin arka tarafından böyle bir yol var, merdivenli. Sonrasında patika olarak devam ediyor bu yol. O yoldan yürüyoruz ve yani yürüdük ve yürüyeceğiz daha doğrusu. Ve Garipçe'ye önce şöyle bir tepeden bakıyoruz buradan. Hatta bir de şöyle bakayım. Bakın hemen karşıda Garipçe Kalesi var sevgili seyirciler. Şu anda Garipçe Kalesi'nde restore çalışmaları edildiği için, restore edileceği için tekrardan. Giriş yok, girmeye çalışacağız ama sizin için. Ama Garipçe Kalesi'ni hemen görüyoruz şu anda bulunduğumuz yerden. Cami, Garipçe'de görüyorsunuz meydan, sahil, şöyle görmüş olduğunuz gibi balıkçı tekneleri. Ya, o kadar güzel ki kelimelerim kifayetsiz kalıyor açıkçası. Şimdi Garipçe'ye şöyle tepeden baktık. Üçüncü köprünün Avrupa yakasındaki ayağı olan Garipçe'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görmeye gidiyoruz. Buraya geldiğiniz zaman fotoğraf makinenizin ya da telefonunuzun karesine muhteşem görüntüler yansıyacaktır açıkçası. İzlemeye doyamadım gerçekten.

0: Ve tepeye çıktık, tepeye çıktık. Burada güzel güzel öğrenciler de var. Ne yapıyorsunuz?
1: Okul gezisine geldik, geziyorduk öyle dağ bayır.
0: Öğretmenlerinizin haberi var mı böyle tepelere tepelere çıktınız da?
1: Var ya, olmasa ararlardı.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Aramadılar mı daha?
1: Aramadılar.
0: Z kuşağı. Kaça gidiyorsunuz?
1: 11.
0: 11 kaç oluyor? Benim zamanımda lise 2.
1: Şu anda lise 3.
0: Öyle mi? Benim zamanımda lise 2'ydi değil mi? Değil mi? Doğru söylüyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Garipçe'ye daha önce geldiniz mi?
1: Ben hep ailemle geliyordum zaten.
0: Hep ailenle geliyordun. Ya balıkçılara mı geliyordun? Kahvaltı mı yapıyordunuz, balık mı yiyordunuz?
1: Ben çok balık sevmem, ben köfte yiyordum orada.
0: Köfte yiyordun. Nerelisin?
1: Arnavut'um ben.
0: Arnavutsun, göçmensin. Onlardan kız almak iyiymiş de kız vermek zormuş.
1: Zor, çok.
0: Öyle mi? Ay sen çok bilmiş çıktın.
1: Ağlatırız abla.
0: Ağlatır mısın? Ağlamasın ya hiçbir kadın.
1: İnşallah abla bakalım.
0: Değil mi? Ağlamasın hiçbir kadın ya. İnşallah. Kadınlara güzel bakalım.
1: Kadınlara değil ya. Damat tarafına.
0: Ha damat tarafı
1: evet,
0: mı ağlatın?
1: Öyle kolay.
0: Ha. Ay sen pek bilmişsin gerçekten ama yani.
1: Biraz.
0: Ha?
1: Çok konuşuyor.
0: Çok mu konuşuyor? Aa. Senin adın ne?
1: Melih.
0: Melih. Seni?
1: Ömer.
0: Ömer. Seni?
2: Ahsen.
0: Ahsen. Ay ne kadar güzelsiniz siz. Gözlerinizin rengi çok güzel maşallah. Kuzen misiniz? Benziyorsunuz diyecektim de demedim.
2: Evet.
0: Kahvaltı yaptınız mı aşağıda?
3: Beraberdik hatta, görmedim.
0: Görmedim ben sizi kahvaltıda. Görseydim sohbet ederdim, merak etme.
1: Arka masanızda oturuyorum.
0: Tam benim arka masamda mı? Mithat niye göstermiyorsun bana gençleri? Peki ilerideki hedefiniz nelerdir? En gıcık olduğum, bana sorulan soruları ben de soracağım.
1: Futbolcu olacak inşallah.
0: Futbolcu mu olacaksın? İnşallah. Allah kalbine göre versin. Sen Ahsen'cim?
2: İnşallah hukuk okuyacağım.
0: Hukuk okuyacaksın ve adaleti sağlayacaksın.
2: Evet.
0: Sen ne olmak istiyorsun?
1: Ben e-ticaret okuyacağım inşallah.
0: Ne okuyacaksın? E-ticaret. Allah yolunuzu açık etsin. Valla. Sopan var senin. Ha böyle böyle mi iniyorsun?
2: Evet. Ah sen.
0: Yayla kızı mı?
2: Evet.
0: Dağlar.

Nurey, o bunlar oynamaya zaten. Dünden meraklı. Ay ben sizi çok sevdim ya. Dikkat edin kendinize. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü izliyorum. Gözlerim kapalı. Karadeniz'i izliyorum. Gözlerim kapalı. Yürüdük yürüdük. En güzel manzaraya geldik. Çıkarken dikkatli çıkılması gereken bir patika yol sevgili seyirciler. Biraz önce gençlerle de konuştum. Allah muhafaza ayağınız şöyle bir kaysa, şöyle bak. Gerçekten şöyle kaysa aşağıdasınız. O yüzden çok çok dikkat edilmesi gereken bir yol. Görmüş olduğunuz gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakası ayağı garipçede sevgili seyirciler. Peki aşağıda söyledik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yani 3. köprünün ve Garipçe'nin hemen karşısında neresi var? Poyrazköy. Çok güzel bir yer sevgili seyirciler. Anadolu yakasında Poyrazköy. Beykoz ilçesine bağlı. İlerleyen zamanlarda Poyrazköy'e de gideceğiz. Orası da bir balıkçı köyü. Şimdi çok güzel bir doğanın içindeyiz değil mi? Yani çöplerinizi atacak yer bulamamışsınız, buraya atmışsınız. Gelecek nesillere neden daha güzel yerler bırakmayı hedeflemiyoruz? Biraz şöyle bir manzarayı izleyelim. Sonrasında salına salına aşağı inelim. Garipçe Kalesi'ne çıkıp bileceksek ve orayı size gösterebileceksek oraya çıkalım. Olmadı bir tatlı ya da kahve yaparız. Sonra da yolumuza bakarız.

Garipçe'ye geldiğinizde organik ürünler alabileceğiniz bir tek bu tezgah var bir kere. Onu söylemek istiyorum size sevgili seyirciler. Burada zeytin, sirke, domates salçası, biber salçası, reçel, dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Bir de hemen şöyle Mithat'ın arka tarafını göstermek istiyorum size sevgili seyirciler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Garipçe Köy Camii var. Köyde bir cami var zaten. 1941 yılında yapılmış bu cami, 1974 yılında da tamir edilmiş, yeniden onarılmış. Hadi biz de birazcık Garipçe'nin şu mahalle aralarında dolaşalım. Şükrü abiyi bıraktık satışını yapsın diye. Yürüdük, çıktık Garipçe Kalesi'ne. Garipçe Kalesi'nde zaten kalenin hemen karşı tarafındayken söylemiştim sevgili seyirciler. Restore edildiği için yeniden ve restorasyon çalışmaları olduğu için şu anda kaleye giriş yasak. Biraz önce biz bakın şu karşı tarafa çıkmıştık. Garipçe'nin 350-400 civarında nüfusu var. Onu da bildirmek istiyorum size. Hafta sonu buraya gelindiğinde bak yine tepeden bakıyoruz. Burada arabanızı koyacak yer olmuyor sevgili seyirciler. Zaten Garipçe'yi görüyorsunuz, bu kadar bir yer. Sessiz, sakin bir köy. O zaman nereye gidelim şimdi Garipçe'den? Garipçe bu kadar. Bitti. Mithat diyor ki haydi Yıldız Rumeli Feneri'ne. Ne duruyoruz o zaman? Haydi Rumeli Feneri'ne.

Garipçe'den çıktık, Rumeli Feneri'ne geldik. Burası da Sarıyer ilçesine bağlı. Çok ama çok güzel bir balıkçı köyü. Şu anda balıkçı barınağının hemen arka tarafındayız. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor zaten. Burada birçok balıkçı teknesi var. Ağ ören insanlarla karşılaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Rumeli Feneri İstanbul'da.

0: Boğazı'nın Avrupa yakasında en kuzeyde bulunan bir balıkçı köyü. İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den ilk giriş noktası Rumeli Feneri'dir sevgili seyirciler. Ve Garipçe'ye arabayla uzaklığı yaklaşık 3 dakika 5 dakika. Samimi söylüyorum size. Bakın buradan da Rumeli Feneri'nden de yine 3. köprüyü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü en güzel şekilde görebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman burada salaş balık lokantaları var. Balık yiyebileceğiniz. Burada balığınızı yiyebilirsiniz. Güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Çok ama çok güzel. Buradan böyle burayı izlemek mükemmel. Şöyle feneri görüyorsunuz. Hemen sağ tarafımda kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Hemen şu iki kayanın arkasında Rumeli Feneri Kalesi var. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Rumeli Feneri'nin karşısında ne var? Anadolu Feneri. Hemen Rumeli Feneri'nin tam karşısında zaten görülüyor. Bu arada şunu da tekrar ekleyeyim ve belirteyim. Garipçe'den daha büyük Rumeli Feneri sevgili seyirciler. Bayıldım ya, ben Rumeli Feneri'ne ilk kez geliyorum bu arada. Sevgili seyirciler, Fener'in oraya çıkıyoruz ama çıkarken böyle güzel insanlarla karşılaştık. Bak, yabancı turistler bile çıkmışlar, gelmişler bizim Rumeli Feneri'ne. Biz de buraları boş bırakmayalım. Yanlış mı düşünüyorum Mithat? Yabancı turistler, yemin ederim, bizim ülkemizi bizden daha iyi biliyorlar. Karış karış. Gitme dur, gitme dur. Madam, madam, madam. Come here please. Geliyor. Almanya'dan gelmişler bu arada, onu söyleyeyim size. Bak, ellerinde fotoğraf makineleri anlarını ölümsüzleştiriyorlar. You are husband. Your husband. Yes. Bak, karı kocalar görmüş gibi olduğunuz gibi. More than 15 years. Oo, 50 yıldır evliler. 56 years. Ha, 56. 50 mi 56 mı? He said 50 years.
1: 56
0: years. Yani 56 senedir evlilermiş. When did you come in Istanbul?
1: Two days ago.
0: Ha, iki gün önce İstanbul'a gelmişler. Peki, why did you come here?
1: Because my daughter lives in Istanbul.
0: Ha, benim kız kardeşim İstanbul'da yaşıyor dedin. Neden buraya peki geldiniz dedim ben. Where are you from?
1: From Germany.
0: Bak, doğru söylemişim. Almanya'dan. Almanya. Almanya'ya sevgiler olsun.
2: Almanya.
0: Oh. Peki, how is here Rumeli Feneri? How is?
2: Fantastic.
1: Very nice.
2: Fantastic.
0: Çok güzel diyorlar burası için.
2: Very historic area.
0: Tarih. Bayağı tarih var diyor abim. Eğer doğru anladıysam bayağı tarih var diyor. Bak, kardeşi de geliyor. Hemen Mithat göstersin. Görmüş olduğunuz gibi kardeşi de geliyor sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul'da yaşayan kardeşi de geliyor. Come here, come here. Come here. How are you?
3: I'm fine, thank you. How are you?
0: Fine, very fine. İyiyim, sen nasılsın? Tabii Türkiye'de yaşayınca Türkçe öğrenmek gerekiyor.
3: Evet, evet, evet.
0: Nerede oturuyorsun İstanbul'da?
3: Burada.
0: Burada, Rumeli Feneri'nde. Ha, Zekeriya Köy'de oturuyorsun. Ablan.
3: Ablan, annem.
0: Annen mi? Aa, daughter dedi, doğru. Çok pardon. Ben anladım. Kardeşim burada yaşıyor. Anam, benim evlere şenlik İngilizce. Çok pardon. Daughter. Aa, çok özür dilerim. Annen. Kaç senedir İstanbul'da yaşıyorsun?
3: 5 yıl.
0: İsim?
3: İsim Yana.
0: Yana.
3: Yana, evet.
0: Yana. İstanbul güzel mi?
3: İstanbul, evet, çok güzel.
0: Ya
3: çok
0: bizim ülkemiz, aa, biz de seni sevdik Yana. Şimdi ben İngilizce kursuna gidiyorum. Evet. Yavaş yavaş bu İngilizceyi ana dilim gibi sökeceğim, bak görürsünüz izleyicilerim, size de söylüyorum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Her yaşta da her şey öğrenilebilir, bunu unutmayın. Ben Yana ile sohbete devam ederken siz de şöyle bir Rumeli Feneri'ne bir göz atın.

Balıkçı Barınağı'ndan çıktık geldik merdivenlerden. Sohbetimizi ettik ve Rumeli Feneri'nin oraya. Şöyle Mithat Rumeli Feneri'ni sizlere göstersin. Rumeli Feneri'nde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü şu an restorasyon çalışması yapıyor. Onu söyleyebiliriz sizlere. Günümüz Feneri 1855 yılındaki Kırım Savaşı esnasında Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış. Karşı kıyıda bulunan Anadolu Feneri ile birlikte hizmete girmiş Rumeli Feneri. Rumeli Feneri deniz seviyesinden 58 metre yükseklikteymiş. Fener Kulesi ise 30 metre yükseklikteymiş sevgili seyirciler. Ben size Balıkçı Barınağı'nın şöyle tepeden görünüşünü de göstereyim. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Yine 3. köprüyü görebiliyoruz. Hemen karşıda bakın görmüş olduğunuz gibi zaten Rumeli Feneri ile Anadolu Feneri karşılıklı demiştik. Anadolu Feneri'ni görüyorsunuz. Yine Fener'in hemen yan tarafında şöyle bir balık lokantası var. Burada çok böyle salaş balık lokantaları görebilirsiniz. Onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi böyle birazcık caminin oraya, kahvenin oraya doğru gidelim. Fener'in oradan. Sonrasında da burada güzel bir yerde bence balık yiyelim. Bu kadar balıkçı köyü gezip de balık yemeden dönmek bence olmaz. Hadi gelin.

0: 1910 yılından beri bu çınar ağacı burada ve buranın simgesi durumunda. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an gösteriyor sizlere. Çınar ağacının gölgesinde oturmak burada yapabileceğiniz bence en güzel şeylerden biri. Ki internete Rumeli Feneri yazdığınız zaman da bu asırlık, yıllık çınar ağacı da çıkıyor karşınıza. Çayını kahvesini içen amcalarım var. Şöyle gidelim mi onların yanına? Hadi gidelim. Merhaba amcacığım, nasılsın? Rumeli Fenerli misin?
1: Evet.
0: Kaç senesinden beri buradasın?
1: Burada doğdum.
0: Burada doğdun. Evet. Şimdi biz bugün Rumeli Fener'e geldik gezmeye. Evet. Çok da beğendik, ilk kez geliyoruz buraya. Evet. Seni de gördük, çok iyi oldu. Sabahtan akşama kadar burada kahvede oturuyor musun?
1: Yok canım, çalışıyoruz da şimdi bugün boştayım.
0: Öyle mi? Ne iş yapıyorsun?
1: Ben balıkçılık yapıyorum.
0: Balıkçılık yapıyorsunuz. Burada zaten halk geçimini balıkçılıktan evet, sağlıyor.
1: %10'u memur, işçi, gerisi balıkçı.
0: Gerisi hep balıkçı. İsim abi?
1: Naci Demir.
0: Naci abi. Allah sana sağlıklı ömür versin. Evet. Nüfusu ne kadar Rumeli Fener'in? Tahminen?
1: 5 bin.
0: Evet. Bak 350-400 civarında dedik garipçe. Rumeli Feneri zaten oradan da. Rumeli Feneri Kalesi'ne geldik sevgili seyirciler. Zaten sizlere göstermiştik aşağıdayken. Sabah 9'dan akşam 10'a kadar burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Herhangi bir giriş ücreti de yok. Şöyle kaleye bakacak olursak, bakın yabancı turistler bile burayı geziyorlar. Ki görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla da ziyaretçi var. Biz geldiğimizde daha çok ziyaretçi vardı. Bu Rumeli Feneri Kalesi ile ilgili şunu söyleyebilirim sizlere. 17. yüzyıl döneminden kalma bir kale burası sevgili seyirciler. Ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz tarafından en uç noktada, en uç noktasında yer alıyor bu kale. Kemerli bir giriş kapısı bulunuyor kalenin. Biraz önce zaten bu kemerli giriş kapıdan Cumhuriyet döneminde askeri karakol olarak kullanılmış bu Rumeli Feneri Kalesi. 17. yüzyıldan kalma dedik ya biraz önce. Duvara gösterir misin Mithat? Şu an tam olarak ne yazdığını okuyamıyorum duvarda açıkçası. Ama geçmişten günümüze kadar kalmış tarihi bir eser, değil mi? Yani burada gelip de duvara kalp yapmanın ya da saçma sapan yazılar yazmanın ne anlamı var? Yani bizim bunlara sahip çıkmamız gerekiyor bence ya. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum ve sizi kaleyle baş başa bırakıyorum.

sizi sessiz, sakin, Fener'de gelebileceğiniz çok ama çok güzel salaş bir yere getirdim. İsterseniz burada kahvaltınızı yaparsınız, isterseniz öğlen ya da akşam yemeğinizi yersiniz. Balıkçı Barınağı'na da şöyle tepeden bakarsınız. İskele Caddesi'nde burası Fener'de. Çok güzel bir yer bence. Ben siparişimi söyleyeyim, siz de şöyle tepeden bir buraya bakın. Hatta mekana da dışarıdan içeriden bence bir göz atın.

Ay, salata mükemmel. Valla. Getir getir. Bir de güzel soslamışlar, anlatamam. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Hayatımda yediğim en güzel balıklardan biri. Yemin ederim. Kıza bak, eliyle balık yiyor diyeceksiniz. Ama balık elle yenir. Ben yememe devam edeceğim tabii ki sevgili seyirciler. Bu arada karides mükemmel. Bugün çok güzel iki balıkçı köyünü çektik Sarıyer ilçesinde. Biri Garipçe, diğeri Rumeli Feneri. Mutlaka buralara gelmediyseniz gelmenizi tavsiye ediyorum. Toplu taşımayla yine Rumeli Feneri'ne, İETT'nin İstanbul'daysanız eğer 150 numaralı otobüsüyle gelebilirsiniz buraya da. Aynı şekilde Garipçe'ye olduğu gibi. Paranız olsun olmasın, o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Beni izlemeden gezmeyin ve mutlaka geldiğim yerlere siz de gelin. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: gezme konusunda İstanbul Avrupa yakasında. Fatih ilçesinde Balat'tayız.
1: Yıldız Yakar el emeğiyle üretilen takı mağazasını dolaşıyor.
0: Muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler. Burası haftanın 7 günü açık.
1: Lezzetli kahve içiyor.
0: Nagihan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun.
1: Alışveriş önerileri sunuyor.
0: Burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim.
1: Ve finalde nefis burgerleri tadıyor.
0: Dimple Moon, Dimple Moon.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Birden ne oldu Zeynep? Gözlerinde hüzün var.
1: Halazadem Bekir geliyor Murat. Benim babamdan istemeye geliyor.
0: Dünya bir araya gelse seni elimden alamazlar Zeynep.
1: Ya aramızdaki uçurumlar? Ailelerimizin düşmanlığı? Korkuyorum Murat. Aramızda kan var, mezar taşları var.
0: Bizim günahımız ne? Manasız bir kan davasının acısını biz mi çekeceğiz? Kimseden korkmuyorum. Umudum var üstelik. Yarın annem babandan istemeye gelecek seni. Belli olmaz Zeynep. Belki de beyaz gelinliğin yok eder kanlı geçmişimizi.
1: İnanıyor musun buna Murat?
0: İnanıyorum Zeynep. Çünkü seviyorum seni. Benden hiçbir şeyin koparamayacağı kadar çok seviyorum.
2: Fayda yok evlat. Boşuna gönderiyorsun beni o adamın ayağına.
0: Zoruna gitmesin anne. Allah'ın emriyle isteyeceksin kızı.
3: Vermezler Murat. Vermezler oğul. Seneler geçti aradan. Mezarlardaki kemikler çürüdü. Kanlı kinin ateşi küllenmedi hala. Kantarcıların bakışı bakış değil. Sanki kurşun. Günde 1000 defa öldürüyorlar bizleri.
0: Hepsi değil Kazım dayı. Kantarcı Hasan benden yana. Ondan çekinirler. Sağlam delikanlıdır bilirsin.
3: Bilirim Hasan'ı ben. Ama kızın babasını sen benim kadar bilmezsin. Örümcek kafalıdır, gaddardır. Amansızdır Selim Kantarcı. Amansızdır evlat.
4: Ne oldu ulan ha? Ne oldu?
5: Ne yapayım? Vazgeçti Selim Bey. Son dakikada caydı. Kaparayı da almadı. Hele biraz daha bekleyin.
4: Bekleyemem ulan! Burada o aileden tek bir fert kalmamalı. Hanında, çarşısında, her yerde kökü silinmeli Kozbeylilerin.
5: Silinecek beyim.
4: Böyle mi ulan? Çulsuz Yusuf'u bile razı edemedin daha.
6: Bekir geliyormuş Murat.
0: Umurumda değil Hasan.
6: Öyle deme, gelişi boş değil. Dilim varmıyor ama Bekir de vurgun Zeynep'e. Gözü var kızda.
0: Zorla güzellik olmaz. Anlayacaklar bunu. Zeynep'i ölümüne seviyorum ben. Bu yola baş koydum Hasan.
6: Koyduk de, beni de kat. Yanındayım sonuna kadar.
0: Sağ ol Hasan. Annem Zeynep'i istemeye gidecek bugün. Güzellikle verirlerse ne âlâ. Yoksa...

0: Cerim abla, geliyorlar.
1: Mıstık heyecandan ölmezsem iyi. Babam bir evet dese.
0: Diyecek abla. Bundan eminim, hiç merak etme sen. Bütün evliyalara mum adadım. Yananı Allah görür derler, tasalanma. Ben gidip bey haber vereyim. Ne oldu, hadi bak.

Merhaba Selim Bey. Buyur, et diyecek misin Selim Ağa? Hayırlı bir iş için.

0: geldik.
1: Ne cesaretle topraklarıma girdiniz.
2: Geçmişi unutalım Selim Bey. Allah'ın emriyle kızını oğluma istiyorum.
1: Dua et ki kadınsın. Yoksa leşin çıkardı buradan.
0: Yetmedi mi dökülen kanlar Selim? Sonu ne olacak? Eğer kızını verirsen...
1: Asla! Aramızdaki hesapta ancak kan alıp vermek var. Oğluna söyle Fatma kadın... ...senin eteğinin altına saklansın, gözüme gözükmesin sakın! Defolun şimdi, defolun!

0: Hoş geldin! Hoş geldin aslanım!
1: Hoş bulduk dayı.
2: Çek oğlum!
3: Hoş geldin beyim!
0: Gel bakalım yeğen!

0: Babanın ruhu için okudum. Biraz da beni affetmesi için okudum oğlum.
1: Bir suçun yok senin anne.
0: Kantarcı Selim'in ayağına gitmem, kendime hakaret ettirmem suç değil mi? Baban sağlığında bana dil uzattırmazdı Murat.
1: Böyle konuşma. Silahımı elimden alan, beni kan davasından uzaklaştıran sen değil misin? Eğer istiyorsan...
0: Yo. Hayır, istemiyorum. Sen tek ümidimsin benim. Selim Allah'ından bulsun. Uğraşma onunla.
1: Sevgim için uğraşıyorum anne. Zeynep senin gelinin olacak. Telli duvaklı, elini öpecek, anam diyecek sana.
2: Sana yapılan hakareti kendime sayarım dayı. Zeynep'i istemeleri büyük küstahlık. Böyle düşünme Bekir. Bir kızı bir kişi alır, bin kişi ister.
3: Ama bir koz beyni isteyemez!
4: Bana bak Hasan! Yolsuz Yusuf'un dükkanını satmasına mani olmuşsun.
5: Adı üstünde, bir yolsuzla uğraşmak senin şanına...

0: Geldiğimden beri iki çift laf edemedim seninle. Sabrım tükendi artık. Hep kaçıyorsun, neden?
1: Sebep arama. Eskiden nasılsam şimdi de öyleyim. Değişen bir şey yok aramızda.
0: Olması lazım, artık çocuk değilsin. Buraya niye geldiğimi biliyorsun.
1: Bilmek istemiyorum.
0: Senin istemenle olmuyor. Baban söz verdi.
1: Sözünde duramayacak babam.
0: Mani olan mı var?
1: Evet.
0: Kim?
1: Ben.

0: Korkuyorum Murat. Çırpındıkça batağa saplanıyoruz. Annenin gelişi son ümidimizdi.
1: Korkma yavrum. Şimdi sıra bende. Bundan sonrası bana ait.
0: Tek başına onlarla uğraşamazsın.
1: Tek başıma sayılmam.
0: Hasan abim mi?
1: Hayır, sen. Gücümü sevgimizden, senden alıyorum. Tatlı bakışlarından, ipek saçlarından.
0: Hepsi senin. Bambaşka bir his bu. Bir anlasalar bizi, rahat bıraksalar.
1: Bütün dileklerin olacak Zeynep. Hazırlıklı ol bugünlerde. Başka çaremiz yok.
0: Kırmızı güllerini bekleyeceğim. Kimsenin bulamayacağı bir yere kaçarız senden. Orada...

0: Şimdi anladım kimden olduğunu. Yanınıza bırakmayacağım bunu. İkinizden de hesap soracağım. Kurtulamayacaksınız elimden. Kurtulamayacaksınız. Şimdilik geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
0: Ama tehlikeyi atlatmadınız. Kollayın kendinizi. Sen Bekir'den, sen de babandan Zeynep.

0: Siparalık ettin kan tarzıların şerefini! Göberteceğim seni!
1: Yeter artık! Bundan sonrasını bana bırak!

0: rekabet. Gidip bakalım mı?
1: Benim filinta vurdu mu sağlama vurur.
0: Gelenler var, gidelim buradan.

0: Det har vi. İşler istediğimizden de hala gitti. Sen şimdilik buralardan kaybol. Elindeki oyuncağı da kaybet.
1: Peki, ya Murat? Murat'tan ne haber?
0: Murat diye biri yok artık.

0: dedim ona. Kantarcılara bulaşma dedim. Dinlemedi beni.
1: Kim acaba?
0: Ben bakarım. Sen başından ayrılma.
1: Olur, olur. Peki, peki.
0: Murat! Murat! Gene mi sen? Yetmedi mi senin yüzünden çektikleri? Bırakın oğlumun yakasını! Ne olur söyle anne! Sağ mı? Allah rızası için söyle! Perişan ettiler Murat'ımı. Sevinsin bütün kantarcılar! Sevinir miyim hiç? Acımdan ölecek gibiyim. Ne olur söyle, yaşıyor mu? Yaşıyor. Daha ölmedi. Ama ölecek. Sen burada olursan gene gelecekler. Gene vuracaklar onu. Yeter artık, git! Git buradan!
2: Zeynep'im...
0: Sen burada olursan gene gelecekler. Gene vuracaklar onu! Oğlumdan, evlat acısını tattırma bana! Analık nedir bilir misin sen? Ana gibi yanar mı yüreğim? Biraz vicdanım varsa...

0: Kırmızı güller. Beyaz gelinlik. Zeynep.
1: Abla! Zeynep abla! Zeynep ablacığım! Ablam benim, ablam!
2: Hastalık masalık dinlemem ben. Hazırlanıp İstanbul'daki köşküme gideriz. Sen de düğün hazırlıklarına başlarsın.
3: Ben kalayım dayı. Yarım kalan işlerden hoşlanmam. Murat şimdilik postu kurtardı. Bu sefer hesabını göreceğim.
2: Bırak şimdi Murat'ı. Polis huylandı. Ağzımdan laf almak istediler. Siz de...

0: Ortadan kaybolsanız iyi olur.
1: Sorgu için iyileşmeni bekledim Murat. Anlat bakalım, seni kim yaraladı?
0: Bilmiyorum. Bir kaza kurşunu olabilir.
1: Şüphelendiğin bir düşmanın yok mu? Mesela kantarcılardan.
2: Evet, onlar yaptı.
3: Sus anne!
0: Bilmediğin işe karışma sen. Kantarcılarla alışverişim yok benim. Öyle olsa Hasan'la arkadaşlık etmezdim.
1: Pekala. Geçmiş olsun Murat. Alas mı aldık dedim, alas mı aldık?
2: Güle güle komiser bey.
4: Onlar senin kadar mertçe hareket etmediler Murat.
2: Çıkar şu kızı aklından oğul.
0: Mümkün mü anne? İçimde, kanımda yaşıyor o benim. Ama neden aramadı? Ufak bir haber göndermedi.
4: Hastaydın diye sakladık senden. Zeynep gitti Murat.
0: Gittim.
4: Daha doğrusu zorla götürdüler. Sanki ölüsü gitti zavallının.
0: Nereye götürdüler Hasan? Nereye?
4: İstanbul'a. Yakında Bekir'le nikahları kıyılacak.

0: Merhaba Zeynep. Niye cevap vermiyorsun?
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Kendine gelmeni. İnsan içine çıkmaz oldun. Kabuğuna çekildin kaldın.
1: Kabuğuma değil, mezarıma çekildim. Diri diri gömdünüz beni. Yaşayan bir ölüyüm ben artık.
0: Haram olacaksın yakında. Herkes Bekir Kantarcı'nın eşini merak ediyor. Param var, muhitim var. Seni görenlerin gözleri kamaşacak. Bugün çıkacağız. Eksiklerini tamamlayacağız. Elbiseler, mücevherler... Hadi hazırlan! Hadi!

0: hiç ayrılmayacağız birbirimizle. Ölünceye kadar beraber olacağız Zeynep. Bembeyaz gelinliğinle bir melek gibi gireceksin yuvamıza.
1: Hiç ayrılık yok dedin, sonunda kaçıp gittin, sen istedin.
2: Dans edelim mi?

0: Hasan abi.
1: Merhaba Mıstık.
0: Hangi rüzgar attı seni buraya abi?
1: Sevda rüzgarı. Anlarsın ya.
0: He? Ha, tamam.
2: Biz hazırız Bekir. Seni bekliyoruz. Güle güle.
3: Merhaba enişte. Öpeyim.
2: Merhaba Hasan. Hangi dağda kurdu öldü?
3: Bağışla enişte. Et kemikten ayrılır mı? Sen büyüğümüzsün. Kantarcıların temel direğisin. Hediye getirdim gelinle damada.
4: Buyurun.

0: Hoş geldin Hasan abi.
1: Hoş bulduk Zeynep. Çam sakızı çoban armağanı bir hediye getirdim sana.
0: Zahmet ettin.
1: Ne demek? Hediye ile birlikte çiçek de gönderilirmiş. Ne de olsa taşralıyız. Eksik olmasın, bir arkadaşım hatırlattı. Buyur Zeynep.
0: Kırmızı güller.
1: Arkadaşım seçti. Beyaz gelinliğine iyi yaraşır dedi. Beğendin mi?
0: Hayatımda gördüğüm en güzel güller. Arkadaşına benim namıma teşekkür et Hasan abi.
1: Söylerim. Beni bekliyor zaten. Uzun bir yolculuğa çıkacağız bugün. Birlikte.
2: Nikaha kalmayacak mısın Hasan?
1: Maalesef enişte, hiç vaktim yok. İşim çok acele.
0: Benim de öyle. Gidip hazırlanayım Hasan abi. Hediyeler için çok teşekkür ederim.
1: Bana müsaade enişte, hayırlı olsun. Bir yastıkta kocasınlar. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Hasan.

0: damatlık pek yakışmış sana. Hasan'ın seni görmesini isterdim.
1: Hasan mı?
0: Az önce buradaydı. Hediye getirmiş size.
1: Garip şey. Hangi yüzle geldi buraya?
0: Sürtmüş burnunu. Zeynep'e hediyesini verip gitti.
1: Keşke sokmasaydın onu eve. Zeynep nerede?
0: Nerede olur? Odasında.

0: Zeynep? Zeynep! Zeynep! Zeynep!
1: Kaçmış ha? Nasıl yapar bunu? Nasıl yapar?
2: Hasan yardım etti. Arkadan vurdu bizi.
3: Polise haber verelim. Hemen yakalarlar patron.
1: Sus lan! Kız yaşını doldurmuş. İstedim derse, ben kaçtım derse ne yapacağız?
4: Bulacağım onları. İkisinin de leşlerini getireceğim sana. Kıyamet kopsa elimden kurtulamazlar. Elimle koymuş gibi bulacağım. Kan kusturacağım onlara,

0: Geldiler abi.
1: Zeynep'im benim. Bir tane. Seni beklerken bin defa öldüm belki. Gelemeyeceksin diye korktum.
2: Kırmızı gülleri görünce içim sıcak sıcak oldu. Anladım beni beklediğini.
3: Vay canına! Benim emektarın gelin arabası olacağı kimin aklına gelirdi? Leyla ile Mecnun sizleri görseydi... ...sevdanızı kıskanırdı çocuklar.
2: Sen olmasaydın bu günleri göremezdik Hasan abi.
3: Daha çok güzel günler göreceksiniz. Hele kapağı bir Gaziantep'e atın.

0: Orada teyzezadem Ali var Zeynep. Elinden geleni esirgemez bizim için. Ama ya orayı beğenmezsen?
1: Sen yanımda olduktan sonra her yer cennet gibi benim için. Hele şu sıkıntılı günleri bir atlatalım.
2: Atlatacaksınız elbette. Zaman her şeyi unutturur. Babanın hırsı küllenecek. Ne de olsa tek kızısın. Ben de yumuşatmaya çalışacağım onu. Bizi uğraştıracak Bekir olacak.

0: Hasan nerede? Bilmiyorum. Nereye gittiler? Söyle ulan! Söyle yoksa geberteceğim seni!
1: Durun! Durun! Söyleyeceğim. Hasan abinin kamyonetiyle gittiler. Gaziantep'e gidiyorlar. Orada Murat'ın teyzezadesi varmış.

0: Yarın çok erken yola çıkarız.
1: Biliyor musun, zoruma gidiyor kaçmak.
0: Başka çaremiz yok.
1: Zeynep'e üzülüyorum. Korkudan, heyecandan harap oldu kızcağız.
0: Hepsi geçer. Çoluk çocuğa karıştığınız zaman bu günleri hatırlarsınız. Gaziantep'te nikah muamelesine başlarız.
1: Nikaha kadar mukaddes bir emanet Zeynep bana. Ahdim var. Telli duvaklı götüreceğim onu anama.
2: Daha hızlı.
3: Merak etme patron. Şimdi enseleriz.
4: Buyurun efendim.
0: Bize 3 çayla kahvaltı getirin. Çabuk olun lütfen.
4: Baş.
3: Hasan Bey, İstanbul telefonunuz hazır.
0: Ah peki, bir dakika. Alo Salih, bir şey var mı?
5: 4 kişiyle geldi abi. Gittiğiniz yeri söylemeye mecbur oldum. Yoksa öldürecekti. Kusuruma bakma Hasan abi.
0: Eyvallah. Bekir peşimizde. Gideceğimiz yeri de öğrenmiş, hemen yola çıkalım. Ben arabayı hazırlayayım.
1: Hadi gidiyoruz Zeynep.
6: Bir şey mi oldu Murat?
1: Sonra anlatırım, gel yavrum.
3: Kahvaltınızı yapmayacak mısınız efendim?
1: Kalsın, bizim yerimize sen yap.
7: Ne biçim adamlar? İki ayağımı bir pabuca soktular, şimdi de çekip gidiyorlar.

0: ποτέ να φαγητεί.
1: Γρή.
0: Bugün de çattık.

0: Bekir? Bir şey mi arıyorsun?
1: Nerede onlar?
0: Kimler?
1: Kaçmalarına yardım ettiklerin. Ne yaptın? Yusuf, sen burada arabayla kal. Davranın da kaçırmayalım.

0: geliyorum. Sen burada bekle. Ben onları başka tarafa çekmek istiyorum.
1: Hayır, ben de seninle geleceğim, bırakma beni!
0: Senin burada kalman lazım Zeynep, korkma Zeynep, döneceğim hemen!

0: Yandım. Kurtarın beni. Kurtarın. Kurtarın.
1: Yürüyün. Şehre götürmezsek ölür. Sonra icabına bakarız. Yürüyün.
0: Kurtarın.

0: Neyin var yavrum?
1: Birden başım döndü.
0: Ateşin de var, alev alev yanıyorsun sanki.
1: Yorgunluktan olacak, geçer şimdi.
0: Kalalım burada. Dinlen biraz. Onları karşılarım, yaklaştırmam yanımıza.
1: Hayır, hayır gidelim Murat. Hem Hasan abi de bekleyecek bizi.
0: Az kaldı buluşacağımız yer. Biraz gayret yavrum. Gayret benim nazlı çiçeğim. Hadi yavrum.

0: Ne oldu arkadaşım?
1: Şakalaştık birileriyle.
0: Fena benzetmişler.
1: Zarar yok, sıra bana da gelecek elbet.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, eyvallah.
0: Güle güle.
2: Hareket etti patron.
3: Atla.

0: Burada olması lazımdı.
1: Sakın başına bir şey gelmiş olmasın.
0: Yok, Hasan kendini korumasını bilir.
1: İşte orada!
2: Aslanım benim! Hasan!

0: Ben onları oyalarım. Siz arabayla kaçın.
1: Olmaz. Tek başına bırakamam seni.
0: Çocukluk etme. Al götür Zeynep'i buradan. Yoksa hakkımı helal etmem. Hadi, hadi diyorum sana, götür. Hadi götür Zeynep'i buradan, götür.
1: Pekala. Arabaya kadar koşacağız Zeynep. Kurşunlara hedef olmamamız lazım. Hazır mısın yavrum?
2: Hazırım Murat.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hadi, fırlayın.

0: Ulan Allahsız! Bırak gariplerin peşini! Yakma bu kadar adamın başını!
1: Şimdi sen kendini düşün! Onlar nasılsa kurtulamayacaklar elimden! Hadi! Yalvar köpek gibi! Yalvar, belki de affederim seni!

0: Daha çok yolumuz var mı Murat?
1: Gaziantep'e gidemeyiz artık. Orayı öğrendiler.
0: Peki nereye gidebiliriz?
1: Bir asker arkadaşım var. Kardeş gibiyiz. Onun yanında kimse bulamaz bizi.
0: Uzakta mı yerin?
1: Oldukça.

0: Yetişecekler bize Murat.
1: Bu yolu akıl edemezler. Telaşlanma.
0: Geliyorlar! Geliyorlar Murat!
1: Sakin ol, sakin ol yavrum. Yanındayım senin.
0: Yakalayacaklar bizi. Onun eline geçmek istemiyorum. Ölmek daha iyi Murat. Geliyorlar, geliyorlar!
1: Korkma, korkma Zeynep. Saçının teline bile dokunamazlar, inan bana. Dokunamazlar.
0: Dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık.
2: Geliyorum, gel benim.

0: Kurtulduk Zeynep! Kurtulduk! Kurtulduk meleğim, köylüler geldi. Bir şey mi oldu abi, geçmiş olsun. Sağ ol.
1: Vuruşma olmuş komutanım, biri ölmüş, diğeri yaşıyor.
2: Çabuk onu hastaneye götürelim, savcıya da haber verelim.
1: Emredersiniz.
3: Buyurmaz mısın?
4: Ne kadar iyisiniz. Sanki meleklerin arasındayım.
3: Sağ ol ama şimdi yemek yemen lazım.
4: Zahmet ettiniz, hiç iştahım yok.
3: Zorla yediririz.
4: Hadi, hadi Allah aşkına,
3: hadi, hadi yapmayın. Geldiğin zaman yorgunluktan, açlıktan hasta gibiydin.
4: Oğlan kahroldu senin haline. Ya,
3: yavukluğun ya. Değil mi o?
4: Her şeyim. Anam, babam, her şeyim.
0: Sağ olun ağalar. Yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah çıkardı sizi karşımıza.
5: Kılınıza dokunamazlar artık. Sen yan gel yat şimdi. Sabah ola, hayır ola. Oturur ne yapacağımızı konuşuruz.
2: Allah rahatlık versin kardeş.
0: Size de ağalar. Sağ olun, sağ olun.
6: Vermedi kızını demek, vay insafsız bay! Taş olsa yumuşardı be!
5: Kız kendisi kaçtığına göre suçlu değilsin, bas nikah rahatına bak!
0: Nikah işi zor şimdilik, nüfus kağıdı onlarda. Yenisini gideceğimiz yerde çıkartacağız.
2: O zamana kadar iki yabancı gibi mi kalacaksınız yani? Kitabımızda yeri var, İmam nikah yap evlat, sonra da resmi nikah!
0: Haklısın baba. Önce gidip Zeynep'le konuşayım bunu.
5: Sen konuş, gerisini bize bırak. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun.
0: Sağ ol kardeş. Eyvallah.
7: Güle güle.
8: Şahitlerin huzurunda Selim'in kızı Zeynep, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle Osman'ın oğlu Murad'ı zevç olarak kabul ettin mi?
4: Ettim.
8: Şahitlerin huzurunda Osman oğlu Murad, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Selim'in kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ettin mi?
0: Ettim.
8: Allah'ın emri ve izniyle nikahınızı kıydım. Ölünceye kadar bir yastıkta mes'ud olun. Tanrı mağfiretini üzerinizden eksik etmesin yavrularım. Allah sizleri mes'ud eylesin.
2: Bir arabayla yabancılar geldi.
9: İki kişiydiler, biri erkek, biri kadın. Görmediniz mi?
2: Hayır.
9: Başka yere gidemezler.
2: Burada yoklar dedik sana.
9: Belki saklanmışlardır bir yere, ha? Ne dersiniz?
10: Bilmiyoruz.
2: Görmedik, duymadık.
10: Duymadık.
11: Ne haber?
12: Muhtarın evine baktım.
9: Yoklar mı?
12: Evet. Hayır, şey yani yoklar...
9: Pekala, aramaya devam edin, sen de söyle. Hadi durmayın.

0: Araba hazır kardeşler. İstediğiniz yere götürürüm sizi.
1: Sağ ol. Ama kaçmak gücüme gidiyor.
2: Kaçmak değil bu Murat. Yuvamıza gidiyoruz. Ne olur yalvarırım gidelim.
0: Hadi gidelim. Abicim gidelim.
1: Hadi.
3: Nereye? Ha? Kelebek avına mı çıktın yoksa? Gördün onları değil mi? Gördün onları!
4: Gördüm işte. Yalan söyledim sana. Gaddarsın, vicdansızsın çünkü. Allah korkusu girdi içime.

0: Kim yaptı bunu? Kim indirdi lastikleri?
1: Uzak dur da gözüne çöp kaçmasın.
2: Kirişi kıralım. Köylüler bozuk çalıyor.
0: Yardım edin bana ağalar. Bir vasıta bulun. Memnun ederim hepinizi. Ne isterseniz veririm. Paraysa para. Alın. Alın.
3: O paraları cebine sok. İki gariban sevgilinin hayır duaları bizim için daha kıymetlidir. Gayrı durma buralarda. Bas git.
0: Pekala. Öyle olsun. Ne yapsanız boşuna. Kurtulamazlar elimden. Sürüne sürüne gider, gene kıstırırım onları. Azrail'im ikisinin, Azrail'im!
4: İnsan avı devam ediyor müdür bey. Ben vicdanımın sesini dinleyip geri döndüm. Cezama razıyım. O iki sevdalının hali dokundu bana.
5: Kurtarın onları müdür bey. Yalvarırım bulun oğlumla sevdiğini. Bırakmayın kanlı katillerin elinde.
6: Üzülme sen ana. Her tarafa resimlerini gönderdik. Kısa zamanda nerede olduklarını tespit edeceğiz. Sana gelince Selim bey, güttüğün kan davası yüzünden canlara kıyıldı. Kan döküldü, aklını başına topla artık.
7: Kızımı kaçırdılar, seyirci mi kalacaktık?
6: Kızının kendi isteğiyle kaçtığını herkes biliyor. Saçma bir kin yüzünden biricik kızının da hayatını zehirledin. Bekir'i de peşlerine taktın.
8: Bundan sonra aşıklar sana emanet arkadaş.
9: Merak etme, Murat için canımı veririm ben. Yengem için de tabii.
8: Desene gözümüz arkada kalmayacak, bizimkiler de çok sevinecekler.
5: Hepsine bizden kucak kucak sevgi ve selam götür.
10: Haklarını helal etsinler. Düğünümüze şimdiden davet ediyoruz. Gelirlerse dünyalar bizim olur.
8: Gelmez miyiz hiç? Nikahınızı biz yaptık.
9: Düğünleri de bizden.
8: Bana izin verin şimdi. İyice dinlendim. Yolcu yolunda gerek. Allah'a ısmarladık yenge. Hoşça kalın.
9: Uğurlar ola.
8: Allah'a ısmarladık.
10: Uğurlar olsun. Ahmet bu evi şimdilik bize verdi. Nasıl, beğendin mi?
5: Sen yanımda olduktan sonra her yer cennet bana.
10: Oh, yarın Ahmet'le gölde, sazlıkta çalışmaya başlayacağım.
5: Ben de evimizi derler toplarım. Ah, ne güzel! Penceremiz göle bakıyor. Evimizin önünü çevirip bahçe yapalım Murat.
10: Bütün sevdiğin çiçekleri dikeriz.
5: En çok gül. Gül olsun Murat. Kırmızı güller açsın bahçemizde.
10: Zeynep!
5: Bir şeyim yok, heyecandan olacak. Kolay mı Murat? Bir yuvamız var bizim de şimdi. Yanımdasın sen.
10: Ölünceye kadar yavrum. Hiç ayrılmamacasın. Hiç ayrılmamacasın.

0: Ne oldu sana? Zeynep! Zeynep, ne var bebeğim? Çabuk bir doktor! Bir doktor bul Ahmet!
1: Verdiğim ilaçlara hemen başlasın. Ateşini her gün sabah ve akşam yazın.
2: Nem var doktor.
1: Mühim değil. Bir zafiyet başlangıcı diyebilirim. İstirahat ve kuvvetli gıda ile geçer gider.
2: Ya öksürük, baş dönmeleri?
1: Bünyenin zayıflığından. Endişe edecek hiçbir şey yok. Geçmiş olsun küçük hanım.
2: Sağ olun doktor.
3: Ağır mı hastalığı?
1: Oldukça. Morali bozulmasın diye sakladım.
3: Nesi var?
1: Verem. Hem de ilerlemiş bir devrede. Daha önce teşhis edilseydi, bu derece tehlikeli olmazdı.
3: Tehlikeli mi?
1: Maalesef. Çok iyi bakılması lazım. Gıdası çok kuvvetli olacak. Her sabah tereyağı, bal yesin, süt içsin. En mühimi, çam havasına ihtiyacı var ciğerlerinin.
3: Köyde çam yok.
1: Çam olan bir yere götür. Ama sakın verem olduğunu belli etme karına. Yaşama gücünü kaybetmemesi lazım. Allah'a ısmarladık.

0: Üzdüm seni.
1: Yo, üzülmedim. Korktum. Aklım başımdan gitti sanki.
0: Korkulacak bir şey yok ki. Doktor öyle söylemedi mi?
1: Evet, öyle söyledi. Sana bakmadığım için kızdı bana. Ben de seni buradan götürmeye karar verdim.
0: Hayır, evimden ayrılmam ben. Burada mutlu değil miyiz Murat?
1: Mutluyuz. Ama hastasın şimdi. Daha iyi bakılabileceğim bir yere gideriz. İstersen İstanbul'a.
0: İstemiyorum. Unuttun mu çektiklerimizi? Burada iyileşirim ben. Nesi eksik ki Murat?
1: Çam havası bebeğim. Çam havası iyi gelir dedi. Doktor, oysa bir tek ağaç bile yok köyde.
0: Bulursun istersen. Getirir bahçemize dikersin. Gölgesinde otururuz ikimiz. Kış gelince de pencereden seyrederiz üstündeki karları. Bembeyaz. Tıpkı bir gelin gibi. Gelin gibi. İstersen bulursun çamı Murat'ım, ayırmazsın beni yanından.
2: Ben de geleyim mi?
1: Hayır, çamı yalnız başıma bulursam daha çok sevinir Zeynep. Gurur duyar.
2: Nasıl istersen. Hadi rastgele.
1: Eyvallah.
3: Allah verene çamı bulsa bari.
4: Bulsa da tutmaz ki.
3: Allah'ın işine karışılmaz.
4: Doktor sağlık vermiş çam havasını.
3: Besbelli, ince hastalık işte. Gariplerin çilesi dolmamış gayrı.

0: Geçmiş olsun yenge.
1: Sağ ol Ahmet. Uzak mı gideceği yer?
0: Etrafı arayacak. Çam bulmak zor buralarda.
1: Murat bulacak, göreceksin.
0: Bulup getirse de faydasız. Çam kolay tutmaz, yeşermez.
1: Deme böyle. Söyleme Murat'a sakın. Tutacak bilsin. Yeşerecek bilsin. Yoksa... Yoksa götürür beni burada.
0: Daha iyi olmaz mı yenge?
1: Olmaz Ahmet. Bilmezsin neler çektiğimizi. Ölümlerden döne döne geldik buraya. Eğer gidersek vururlar Murat'ı. Yaşatmazlar!
0: Anladım şimdi. Hastalığını değil, Murat'ı düşünüyorsun sen.
1: Söyleme hiçbir şey. Neden dönmek istediğimi bilmesin. 3 günlük ömrede razıyım Murat'ın yanında. 100 sene yaşamış gibi olurum. İnan bana.
0: Allah gönlüne göre versin. Senin gibi bir yengem olduğu için iftihar ediyorum. Murat boşuna sevmemiş seni.
2: Mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendikalısınız, iyi.
3: Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı.
4: Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek.
5: Senin damattan bir haber var mı?
3: Hacer'le iki Safiye kodu gitti diyor.
4: Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk.
3: Halim Bey'in hediyesi.
2: Sağ olsun. Birlik olaydık, o makine kalkardı belki.
6: Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe.
4: Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok.
2: Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz.
3: İyi yapış makineler. Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın. Defolup gideceksin.
7: Diyet bugün 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
5: Kalgon'la. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
5: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla.

0: Başkanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu.
6: Yok, dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk

0: Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Çeşmemiz.
7: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
6: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
8: Senin yaşında kızlar valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
7: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
9: İsteriz kızını beyden.
7: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
6: Dünyalar kadar.
8: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
10: Allah bağışlasın kızım. Maşallah gelinlik kız olmuş.
7: Teşekkür ederim.
8: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
7: Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız var.
6: Ceylan.
8: Gideceğim buralar.
9: Kadersiz oğlum benim.
11: Affettim inan ki, ben seni çoktan.
12: Çeşme bugün 18'de, TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: İşte buna çam derler.
1: Yaşa Murat! Tuttuğunu kopartırsın zaten.
2: Gözünü sevdiğimin ağacı, gelin gibi maşallah.
3: Zenginlik bunda, sağlık bunda.

0: Üzülme Murat. Ağaç yerine alışmadım.
1: Daha iyi bakılabileceğim bir yere götürmeliyim seni.
0: Senden daha iyi kim bakabilir bana? Saçlarımı okşarken anam gibisin sanki. Kim senin gibi sever sevdiğini? Şu anda dünyanın en mutlu kadınıyım. Ölsem de hiç...
1: Sus yavrum. Yorma kendini.
0: İyileşeceğim Murat. Bütün istediklerin olacak. Göreceksin. Telli duvaklı gelini olacağım ananın. Elini öpeceğim. Anacığım diyeceğim. Üzülme sen.

0: Verin.
1: Bir telsiz aldık efendim. Bekir'in Eskişehir civarında görüldüğü bildiriliyor.
2: O halde Murat'la Zeynep yakınlardadır. Ekibi hazırla, hemen hareket edeceğiz.
1: Başüstüne efendim.
3: Müjde!
4: Müjde Fatma Ana!
3: Hayrola Mıstık?
4: Bekir'in nerede olduğunu öğrenmişler.
5: Yakalamışlar mı?
4: Yakalayacaklar Fatma Ana. O suratsız herifin bileklerine kelepçeyi takacaklar.
6: Ağaç kuruyor Ahmet'i. Keşke dinlemeseydim. Zorla götürseydim.
7: Gitmezdi. Kafasına koymuştu kendisini feda etmeyi.
6: Ne demek istiyorsun Ahmet?
7: Zeynep de biliyordu Şam'ın yeşermeyeceğini. Bile bile razı oldu kaderine.
6: Neden? Niçin yaptı bunu?
7: Senin için. Geriye dönseydiniz seni vuracaklarını biliyordu. İstedi ki tehlikeden uzak kalasın. Sensiz yaşamaktansa senin yanında ölmeyi tercih etti.
6: Hayır! Hayır! Ölmeyecek Zeynep! Yaşayacak! Yaşatacağım onu! Yaşatacağım!

0: Niçin kattın yavrum?
1: Giyindim sevgilim. Beyaz elbise severdin ya. Senin için giyindim.
0: Gelin gibisi. Gelinlerin en güzelisi.
1: Kucağına al. Yerime götür beni.

0: Üşüyor musun yavrum?
1: Sıcaklığını hissederken üşür müyüm hiç? Sokul bana. Doya doya duyayım kokunu. Hiç ayrılma yanımdan.
0: Affetmiyorum kendimi. Seni dinlemeyip götürmeliydim Zeynep.
1: Mutlu olamazdım ki o zaman. Şimdi dünyalar benim. Kulağımda düğün şarkıları var Murat. İçimde nefesin, canımda canın var sanki. Bak, dinle. Duyuyor musun sen de? Şarkımızı duyuyor musun?
0: Zeynep! Zeynep!

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp, dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfur Dağı ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, bey 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak diyen kahraman Türk kadınının Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

0: Ben Şef Rafet İnce, haftanın final günündeyiz. Final gününün sonunda 10.000 TL'nin sahibi bugün belli oluyorsunuz. Bakalım 10.000 TL acaba bugün kime gidecek? Bu şanslı talihli Emin mi olacak, Emel mi olacak, Zeynep mi olacak, Akın mı olacak? Şimdi programa başlamadan önce yine kısaca bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle benim yapmış olduğum yemeğin bir süresi var. Bu süreye sabit kalıyorsunuz. Ve bu süre zarfında benim göstermiş olduğum yemeği iyi izliyorsunuz. Yemeği yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Tadım esnasında gözlerimiz kapanarak yemeklerin tadına bakıyoruz. Sonrasında en önemli kısım. Bugün haftanın final gününde 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz.
1: Güzel.
0: Bugün her şey değişebilir. En düşük puan Emin.
1: Benim
0: de. Sen de. Emin 32 puan, Akın 38 puan, Emel 40 puan ve Zeynep 42 puan. Erken sevinmeyin. Bugün
2: evet,
0: liderdi.
2: Tabii.
0: Bugün liderlik tabii, gitti. Çok iyi tadım yapmanız lazım. Çok iyi izlemeniz lazım. Bugün 10.000 TL sahibini bulacak.
3: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Hazırız.
0: Süreniz 55 dakika. Korkma.
2: Ay vallahi korkuyorum. Ay elim yandı vallahi oturakta.
0: Aa.
2: İlahi adalet diyoruz biz ona.
0: 10.000 TL geliyor. Yandı burası, yandı.
2: İnanmıyorum.
1: Ciddi ciddi.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Aa. Hep birlikte tadın zamanı diyoruz. Hazır mıyız?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalbinin sesini dinle. İyi karar vermek durumundasınız. 10.000 TL'lik bir finalin sonu.
2: Stres, heyecan, hırs.
1: Dum dum dum dum. Zeynep Hanım'ın veya benim tabağım.
0: Muhteşem pişmiş.
1: Oo bravo.
0: Uçak yamuldu uçak.
5: Burada yapacak bir şey yok.
0: Sence kimin olabilir?
2: Zeynep Hanım'ın tabağı olduğunu düşünüyorum şefim.
3: Benim yemeğim.
0: Hazırsak sepetlerimizden peçetelerimizi kaldıralım. Evet.
2: Şefim elmalı tart.
6: Elmalı turta.
0: Emin Bey.
5: Evet elmalı bir pasta gibi bir şey yapacağız. Şefim.
0: Daha önce yaptınız mı böyle bir
5: yapmadım.
0: Şey?
5: Yapmadım.
0: Yapmadınız. Yapmadım şefim. Akın Bey.
1: Elmalı turta yapacağız gibi diyor. Hmm.
6: Elmalı turta.
0: Elmalı tart.
6: Tart.
0: Tart turta birbirine çok yakın şeyler. Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Hazırız.
0: Bugün sizler için elmalı tart yaptım. Şimdi izliyoruz.
3: Benim yemeğim.
0: Günün yemeği. Elmalı tart. 4 adet elma, 3 su bardağı un, 2 su bardağı şeker, 1 adet limon, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım kase kırılmış ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı vanilya, yaklaşık 1 su bardağı toz krem şanti, 1 su bardağı süt, 10 dal taze nane. Hadi başlayalım. Burada görmüş olduğunuz unum var. Unuma 1,5 su bardağı şeker ekleyeceğim. Kalan şekeri elmanın karamelize olması için iç harcı için bırakıyorum. Tereyağımı ilave ettim. Bir adet limonun kabuğunu rendeliyorum. Un, şeker, limonu hamur kıvamına gelinceye kadar yoğuracağım. Unu tezgahın üzerine boşalttım. Hamur bu şekilde toplanıncaya kadar yoğuracağız. Hamur kendini toplayınca çiğ köfte yoğurur gibi yoğurur. Şimdi hamuru bu şekilde yoğurduktan sonra hamurun tezgaha yapışmaması için tart kalıbımla hamura şöyle bastırdım. Fazlalığımı aldım. Fazlalığını rendeleyeceğim. Kalıbı çevirdim. Tart hamurunun kalıbının altına koydum. Tekrar merdaneyi hamurumla birlikte kaldırdım. Şimdi tekrardan hamuru şu şekilde aldım. Bunu böyle kestikten sonra hamurumun ince kısmına şu şekilde kalan kısmını tek tek yedirmeye başlayacağım. Hamurun kalan kısımlarını tart kalıbının etrafına çember olarak çeviriniz. Şimdi hamurumuz hazır. Hamurun inceliğine dikkat etmeniz lazım. 180 derecede 20 dakika güzelce kızartıyorsunuz. Şimdi tavaya ocağa koyduk. Kalan şekerimi ilave edeceğim. Şekerim hafif karamelize olasıya kadar elmalarımı doğrayacağım. Elmaların kabuklarını soymadan doğramanızı tavsiye ederim. Şekerim hafif karamelize oldu ve bu esnada hemen elmalarımı boşaltıyorum. Elmalarım şekerle karamelize olurken sütümün yarısını boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı vanilya ekliyorum. Yarım kase kırılmış cevizimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi yapmamız gereken fırından tartı çıkartmak. tartın üzerine elmalı karışımı boşaltacağım ve üzerine bütün elmayı şöyle gezdireceğim. Elma harcını eşit bir miktarda dağıtıyorum. Orta kısmında hafif bir ovallik sağlayacağım. Geri kalan hamuru üzerine rendeleyeceğim. Ve 180 derecede 5 dakika

0: kızartacağım. Fırında tartımız pişerken bu arada krem şanti ve sütü çırpıyoruz. Fırın hazır. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Tartı şöyle üçgen keseceğim. Bir spatula yardımıyla tabağa alacağım. Son olarak üzerine krem şanti ekleyeceğim. Daha önceden çırpmış olduğum krem şantimi bir kaşık yardımıyla şöyle tornavida ederseniz tartımız üzerine şu şekilde bırakınız. Üzerine bir dal taze nane. Kolay gelsin, afiyet olsun.
1: Benim yemeğim.
0: Sizden ricam 10.000 TL'ye yakışan, haftanın finaline yakışan bir tart bekliyorum. Süreniz 55 dakika ve yarışma başlamıştır. Temiz.
2: Tertemiz.
0: Finale yakışan muhteşem bir tart bekliyorum. Bu arada hatırlatmak isterim. Normalde tartın üzerine dondurma veya kaymak ben çok severim. Ama tadım esnasında dondurma eridiği için ben bugün krem şanti yaptım. Ki krem şanti de çok böyle sevdiğim bir şey değil. Dondurma ile de servis ederseniz muhteşem olur. Kaymak muhteşem olur ki elma tarçın kaymak inanılmaz güzel lezzetlidir. Bu arada bir püf noktası vardı orada. Umarım kaçırmamışsınızdır. Yemeğin orta kısmında bir püf noktası verdim. Kalan bir hamur vardı.
2: Evet.
0: O hamuru dolaba koyuyorsunuz. Dolapta sertleşiyor, fırından çıktıktan sonra onu mutlaka rendeliyorsunuz. Rendeledikten sonra tekrar fırında pişiriyorsunuz. Anlaşıldı mı Emin Bey?
3: Anlaşıldı şimdi.
0: Çünkü yeşil yağ olayına benzemesin. Akın Bey, Zeynep Hanım,
2: tamam.
0: Emin Hanım. Ve ilk ve son tüyoyu da haberiniz olsun. Hadi bakalım.
2: Kaçırdım ben.
0: Mesela bir şeyi daha kaçırdınız. Hala erken kurtarabilirsiniz.
3: Neyi kaçırdık şefim?
0: Söylemem. Hamuru neyle açmayı düşünüyorsunuz burada?
3: Merdaneyle açacağım.
0: Evet. Ulan harbiden helal olsun sana. Adam ununu ayırmış ya. Unu ayırdınız mı?
2: Daha
0: Emel Hanım.
2: Başlamadım ki.
4: Hayır şef.
0: Hamuru açmak için un ayırdınız mı?
3: Bunun içine mi rendeleyecek? Şefim süt mü koyacaktık? Az bir şey.
0: Bilmiyorum. Sizin evde limon sıkacağı falan yok mu?
3: Öyle.
2: Var şefim.
0: Niye limon sıkacağı? Çekirdek gitmiş içerisine. Dişime çekirdek gelirse bir puan gider.
2: Hani nerede şefim çekirdek?
0: Ben gördüm, bilmiyorum.
2: Yok ya.
0: Vallahi var. Liderlik korunacak mı bugün?
2: Korunacak şefim. Şampiyonluğa doğru ilerliyorum inşallah.
0: Emel Hanım'la aranızda kaç fark var?
2: İki puan.
0: İki puan.
2: Ya tabii iki puan az bir fark. Hiçbir zaman da rakibini hafife almamak lazım yani.
4: Tabii son güne geldik. Muhtemelen
2: aynen öyle. Ona göre temkinli hareket etmeyi planlıyorum şefim. Ama benim ona bir bakışım yeter ya. Şu gözlere baksanıza. Ben acayip nazar değdiriyorum şefim. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor yani öyle. Ya neler geldi
0: benim. Ne oluyor mesela? Var mı öyle bir hikaye?
2: Oo, hikayeler olmaz mı şefim? Şimdi ablamın düğünü İzmir'de.
0: Kimin?
2: Ablamın düğünü de. Ablam gelinliği giydi geldi. Dedim ki ay Fatoş çok güzel olmuşsun dedim. Gelinlik patladı arkadan. Ondan sonra mutfak yaptırdı. Ben de İzmir'e gittim tatile. Ay dedim ne kadar güzel olmuş bu mutfak. Çok beğendim, çok beğendim. Akşamına mutfak yandı şefim.
0: Yandı mı?
2: Mantının sosunu, tereyağını ocakta unutmuş. Üzerine o panikle de su koyuyor. Bum, alev alıyor.
0: Zeynep ben senden tırsım. Ben biraz
2: şefim, Emin'in yanına... Şefim yani benim bir bakışım yeter. Tamam. Bunu da herkes çok
0: Emin'in
2: iyi
0: yanına gideceğim.
2: O yüzden
0: Emel biraz.
2: Bugün çok güzel bir elmalı turta yapacak var ya. Bayılacağım onun yaptığı elmalı turtaya.
0: Nazarı değer mi?
4: Muhtemelen demek ki buymuş dört gündür.
2: Şey var ya keşke benim olsa. Benim nazarım çok değer. Bakın şimdi birazdan Emel'in yemeğine kesin bir şey olacak.
0: En düşük puanla 32 puanla.
3: Evet şefim.
0: Yarışmaya devam ediyorsun. Devam bugün ediyorum. Bir herkesten bir 8, 9, 10 gelir mi mesela benden falan?
3: Sizden gelebilir şefim.
0: Benden gelebilir mi? Nereden gelebilir. Bana oynama, bana oynama. Bırak. Sizden benim verdiğim gelebilir. 10 puan seni kurtarmaz.
3: Kurtarır şefim, niye kurtarmazsın?
0: Ha ben 10 puan versem oldu sen 42 puan. Onlar da
3: eskaza,
0: 0 verecek.
3: Eskaza birisi de verirse yeter zaten o zaman bana.
0: Oo.
3: Ben de kendi yemeğimi bulursam şefim. Kendi
0: bir şey söyleyeceğim. Neden böyle durgunsun bugün? Üzülüyorsun. Yenilgiyi kabul mü ediyorsun?
3: Yenilgiyi kabul etmem şefim.
2: O yenilgiyi çoktan kabul etti. Üstüne üstlük de başkalarına oynuyor.
0: Röportajlarda hep duygusallaşıyorsun. Ben

0: kutluyorum seni bu
1: yok,
0: arada.
1: Yok, o duygusal ama annelerin sebebi hani herkes anlatıyor da ben de annemi çok erken kaybettim.
0: Öyle mi?
1: Mesela bir pazar sabahı bir telefon geliyor size, düşünün. Yanında 14 yaşında da kardeşin, telefonu arayan kişinin dediği kelime şu bana. Annen öldü, gel. Biz annemi kan kanserinden kaybettik. O zaman iki tane küçük kardeşim, küçüktü yani daha o zaman. 5 yaşındaydı birisi. Birisi 8 yaşındaydı. Yani o aralıklardaydım. Yani biz çok ağır bir şeyle, yani yokluk içerisinde büyüttük kardeşlerimizi. Dışarıda çok canlı, neşeli gözükürüm hani ama içimde fırtınalar kopar, bunu kimse bilmez. O yüzden kazanmasını istiyorum dedim yani Emel Hanım'ın ben.
2: Sadece acılarımdan dolayı olduğunu düşünmüyorum. En iyi yemeği yapan benim ve bu yarışmanın galibi olmayı ben hak ediyorum.
0: Peki sen onun kazanmasını istiyor musun?
2: Emin değil mi?
0: Evet.
2: Yani ben kazanmazsam tabii ki onun kazanmasını isterim.
3: Siz buraya ne için geldiniz?
1: Şefim şöyle bir şey var, özür
2: dilerim. Para kazanmaya geldim. Ödül
3: o yüzden mi birbirinize destek çıkıyorsunuz? Ya burası arkadaşlık kurma yeri değil.
2: Bize laf söyleyene bakar mısınız?
3: Burası yarışma ya. O ona destek, o ona destek. Lay lay lom. Saygı duyuyorum ama bence Emin'in özellikle bu son günde, final günde bu hikayeyi anlatmasına hiç gerek yoktu. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bir şey söylemeyin.
3: Ama bir şey, ben eldivensiz yoğursam sıkıntı olur mu?
0: Yok. Ha bir dakika, onu mu?
3: Evet.
0: İster eldiven, ya eldivenle şu an eldivenle işiniz bitti. Elinizle yoğurabilirsiniz.
3: Ha yani şimdi ben böyle elimden çıkıyor da o yüzden hani toplayamıyorum. Tamam. Hani
0: karıştırma işlemi bittiyse yoğurma işlemi elinizle yapabilirsiniz.
3: Tamam şefim.
1: Şefim. Yapışmıyor.
3: Benimki de yapışmıyor.
0: Yetişecek mi?
1: Yetişecek şefim.
0: Vallahi şu an Emel aldı başını gidiyor.
3: Benimki toplanmıyor. Neden acaba ya?
0: Toplanmıyor mu? Emel'e sor, bilmiyorum. Emel yaptı şu an.
1: Nardane gelsin.
2: Söylemeyeceğim.
3: Onu mu fazla?
2: Hayır, söylemeyeceğim.
3: Koydum.
2: Herhalde
0: Emin toplanmaz. De hamuru açtı.
1: Şefim, profesyonel bir şekilde açıyorsan bunu. Şöyle mi yapıyorsun?
0: Emin şov yapıyor, şov. Şov at burada. Bir daha bir görelim şunu bir.
2: Bence Emin abi kesinlikle ilk defa yapıyordu o hamuru. Ya yani ilk defa fırlatıyor da olabilir.
1: Ben hamur uzmanıyım. Hamur profesörüyüm üstelik. Ama tabii elmada tatlıda bir hamur yapmadım. Hamurun uzmanı benim. Yani bu Türkiye'de, belki dünyada uzmanı benim. Profesörü benim.
3: Niye toplanmıyor onu anlamıyorum. Tereyağını
4: koydum.
3: Şekeri de koydum.
4: Allah'ım Allah'ım. Lütfen. Ben buraya barikat kurmak istiyorum. Lütfen.
0: Evet. Evet, evet, evet.
4: Ya
0: evet,
4: şefim
0: evet.
4: Bu sabotaj yorumu mu? 4 gündür ondan kopya çektiğimi düşünüyor Zeynep Hanım ama bugün belgeleriyle beraber ispatladım, ortaya koydum. Ben açığını arıyordum ama kendisi benim masama kamp kurdu. Ben de engel olmaya çalıştım. Başardığıma da inanıyorum.
3: Akına birkaç kere baktım. Bana baktıklarına saysın.
0: Bu ne?
3: Bak şimdi.
0: Hamur küçük. Biraz. Burayı ne yapacaksın? Onunla mı?
1: Evet şefim. Çok. Siz yapmıştınız ya.
0: Evet çok güzel. Ama ben hamuru tam kesmiştim. Çemberle.
1: Şeyden yanıldım.
0: Bunda hamur kesmedim ben.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şunu oturtacaktım şefim.
0: Tamam, o kalanı iyice.
1: Kalanı yedireceğim.
0: Yap.
2: Kalan hamuru da dolaba koydum şefim.
0: Vallahi şu an en doğru sen gidiyorsun.
1: Şefim biraz sonra bakarsanız Emin bravo sana diyeceksin. Bak o doğru gitmiyor aslında.
0: Vallahi. Zeynep Hanım hala hamur yapmakla meşgul.
3: Yapacağım.
0: Wow. Hayır.
2: Ben fırına veriyorum.
0: Verebilirsin. İstersen biraz sağını solunu düzeltsen onu.
2: Olur.
0: Hamur benim yaptığım gibi olmamış. Eşit olacak. Arkadaşlar hamur eşit bir şekilde çemberin etrafında yapıştı. Olması lazım. Ne oldu?
4: Yapıştı.
0: Hamuru çok yoğurursan tabii. Yapışır. Artistik yapacağım diye. Evet. Hamur yumuşar.
4: Olmayacağız, yapacak bir şey yok.
0: Oğlum pide hamuru açmıyorsun. Tart hamuru açıyorsun. Dalga mı geçiyorsun benimle ya?
4: Neden? Çok yumuşak oldu, yapışa
0: ne yapabilirim? Yumuşak, çok yoğurursan... At altına un at. Evet, bir topla hamuru şöyle güzel bir.
3: Şefim yağı mı az geldi? Bunu bir şey oldu ya.
0: Eldiven de yumuşatır.
3: Bu toplanmıyor yani, anlamadım ben.
0: Evet.
4: Her çıkartır şefim, eldiven dönemi bitti.
3: Toplanmıyor, evet. Bunda bir şey var
0: sen
3: ya.
0: Sen evde yapmıyor muydun bunu?
1: Nasıl?
3: Evet.
0: Sence niye olmadı?
3: Yağı mı eksik şefim?
0: Bilmiyorum.
2: Ben aslında programın başından beri söylüyordum. O muhakkak hırsına yenik düşecekti. Bu sonunda gerçekleşti. Hırsına yenik düştü ve dağıldı ya yerlerde yani. Zeynep şu an iptal.

0: fazla mı sıvı yağ koyayım?
1: Hamur isteyen varsa biraz fazla verebilirim. Var yani elimde. Lazım olursa. Akın Bey.
2: Efendim Emir. Lazım
3: mı? Gücün yok ya.
2: Yok, teşekkür ederim.
1: Efendim şefim.
3: Çarşamba günü sana patates püresini vermişti hatırlarsan.
1: Zeynep Hanım, sizden rica etsem verir misiniz acaba?
0: Veririm ben.
1: Teşekkür ederim Zeynep Hanım.
0: Alabilirsin benim yardım. Ah ah. Hepsi komple senin olsun. Ben ver.
3: Şu hamuru yoğurmak için yardım isteyebilirsin. İstiyor musun?
0: Valla.
1: Şov yapayım hemen.
0: Çok sevinirim ya.
1: Bunu aldın mı kendine? Ayırdın
3: mı? O hamuru abi. Bırak. Hayır.
1: Tamam şöyle şefim ya. Hemen bırak
3: onu. Oraya geç. Böyle bir dünya yok. Bırak.
1: Yavaş vurun.
0: Yani bir şey var geç ama.
1: Geç Emel Hanım, ayağımın altında dolaşmayın.
0: Gücüm mü yok?
3: Buyurun.
0: Allah razı olsun.
3: Söyle.
4: Şefim biraz şeker.
1: Evet. Nasıl koydun sen buna?
4: Şeker şefim.
0: Az bir şey koydum.
3: Ne lazım?
4: Şeker şefim.
3: Ne için?
0: Kazan koysam.
4: Elmaları karamelize etmem için.
3: Şekeriniz nerede?
1: Yapacak bir şey yok.
4: Yanlışlıkla hepsini kullandım şefim.
3: Maalesef. Emel Hanım şeker istiyor.
0: Aa!
2: İmkansız. Şu an dünyanın
0: en iyisi insanı olabilirim. Şekerin hepsini koydun hamura. Ben demedim mi Emel'in yemeğine bir şey olacak diye?
4: Zeynep Hanım'ın gözündeydi her şeye zarar geldi benim tezgahımda. Ama bence dikkat etsin. Onun da başına bir şeyler gelebilir her an.
0: Belli oldu kimin evde turta yapmadı.
4: Şefim.
0: Tart.
4: Ama bir kere de yardımseverliği için ona puan vermiştiniz. Bir puan fazladan verdiniz yardımseverliği için. Emine bir şey verdiği için.
3: Evet.
4: Tamam verdi. Bana da biri bir şey verebilir.
1: Yani. Ben senden öğrendim. Ben de koydum.
0: Hadi hadi.
1: Ne biçim yapıyorsun
0: Emine
1: ya?
0: Abi.
3: Sana, bir şey söyleyeyim sana. Şekeri olan varsa sen rica edersen onların inisiyatifinde vermek isteyen verebilir. Nane alışverişi, malzeme alışverişi olabilir. Ben veremem. Ama onlar sana elinde varsa verebilirler.
4: Zeynep Hanım biraz şeker verir misiniz acaba?
0: Ya bana kalmaz. Bak fazla olsa inan ki
4: verir. Bir kaşık alacağım Zeynep verme, Hanım. Verme. Sadece bir kaşık.
1: Verme benim de yok. Ben de koydum. Ona uydum ben de koydum. Yani bak ben sana yardım ediyorum.
2: Bir dakika,
3: bir dakika, bir dakika. Sen de bir şeker
2: evet,
3: veriyorsun.
2: Evet, onda da şeker yok.
0: Geliyorum. İşte dayanışma bu şefim.
2: Dayanışma böyle olur.
0: Böyle olur abi. Sevineceksin.
3: Elmanın şekeri var. Elmanın şekeriyle idare edelim.
0: Ne kadar artık olursa.
4: Akın Bey verir misiniz lütfen?
2: İmkanı yok. Mümkünatı yok.
3: Bakayım.
1: Bakın.
0: Şefim helal olsun gerçekten. Allah razı olsun.
3: Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Mesela?
3: Üçü de sana yardım etmiyor. Seni rakip mi görüyorlar?
4: Şefim zaten başından beri bana oynuyorlar. Bu da ellerine fırsat geçti. Programın başından beri tek tek beni yenmeye çalıştılar. Baktılar olmuyor. Üçü birden karşıma geçti. Beni yenmeye çalışıyorlar.
0: Emel'i yenmek için benim kimseyle birlik olmama gerek yok bir kere.
3: Nasıl böyle bir hata yaptın?
4: Ya şefim ya.
2: Keşke başka bir dua etseydim, bir şey yapsaydım.
3: Şu an gidiyorsun. Akman lazım. Bak geç kalacaksın. Elman duruyor, krem şantin duruyor.
1: Yırtarsın.
3: Tart fırında tamam. Pişerken... Aynı zamanda elmaları yapmalısınız.
1: Bir şey
3: tamam yeter ama. yeter. Bu kadar yardım yeter.
1: Şu hareketi de yapayım da şu.
3: Bırak.
0: Ya
3: bırak.
0: Şu an sevdim seni. Eyvallah. Hadi.
1: Zeynep hamurda pes etti zaten. Bittiğini kesin anladım ben. Bitti. Artık dedi ben yarışmayı bırakıyorum. Yapamayacağım dedi. Ben tabii yardım isteyince ben de yardımını ettim zaten orada.
2: Bir hanım her zaman yardım etmek isterim ama burası yarışma, yardım programı değil. Bağış kampanyasında olsaydık her türlü destek sağlardım.
3: Artık tartı yapıp fırına atman lazım Zeynep Hanım. Hamuru da yoğurtturdun.
1: Sana bir şey söyleyeyim.
0: Şefim ya.
1: Yaktın beni.
3: Haydi.
0: Tamam.
1: Burada hata, burada bari hata yapma yani. O kadar ya, doğru demedin sen.
4: Lütfen. Zaten modum düştü.
1: Burada bari hata yapma.
0: Ya bir şey var anlamadım
4: ki. Gerçekten gözü değiyormuş ama.
2: Kenafirler. İki kenafir karşısında
3: vallahi
2: kaldı.
3: Gözün değdi gibi.
4: Lan şaka gibi ya.
0: Elem tere pişken gözleri.
2: Ben sağlık sigortası istiyorum. Başıma uçak falan düşebilir biraz sonra.
1: Abartma Akın. Senin başına hiçbir şey düşmez.
3: Ben elmaları o şekilde doğradığımı düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum. Ben de görmedim şefim.
3: Ben elmayı o şekilde doğramadım.
1: Oh, evet,
3: tamama doğru. Elma yapışırsa karışmam. Söyleyeyim.
1: Çiğdi gelmeyecek değil mi şefim?
3: Son 35 dakika.
4: Yok.
3: Daha biliyoruz, fırına tart girecek.
2: Allah'ım oradayız.
0: Şefim yani bir şey var bunda ben anlamadım.
3: E sen kadına nazar edersen o da sana nazar etti. Canım herkesin hamuru tutuyor
4: İnşallah
3: senin niye tutmuyor?
4: İnşallah yapamazsın.
1: Şefim beddua ediyor. İnşallah yapamazsın diyor. Kime diyorsun?
0: Şefim bir şey var gerçekten açılmıyor yani.
4: Ben bir şey demiyorum ya. İnşallah yapamazsın. İnşallah yapamazsın.
0: Nasıl yaptınız ya? Anlamadım ki.
4: Zeynep Hanım gerçekten bana göz değdirecek diye kendi hamurunu yapamadı, geç kaldı. Kendine gözü değdi bence.
0: Bunda bir şey var ya, bir şey var.
2: Kaç elma koyacaktım? Bana bakmam lazım.
0: Şefim bunda bir şey var, bir şey var bunda. Gerçekten ya, bana bir yol gösterin.
3: Sen hamuru aç, hamuru açıyorsun, tam keseceksin, bozuyorsun. Niye bu? Aç hamuru. Evet.
1: Tavaya ne yapıyorsun?
3: Hamuru. He. Vallahi bir şey de yapamayacağım artık.
4: Evet şefim.
3: Artık fırına atman lazım.
1: Şefim hiç soru hakkınız var mı?
3: Soru hakkınız maalesef yok.
0: Yapacak bir şey
3: şimdi
0: yok.
3: İncelt orada.
0: Yapacak hiçbir şey yok.
3: Senin yerinde olsam elmaları küçültürüm.
4: Daha da mı küçültürüm?
3: Daha da küçült.
1: Mikserden geçirebilir miyim?
3: Hayır.
1: Geçiremiyorum, tamam.
3: İyi alıştın sen de bu miksere. onlar da yapıyor ondan sonra şey mikser. Elmaları doğramayı düşünüyor musun?
1: Doğuracağım ben. Şimdi
3: bu acaba kötü şartlarda elma burada unla ne olur? Ya ne kadar pasaklısın arkadaş. Temizle şurayı. Un, kabuk, elma. Şunları falan kaldır. Burayı temizle.
1: Hemen kaldır.
3: Rica ediyorum. Bak rica ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Şefim dakikayı öğrenebilir miyim?
3: Dakikayı öğrenebilir misin? Son 30 dakika. Zeynep, koymazsan fırına yemeğin yetişmeyecek. Hızlı hızlı devam.
0: Yok durdum ben ya.
3: Niye durdun?
0: Olmadı.
3: Ne oldu? Zamanım var, 30 dakikam var. Ne yapacağız böyle? Daha fırına atacak bunu.
4: Şefim.
3: Fırına atsana, niye bekliyorsun?
0: Şefim 30 dakika yok mu?
3: Tamam 30 dakika var. Zamanın yetmez. Hızlı bir şekilde tamam inceltme, etrafını kapat, fırına at. Emel hala burada
0: şefim,
3: şansın
0: etrafını
3: var.
0: Etrafını kapatınca şeyin kalmıyor ama.
3: Altını yak bence. Bak sana da tüyo veriyorum, ona da veriyorum. Altını yaksan şekeri... Şeker nerede?
1: Şefim şeker yok. Hepsini una kullandım.
0: Aa seninkine bak.
3: Of. Of.
0: Bakın niye
1: Zeynep
0: öyle oldu?
1: Verir herhalde bana şeker.
3: He?
2: Abi oraya bilmiyorum.
1: Elmanın şekeriyle...
3: Elmanın şekeriyle olabilir.
1: Elmanın şekeriyle.
3: Ama size şöyle bir tüyo daha vereyim. Hepiniz dinleyin. Zaten tartın içerisinde şeker var. Tartın şekeriyle elmayı iyi karıştırdığınız zaman birbirine lezzetleri geçer.
0: Şefim elmalar yıkanmış mı?
3: Evet elmalar yıkandı efendim. Şansın olduğuna inanıyorum Zeynep. Bırakırsan hedeflerinden, hayallerinden vazgeçtiğin andır. Bırakma. Son ana kadar yarış.
0: Yok bittim ben ya. Olmadı.
3: Bitme. Ki. Moralini düşürme.
0: Yani gerçekten artık olmayacak, bırakacağım, ortaya tatlıyı çıkaramayacağım diye bittim. Pes dedim, buraya kadarmış dedim.
4: Zeynep Hanım'ın panik olmasına bayıldım. Bu program gerçekten çok eğlendim.
3: Zeynep'ciğim sana zahmet, buraları bir toparlasak.
0: Hepsini diyorum. Yapacağım şefim.
3: Bak burada bir şey atladın, onu da yap, sonra pişman olursun. Bak bir şeyim var, ona hata yapma. Bir şey duruyor, onu bir şey yapman lazım.
0: Biliyorum ama şefim bunu şey yapacağım.
3: Evet, onu bir yere koyman lazım.
0: Aa, bunu dolaba koymam lazım.
3: Hadi. Sizin hamurunuz nerede efendim?
1: Hamur fırında.
3: Fırında. Şefim. Etrafına hamuru rendeleyin demiştin. Ne oldu hamur? Ayırdın mı hamuru?
1: Vay var şefim. Var var. Var şefim var.
3: Nerede var?
1: Var, bende var.
3: Var mı? Çöpte var mi?
1: Hayır, çöpte değil. Bakın.
3: Hamur nerede? Orası çöp alanı.
1: Hamur yurduğum şey şefim.
3: Tamam, onu lütfen dolaba koyar mısın Emin'ciğim?
1: Hamuru.
3: Ha, sertlesin ki rendelemesi kolay olsun. Sizin hamurunuz nerede?
4: Dolapta çok.
3: Çok güzel.
4: Çok
3: süper.
0: Hayır, şimdi koydun. Benimle birlikte koydu.
4: Şimdi krem şantıyı koydum hanımefendi.
3: Hayır, biraz şimdi... dikkatli bakın. Hayır. Şimdi dolaba koydu krem şantı arkadaşlar. Yanılıyorsunuz.
0: Olsun, ben gördüm dolaba gittiğini yalan.
3: Ay, ya burası. Şurayı bir toparla ne olur.
0: Toplayacağım şefim, emin olun.
3: Emin bile senden temiz çalışıyor bugün ya.
1: Şefim vallahi kalbimi kırıyorsunuz.
3: Niye ya?
1: Alemin bile deyince.
3: Evet.
0: Aa, yok bunu şu an yakamam. Bunu şu an yakamam.
3: Oo. Göster şovu. Şovu göster.
4: Ya şey ya. Of. Ya, yemin ederim ya lütfen ya. Ne oldu ya?
3: Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam et. Elman var mı?
1: Yap şovu yap.
3: Elman varsa takviye yap.
1: Şov yaptı Emel, şov
4: yaptı. Bakma şov yaptı, anlamadım ki.
3: Emi, sen yapabilir misin öyle gülüyorsun da? Ziyan etme ne olur. Doğru düzgün.
0: Neyi yaptı şefim?
3: Ocağın üzerinde yap, ocağın, ocağın.
1: Şefim benim...
3: Salla! Haydi Emin. Bir de ateş çıkar.
1: Bir göstersen şefim, bunu hiç yapmadım. Bir göstersen.
3: Neyi?
1: Ya nasıl yapılacağını.
3: Haydi gösterelim. Gösterelim. Koy Emin.
1: Şurayı da silelim.
3: Bak. Bilek kısmı, arkadaşlar bilek var ya şurası. Tavayı buradan kırıyorsunuz.
1: Şefim, şefim.
0: Nasıl?
3: Gördün mü?
1: Olay tamam.
3: Hayır.
0: Böyle mi şefim?
3: Gördün mü? Heh. Evet, evet.
1: Tava şovunda üstüme yok.
4: Bence tavayla en güzel şovu ben yaptım.
3: Oo. Göster şovu. Şovu göster.
4: Ya. Ya.
3: Şu ana kadar en güzel sotele beşini Emel Hanım yaptı. Ama şu ana dondurma kadar en güzel yani hamur da...
1: Dondurma mı olacaktı bu?
3: En güzel hamur...
1: Süt koyuyoruz.
3: En güzel hamur Akın'ın.
1: Cevizi
3: evet,
1: vur.
3: Akın Bey.
1: Cevizi içiyorum şefim, yavaş.
3: Ama bu yetmeyecek sana cevizi söyleyeyim.
2: Aa, evet. Devamını getireyim. Ben yalnız çok kötü bir şey yapmışım.
3: Evet. Bir sallayalım bir görelim. İlk var. Önce bir salla, bir şovu bir görelim. Salla, haydi! Oo!
2: Oo, fazla yapmayayım gözdeğer burada. Kem gözler var.
4: Ay vallahi.
3: Ne var dedi sana?
0: Kem göz sensin. Senin gözün de mavi. Dikkatini çekerim. Renkli gözlerin.
2: Ben renkli gözlü demedim. Kem gözlü dedim.
3: Emin ne yapıyorsun?
1: Şefim motorum bozuk.
3: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır benimle? Şefim dönmüyor.
3: Abi sen bende dalga geçiyorsun.
1: Hayır şefim dönmüyor. Vallahi dönmüyor. Dalgayla hiç alakası yok.
3: Motorum çalışmıyor falan. Bırak. Hayır. Bırak. Makineyi bulamadın ya.
2: Ulan hepsini kullanacak mıyız?
1: Şefim, benim elimde çalışmıyor.
3: Al, çalışıyor kardeşim, al.
4: Şefim, yerin halini gördünüz mü?
3: Görmedim.
0: Ne var? Bir tane elma var. Bir tane elma var.
3: Siz elmalı tart mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar, Zeynep Hanım.
0: Efendim şefim.
3: Bırakır mısınız? Bırak. Bırak. Bırak. Ben sen de mi? Bırak. Herkes bıraksın. Buran halin ne ya? Siz buldunuz galiba bol malzemeyi.
0: Şefim o hep bu yaptı.
3: Bak bir dakika, hayır, orası senin alanın. Bırak şimdi senin orayı. Bırak, ben istemiyorum. Ne? Böyle bir tart istemiyorum.
2: Tava.
3: Herkes temiz çalışacak kardeşim. Herkes temiz çalışacak. Herkes devam etsin. Zeynep Hanım hariç. Burayı temizliyorsun. Öncelikle burayı temizliyorsun. Cezalısın. Hızlı. Çok hızlı bir şekilde. Yer. Hayır, o dolmuş. O ellerine gidip al eline fırçayı. Fırça verin. Fırça süpürge alalım arkadaşlar. Ay senin elinden ben yemek yemek istemem.
0: Hayır aşk olsun şefim, ben çok titizimdir. Şefim ne olur çabuk, tamam hadi.
3: Zeynep Hanım geçer misiniz yerine?
2: Vanilleyi ne kadar dökeceğim bilmiyorum abi.
1: Vanilleyi.
3: Zeynep Hanım.
1: Kafana göre hepsini dök istersen ne olacak?
3: Emin.
0: Efendim, şefim Zeynep hadi Hanım, ne olur ya.
3: Zeynep Hanım burayı süpürecek. Tamam.
1: Şefim siz ne derseniz odur.
0: Çekil çekil. Şefim bu onun çöpü.
2: Teşekkür ederim.
3: Aynı şey sizin için de geçerli.
2: Tamam şefim.
3: Yerleri temizleyeceksiniz. Ben size elmayı çöpe atın diye, yere atın diye vermedim. Herkes çalıştığı yeri temizleyecek.
0: Panikledim, pes ettim. Sonra kendimi toparlamaya çalışınca o yetiştirme telaşıyla birlikte ortalığı bayağı bir dağıttım ama sonra temizledim tabii ki.
1: Akın'la Zeynep zaten bu ortalığı temizlemekten, dağınık çalışmaktan yemeğini yapamadılar. Bu Akın'la Zeynep'e çok pahalıya mal olacak.
3: Elmayı niye rendeliyorsun?
4: Hemen söylüyorum şefim. Şekerim olmadığı için başka türlü...
0: Şefim o bu da rendeledi. Ben tamam, kabul etmiyorum.
3: Kalıyor. Tamam.
4: Çok diri kalıyor. O yüzden suyunu kullanabilmek için peki, rendeliyorum.
3: Rendelemek
1: ben de aynısını isterim. Yapacağım.
3: Sen de aynısını yap.
0: Şefim ben nasıl rendeleyeceğim?
3: Beni ilgilendirmez. Emin Bey, yerinizi süpürmem ister misiniz?
1: Ben süpürürüm şefim.
3: He?
1: Estağfurullah.
0: Sen benim de mi rendeliyorsun?
1: Benimki tertemiz.
3: Denizde. Neyse seninki tertemiz. Yerlerde elmalara
0: Emel
3: bak.
0: Rendeliyor musun?
1: Benim işim süpürmek.
3: Evet. Hızlı, hızlı. Haydi. 10.000 TL'nin bugün sahibi belli oluyor. Son.
4: Aa, makine elimde kaldı.
3: 20 dakika. Ben blender'da bir şey yapmadım.
0: Biliyorum şefim ama şu an hepsi rendelediği için benim de elmam kalmadığı için buna mecburum.
2: Bunun diğer bıçaklarını...
3: Kabus.
0: Hayır hiç kabus değil. Bakın ben şimdi hepsini halledeceğim işi.
3: Ya ben bir şey söyleyeyim.
1: Nereye rendelerim?
3: Ya burayı temizle ya tamam, senden puan kıralım.
0: Yo tamam hemen temizliyorum şimdi.
3: Orayı tertemiz istiyorum.
0: Tertemiz. Şimdi şefim şunu ocağa atıp başlıyorum.
3: Siz 10.000 TL'nin farkında değilsiniz. 10.000 TL'nin farkında değilsiniz. Tamam. Bu ne?
2: Ne yanlışlıkla bu? İçine tarçın attım.
3: Ne yaptın?
2: Tarçın attım krem şantının içine.

0: Yanlışlıkla ben onun içine attım. Karşının olması benim için dezavantaj olacak çünkü rakiplerim bunu fark ederlerse benim olduğunu anlayacaklar ve puanımı kıracaklardır.
1: Akın orada tarçını koydu ama şimdi orada bir strateji yapmış olabilir gibi geliyor bana. Ama benim gözümden kesinlikle kaçmaz çünkü namı diğer şampiyon.

0: Abi sen ne yapıyorsun? Ocağın altı açık.
1: Ne yapıyorsun? Aa şefim yeri ne hale getirdi? Bana ne
2: evet,
1: ya?
2: Evet şefim bana temizleyeceksin dedi çünkü dakika, ben temizleyeceğim.
0: Bir dakika, bir dakika,
1: hepsini
0: bir dakika,
1: yere
0: bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye. Çek. Gel buraya. Ben sana burada çöp verdim, doğru mu? Bu çöp. Bunu alırsın, tezgahı buraya çöpe sıyırırsın. Hamurlar yerde. Bu çok ayıp bir şey.
2: Süpürge siz falan.
0: Evde her şeyi yere mi süpürüyorsunuz ya? Mutfak kardeşim burası. Burası mutfak. Hamur yere atılmaz.
2: Hamuru kim yere atmış?
0: E sen attın, ben mi atacağım bu hamuru?
2: Hani?
0: Görmüyor musun hamurları?
2: Onlar şey, şey.
0: Ne şeyi ya? Değil. Bu hamur değil mi bu? Bunlar hamur değil mi?
2: Onlar hamur, evet.
0: Doğru. Temizle şuraları, haydi.
3: Biraz daha.
0: Zaman hatırlatacağım şimdi, haberiniz olsun. Ya dün dolmayı yapamadınız. Bugün alt üstü bir tane elmalı tart yapacaksınız ya. Elmalı tart. Ya
3: Emel Hanım, Emel Hanım.
0: Ne uğraşıyorsun? Vallahi Emel Hanım'la Emin Bey'i tebrik ederim.
1: Ay, o elim yandı. Ay, o elim yandı.
4: Onun bana göz değirmeye çalışırken başına gelenleri izlemek muhteşemdi.
1: Emel benim hatalarımda, paniklemelerimde sinsi sinsi gülüyor. Hepsinin farkındaydım ama Allah'ın izniyle son gülen iyi gülecek.
0: Elmaları atman lazım. Şeker yandı. Elma nerede? Yandı şeker.
1: Hayır, hayır. Öf.
0: Şekerin yandı.
1: Hayır, hayır şefim.
0: Yanmadı mı bu? Bu yanmadı mı? Duman çıkıyor. Bu yanmadı mı? Dök, dök, dök, dök, dök, dök. Yandı. Tamam, hadi dök. Dök şu an.
1: Ay!
0: Korkma.
1: Ay, vallahi korkuyorum.
0: Hadi. Elini dikkat et. Elin
1: ay,
0: yanmasın.
1: Ay, elim yandı vallahi o tarafta.
0: Dök bırak, dök bırak. Elinle değil bak. Boşalt şöyle.
1: Ama hayır büyükler var
0: bak,
1: içinde.
0: Bak bunu çek elini, elini çek. Elini yakarsın. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Döksene arkadaşım.
1: Döküyorum.
0: Tamam dök. Aa. Delirttiniz ya. Tart muhteşem. Bu ne ya?
4: Yok şefim onları da ekleyeceğim şimdi.
0: Emin. Senin herhalde tartın içi değil bu.
3: Şey şefim şekerlik. O orada.
0: Tamam karıştı sen arkadaşım.
3: İkisini birbirine karıştı.
0: Hamurun içine mi rendeledin?
3: Hamur rendelemedim, ceviz.
0: Ha şu beyazlar ne?
3: Onlar hep elma.
0: Tamam karıştır ne olur
3: tamam,
0: ya. Of, abi siz niye geldiniz ya? Ha, yarışmaya niye geldiniz ben anlamıyorum. Karıştıralım hızlı hızlı hızlı.
2: Bence son, itfaiye çağıralım.
0: Son 15 dakika.
1: 15 dakika.
0: Son 15 dakika evet.
1: İnanmıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yine ya
0: ne
1: ben oldu? Sütle bunu yapacaktım.
0: Tamam döktün ya süt içerisine.
1: Bunun içine döktüm krem şanti.
0: Evet.
1: İçine yani birazını buna ayıracaktım daha doğrusu.
4: İlahi adalet diyoruz biz ona.
3: Dur.
4: Ben motive oldukça Zeynep Hanım'ın motivasyonu yerlerde.
1: Ben bazen suyla da yapıyorum.
2: Bunlar biraz daha pişmeli bence. Ben onu da bu ara tezgahımı toplamalıyım.
0: Of!
1: Şefim biraz buna katacaktım, biraz da buna bırakacaktım. Az bir şey olsa yeterdi bana, bir
0: ne
1: kaşık.
0: Ne yapıyorsun sen şimdi?
1: Krem şanti yapıyorum.
0: He?
1: Krem şanti.
0: Krem şanti.
1: Hı-hı.
0: Suyla.
1: Hı-hı.
0: E hadi öyle olsun.
1: Oluyor şefim.
0: Olur, bir şey demedim. Olabilir. Sıkıntı yok. Muhteşem bir tart hamuru. İnanılmaz güzel. Ama gel gelelim. Üzerine bakar mısınız? Üzerini göstermek istiyorum şöyle. Şöyle bir eldiven alabilir miyim?
1: O ne üzeri? Ne
0: üzerinde olsun? Bir taraf diyor ki ben Adana'yım, öbür taraf diyor ki ben Kırklareli. Yani bir taraf püre, bir taraf elma püresi, bir taraf kuşbaşı elma.
3: Şefim bir de benimkine
0: al
3: bakın.
0: Al bir de buradan yak.
3: Nasıl şefim?
0: Al bir de buradan yak bari. Çok güzel.
1: Cevizleri ne zaman koyuyordunuz
0: ya? Muhteşem.
1: Ha,
0: ya rezillik ya.
1: Şefim cevizleri çekiyor muyduk ya?
3: Hamur mu doğru?
0: Yandı bu, yandı. 10.000 TL giriyor.
3: Ceviz yok.
0: 10.000 TL'nin sahibi burada mı acaba?
4: Evet
0: şef. Siz ne yapıyorsunuz
3: cevizi,
0: ya?
3: Tortu.
0: Hamura her yere
1: rendeliyorsun. Cevizleri ezecek miyim onu bilemem. Eziyor musun cevizleri ya? Cevizi bu harcın içine koyacağız. Onu yazmışım da.
0: Hamur yandı, yandı.
2: Hangi harcın?

0: Yandı burası, yandı.
1: Alıyorum, alıyorum.
0: Çünkü milföy gibi oldu.
1: Hayır hayır, Akın, güzel oldu.
0: Hamurun...
1: Altı hamur kalmayacak bunun şefim.
0: Altı hamur... Çıkar da kameraya çeksin, bir göster.
1: Vallahi bence çok güzel kızardı.
0: Altı, altına ne diyorsun peki? Hamurun altı, umarım bolovan gibi yanmamış.
1: Hayır olur, hayır, üstü böyleyse altı daha güzeldir bakın. Bence çok güzel.
0: Hiçbir şey gözükmüyor, altında kalıp var. Göreceğiz, tadını da göreceğiz.
1: Evet, evet.
2: Akın bilerek yaktı. Kendi tadını alamıyor artık, anlayamıyor yemekleri. Bence bilerek yaptı hamuru.
1: Hamuru yakmadım, hamur çiğ kalmasın diye güzel kızarttım aslında.
0: Zeynep Hanım, zaman daralıyor. Şekerin suyunu çektirdim, bak. Sizin bitti mi efendim? Hazır.
2: Evet. Servis yapacağım.
0: Eminsin.
2: Evet.
3: Şefim, bunu tekrar fırına veriyor muyuz? Veriyorum.
0: He? Yo, öyle kalsın Emin. Beraber yiyelim mi istersen? Hazır mı?
3: Hazır değil daha şimdi.
0: Arkadaşım, benimle dalga mı geçiyorsun sen? Bana bak, bana.
3: Kafam gitti bir ara.
0: Dalga mı geçiyorsun?
3: Yok, geçmiyorum şefim. Kesinlikle dalga geçmiyorum. Ciddi ciddi.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun yine?
1: Her şeyi vereceğim.
0: Aa! Ne yapıyorsun?
1: Bundan çıkarttım.
0: Nereye çıkarttın?
1: Bunun üstüne.
2: Neden? Sebep.
0: Abi pide yaptı, gitti, gitti. Aha.
3: Madem bir şey bilmiyorsun, niye katılıyorsun bu yarışmaya Akın ya? Madem bir şey anlamıyorsun bir şeyden.
4: Evet, evet, bu boy çok
0: çabuk
4: güzel,
0: tepsiye
4: çok
0: koy,
4: güzel.
0: Aynı şekilde çevir, geri tepsiye koy.
2: Akın hamurunu çıkarırken paramparça oldu hamur ya. Oturdu, gitti.
1: Ben hamuru içeriden çıkartıp masaya koyup kesmeyi düşünüyordum panikten dolayı. O yüzden hamurum dağılıyordu. Erken müdahale ettim.
0: Tatlar fırına girmesi lazım arkadaşlar. Zeynep, çok geriden geliyorsun. Haydi artık o püre çıktı, püre oldu. At tarttı, tartın yandı. Tart yandı,
4: çıkar. Şey nerede benim ya?
0: Hızlı eldivenle, çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Hızlı bir şekilde, lütfen rica ediyorum, ne olur. Bak çok güzel bir tart bekliyorum. Bugün final günündeyiz. 10.000 TL'yi acaba kim alacak? Çok güzel, muhteşem. Devam, devam, devam. Vazgeçme. Hiçbir şeyden vazgeçme.
4: Vazgeçiyordum neredeyse.
0: Son 10 dakika. Son 10 dakika arkadaşlar. Zeynep bak nasıl yetiştin. Hemen hızlı bir şekilde hamurunu ne yapıyordun? Üstüne ne yapmanız lazım biliyorsunuz.
4: Rendeleyeceğim.
2: Şimdi. Rendeledim bile şef. Bir şey yok.
0: Oo. Vallahi Emel, İyi gidiyorsun bugün. Emin, sen de çok iyi gidiyorsun.
3: Teşekkür ederim şefim.
0: En güzel tart hamuru senindi bu arada. Tebrik ederim.
4: Benimkine dediniz ya şefim.
0: Sen onu hala benim atacaksın. Tamam, elinle şöyle bir dağıt. Elinle dağıt ve fırına gönder. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Dakika ilerliyor. Evet. Baba ne yaptın ya?
1: Hocam şeyi karıştırıyorum.
0: Yani şeye benzedi ya. Sizin o bafra pidesine benzedi bu. Elmalı bafra pidesi.
1: Mükemmel olacak.
0: Mükemmel olacak. Evet. İnanıyorsun.
1: İnanıyorum.
0: İnancını kaybetme. İnmeyeyim. Zaman var. Hızlı bir şekilde kapat. Üstüne hamurunu rendele. Hamur nerede?
1: Dolaba koydum.
0: Tamam bırak, oynama artık. Hızlı. Emin hayırdır bugün taktik maktik yapmıyorsun?
3: Yapmıyorum şefim.
0: Çatal bıçak bu ne işe yarıyor burada?
3: Dedim ki yani çatal bıçakla servis edeyim dedim ama.
0: Neyi çatal bıçakla servis edeceğim?
3: Tortuyu koyacağım çatal.
0: Neyi koyacaksın?
3: Çatal bıçakla. Elmalı tortu muydu yani şefim?
0: He?
3: Tortu muydu neydi?
0: Tortu değil abi. Turta.
3: Elmalı turtayı koyacağım, çatal bıçak da koyacaktım yani.
0: Bir daha derim. Söyle.
3: Elmalı turta.
0: Bir daha.
3: Elmalı turta.
0: Süper. Güzel söyledim. İşte bu. Tamam. Akın sen ne yapıyorsun, ne arıyorsun, neyin peşindesin?
1: Tortayı kesecek bir he? El aleti bakıyorum böyle.
0: Tortayı ben güzel. Nasıl kestiğimi görmedin mi?
1: Gördüm.
0: Neyle kestin?
4: El
0: bıçakla kestim. Abi, tamam sen de bıçakla keseceksin.
1: Kestim. Böyle yuvarlak bir şey oluyor böyle belki hani çakallık yaparım, hızlı bitiririm ha, dedim de.
0: Aklı çakallığa çalışıyor.
1: Hızlı, hızlı. Çakallık demeyin
0: ama
1: hızlı.
0: İstiyorsan onunla kes bir dene ne olduğunu.
1: Dağılıyor demek ki.
0: Yok al ben sana turtu şey vereyim.
4: Şunu
0: ya.
4: Diyor şefim.
0: Rulet
4: şunu
0: vereyim. Diyor. Ver ruleti arkadaş kestin. Al.
1: Tamam dursun burada.
0: Kes kes ha. Çakallık yap bakayım ne oluyor.
1: Bunu rüzgar gülü olarak kullanacağım bugün.
0: Yok kullanabilirsin kızmam.
3: Şefim bir parça istiyorsunuz değil mi? Böyle üçgen kestiğiniz gibi bir tane.
0: Evet insan tamam. Boyutu insanların yiyebileceği boyutta bir parça istiyoruz.
3: Tamam şefim.
2: Şefim kalan zamanı öğrenebilir miyim? Soğuması lazım üzerine dondurma şeyini koyacağım.
0: Peki evet. Kalan zamanımız hazır mısınız?
4: Oo. Krem şantiyi koyacağız.
1: Ya hani niye zamanı
0: son
1: sorup...
0: Son iki dakika.
4: Ne?
1: Zamanı sorup siz bizi sıkıntıya soktunuz.
4: Gerçekten mi?
0: Düşmemiş o. Dursun.
1: Benimki de dursun. Benimki de...
4: O zaman iki dakika demeyin.
1: Sizi sıkıntıya soktunuz ama.
2: Ne için? Ne açıdan?
3: Sıkıntıya gireceksin ki biz kazanacağız.
0: Evet. Son iki dakika.
4: Bir şey söyleyeceğim. Bu açık mı? Emin misin açık olduğunu? Çekeyim.
0: Ben son 30 saniye kadar bekletin medya fırında.
1: Kim benim fırınımı kapattı?
0: Kimse senin fırını kapatmadı.
4: Şefim kapalıymış fırın.
1: C'deymiş.
0: Kimse kapatmadı.
3: Bizimki neydi?
1: Aa.
0: Kendi kapatmış kameralardan rejiden söylüyorlar. Kendiniz kapatmışsınız.
4: Demek ki sonra aç. Bak seni var ya bak şu an bana var ya.
0: Strateji yapabilir arkadaşlar dikkat edin. Beyefendi bile bile açmamış olabilir. Rejiden söylediler kendi kapatmış.
4: Şefim kalsın da oradan bulayım
1: değil mi? Ben iyi pişirdim ki niye çıkarsın?
4: Ne bileyim ben.
1: Ben zaten çok
3: şefim benim
1: ihtiyacım yok taktik falanlara.
3: Demir.
4: Falanlara filanlara.
0: En son Zeynep attı ve en güzel Zeynep'inki kızardı. İkinci en güzelini Emel'inki kızardı.

0: ne yaptın ya?
1: Kestim.
0: Tamam çıkar paletle.
1: Çıkartacağım işte. Şurada.
0: Evet, evet, evet. Bırak 10.000 TL var, elin yansın gerekiyorsa.
2: Yansın şimdi, yansın.
0: Yani ama ben yanmasını istemem, üzülürüm.
2: Bana öyle bir cümle söyledi ki, 10.000 liraya almak istiyorsan elini yakacaksın gerekirse dedi. Bırakamazdım.
0: Haydi. Tamam, başka yerden kes, başka yerden kes. Başka yerden kes.
3: Wow.
0: 10.000 lira kimin? Emin Bey, 10.000 lira kime gelecek?
1: İnşallah.
0: Emel Hanım, 10.000 lira geliyor. 10.000 liranın sahibini bulabilecek miyiz?
1: Yanıyor
0: acaba
1: mi?
0: Kim olacak? Yandı, yandı. Evet, bozmadan koy, helalim var diyeceğim. Haydi. Ne oldu, pizza ruletiyle kesiyordun? Of, of, of, of, of, of. Oy. Evet arkadaşlar, sonu sayacağım. Son 10 saniye. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Elleri kaldıralım.
4: Yemeğim çok güzel oldu. İyi puan alacağımı düşünüyorum. Final gününden çok korkuyordum ama beklentimin dışında gelişti. Masayı silip süpüreceğimi düşünüyorum.
2: 10.000 liranın sahibi Allah'ın izniyle ben olacağım.
0: Bakalım finalde bugün 10.000 TL'nin sahibi kim olacak? Şimdi ne yapıyoruz? Hep birlikte tadım zamanı diyoruz.
5: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalbinin sesini dinle. İyi karar vermek durumundasınız. 10.000 TL'lik bir finalin sonu.
2: Stres, heyecan, hırs. Dum dum dum dum.
4: Zeynep Hanım'ın veya benim tabağım.
0: Muhteşem pişmiş.
4: Oo bravo.
0: Çak yamuldu çak.
6: Burada yapacak bir şey yok.
0: Sence kimin olabilir?
7: Zeynep Hanım'ın tabağı olduğunu düşünüyorum şefim.
5: Benim yemeğim.
8: Çeşmemiz.
9: Onu yaptığımız zaman küçücüktük.
8: Kasabaya iniyorum da bir isteğiniz var mı diye geldim.
10: Senin yaşında kızlar, valsler, tangolar dinler benim bildiğim.
9: Ben doğduğum bu toprakların türküleriyle büyüdüm.
11: İsteriz kızını beyden.
9: Beni ne kadar sevdiğini söylemezsen gelmem.
8: Dünyalar kadar.
10: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mühendis bey oğlum.
12: Allah bağışlasın kızımı. Maşallah gelinlik kız olmuş.
9: Teşekkür ederim.
10: Bundan sonrası senin işin gayri. Çiftlik senin.
9: Bu çeşmeden akan sulardan da, denizlerden de büyük aşkımız var.
8: Ceylan.
10: Gidişim buralarda.
11: Kadersiz oğlum benim.
5: Affettim inan ki ben seni çoktan.
13: Çeşme bugün 18'de TV4'te.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce.

0: çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kıvamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
2: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Geldik haftanın finaline. 10 bin TL'yi Emin mi alacak, Emel mi alacak, Zeynep mi alacak yoksa Akın mı alacak? Bu elimde görmüş olduğunuz 10 bin liralık çeki acaba kime gidecek? Hazırsak başlayalım. Haftanın final tadımında ilk sıra Zeynep, senle başlayalım. Buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
8: Kalbim duracak gibi.
7: Evet, gelirken bayağı böyle bir heyecanlı.
8: Çok heyecanlıyım şefim.
7: İstiyorsanız az bekleyebiliriz. Heyecanınızın yatışmasını istiyorsanız.
8: Kalbim var ya. Yani şöyle ellerimin içi su gibi şu an terliyor.
7: Gerçekten mi?
8: O kadar titriyorum ki. Başlayalım şefim.
7: Hepinize eşit bir şekilde vereceğim ve ortadan vereceğim. Tamam. Hazırsak başlayalım. Açalım. Ellerinizi bir kaldırır mısınız? Neden böyle titriyor eliniz?
8: Şefim çok heyecanlıyım ya.
7: Stres de var.
8: Stres, heyecan, hırs.
7: Görebilir miyim ellerini abi? Evet, yorum gelsin.
8: Şimdi şefim, açıkçası şu an final yemeği 10 üzerinden puanlayacağım için...
7: Evet.
8: İlk tadımı da ben yaptığım için... Yani ben arkadaşlara bir şey vermek de istemiyorum çok fazla. Hani taktik gibi düşünün. Yani şimdi yorumladığım zaman yemeği oradan yola çıkaraktan şey yapabiliyorlar. Sadece şunu söyleyeceğim. Şekeri az geldi bana. Şekeri az geldiği için ya Emin Bey'in tabağı bu bence ya da Emel Hanım'ın tabağı. O yüzden benim bu tabağa puanım 0. Yerimde duramıyorum.
7: Açalım.

0: Az öncekine göre oldukça şekerli. Az önceki puanımdan emin olmuş oldum. Onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi Zeynep. Şimdi bu şekerli olduğu için ya benim ya Akın'ın tabağı. Bunda da acaba 34 yıl boyunca beni doğru yola götüren 6. hissimi dinlesem mi? Yoksa beni hezimete uğrattı bir sefer ama.
1: Bütün her şeyi düşün. Aileni düşün, 10.000 TL'yi düşün, tadı düşün. Şunu koymuş muydum, bunu koymamış mıydım? İyi karar vermek durumundasınız. Hızlı karar da verebilirsiniz, acil de olabilir ama iyi düşünüp de karar verebilirsiniz.
0: Çocuklarımı düşünüyorum.
1: 10.000 TL'lik bir finalin sonu.
0: Sonu.
1: Puan gelsin.
0: Kazanmam lazım, risk almam lazım. Ben bu yemeğe 10 puan veriyorum.

0: dum dum dum dum. Kalbimin sesini buyurun. Duyuyorum.
1: Açalım.
0: Bunun da şekeri az. Ama ya bunun şekeri erimemiş daha doğrusu. Hamurun içinde böyle gıcır gıcır. Şekeri erimemiş yani. Acaba bu elmalı sosun içine atıldı. Ondan sonra çok karamelize olmadı. Bak öyle bir şey de var mesela. Onu da düşünmek gerekiyor. Oradan mı geldi ağzıma yoksa Emel'le Emin'den birisi hamuru içine mi attı?
1: Yorum gelsin.
0: Yani şeker oranı az olduğu için yine oradan...
1: Sence gelmiş. Kimin olabilir?
0: Emel Hanım'ın tabağı bu.
1: Puanınız?
0: Sıfır.

0: Açalım. Buradayım.
1: Yok, ben arkadaşların hissediyorum.
0: Sence kimin tabağı olabilir?
1: Bir kere bunun şekeri elma ya konulmuş. Hepsi hamura konulmamış. Onu biliyorum.
0: Sen şimdi, olabilir mi? Sen de çünkü şekeri işte, koydun.
1: Şimdi ben bir 10 puan verdim. Allah'ım inşallah o 10 puanı kendime vermişimdir. Akına değil. Çünkü yani bu tabak benim de olabilir, Akın'ın da olabilir.
0: Puan gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0.
0: Buyurun, gözünüzü açabilirsiniz. Bak
1: arkadaşlara
0: bakalım.
1: Bakmıyorum.
2: 10 senede
0: kimlere puan vermişsin?
1: Ay. Daha bakmadım. Bakmadım. Ya biliyordum, vallahi biliyordum ya. Biliyordum. Ah. Allah'ım sana şükürler olsun.
2: O kadar direndiniz, bir 5 verseydiniz.
1: Ya evet ya, ya çok ikilemde kaldım, acayip. Aslında
3: yani
1: çok
3: ikilemde kalacak bir şey yok. Gördünüz, benimkinde şeker yok, sizinkinde var.
1: Hayır işte şöyle yani bir şey oldu. Şimdi bak, bir tek seninkinde şeker olmasa tamam ama hani...
0: Şey bir dakika, bir saniye. Siz ya. Keresinde ikiniz Emin de sen de ikiniz de şeker kullandınız. Ben de tadacağım bunu.
3: Kullanmadık.
0: Neden şeker yok gibisine yorum yap? Ben anlam veremiyorum.
2: Yoktadan bahsediyorsunuz.
0: Hamurunda bol şeker var. Elmasında şeker olmadığı zaman... Hamurun içerisindeki şeker bir keresinde ısırıldığı zaman elmayı tamamlıyor. Niye böyle bir yorum yapıyorsun?
1: Şefim bir kere bir tanesini, hangisinde bilmiyorum ama...
3: Emin Bey'inkine siz dediniz ki şekeri var içinde ama tam erimemiş dediniz. Halbuki Emin Bey'in elmasında şeker yok. Yani aslında onlara tamamen afaki olarak böyle ezbere yorum yaptınız. Başka bir şey yok.
4: Kısacası buldu kendi yani şeyini, yemeğini.
0: Haftanın finalinde tadım sırası şimdi Akın sende. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısın?
2: Hazırım şef.
0: Başlayalım mı?
2: Başlayalım.

0: Evet, yorumlar gelsin.
1: Çok ikilemde kaldım. İlk tabak aslında. Diğerlerini tatmadığım için çok bir şey söyleyemiyorum ama bu Zeynep Hanım'ın veya benim tabağım. Şeker oranı biraz yüksek geldi bana. Ama diğerlerini tatmadığım için bilmiyorum.
0: Tadını nasıl buldun?
1: Tadı güzel. Kararsızım. Ama ben de zar atmak istiyorum. Bu tabağa 10 veriyorum.

0: Açalım.
1: Hamuru çok şekerli, içi şekersizdi. Büyük ihtimal benim tabağım olamaz. Çünkü ben karışım yaptım. Hepsine şekeri karıştırdım. O yüzden ben bu tabağa 0 vermek istiyorum.
0: Sıfır verdiniz.
1: Evet.

0: Alırsak başlayalım.
1: Evet.
0: Açalım. İlk önce yorum, sonra tahmin, sonra puan.
1: Yediklerimin arasında ilginç bir şekilde hamuru ve turtası böyle şeker oranları eşitti ama diğerlerine göre şekersizdi biraz. Bunlar da bizim tabaklarımız olabilir aslında. Eşit dağılmış diyebilirim. Ama turtada hiç şeker yoktu. O yüzden ben bu tabağa da sıfır vermek istiyorum. Bu tabağa puanım sıfır.